kapanışında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracatı artırmak için her türlü adımı attıklarını da vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirme vakfının 39. yılını kutladı. Erdoğan, vakfın milli savunma hamlesine önemli katkılar sunduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkçenin tarih, kültür ve medeniyetin ortak hafızası olduğunu belirtti. Türk Dil Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Erdoğan, unutmayalım ki diline sahip çıkan millet, tarihine ve geleceğine de sahip çıkar dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin varlığı ve geleceğinin Türkçenin varlığı ve geleceği ile doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti. 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Devlet Bahçeli, Türkçeyi bütün zenginliğiyle gelecek kuşaklara aktarmanın milli görev olduğunu vurguladı. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturmada tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. Başsavcılık 7 yatırım şirketine ait fonların kuruluşundan bugüne kadar kayıtlarını istedi. Fonlarda son 3 aydaki hareketlilik yakından incelenecek. Öte yandan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında tutuklanan Vanlı Karahaydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'a yönelik iki

0: İkinci operasyon düzenlendi. İstanbul'da düzenlenen operasyonda Tançalan'a ait bir otoparkta baskın yapıldı. Operasyonda suç eylemlerinde kullanıldığı değerlendirilen iki araçtaki kolilerin içine saklanan 934 milyon lira değerinde döviz ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı. Sosyal medyada çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek şeklinde paylaşım yapan Ali Tarakçı hakkında soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Tarakçı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na ilişkin İran'dan açıklama geldi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, anlaşmayı Müslümanların birleşmesi adına atılmış bir adım olarak değerlendirdiklerini belirtti. ABD ile müzakerelere de değinen Pezeşkian, Amerikan tarafına güvenimiz yok diye konuştu. Çin, Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden Filistin için iki devletli çözüm yoluna dönülmesi çağrısı yaptı. Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han Chan, Filistin'i Filistinliler yönetmeli dedi. Küba, Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşmazlıkların çözümü için diyalog çağrısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da bir süredir hedef aldığı Küba ile bir anlaşmaya varacaklarını söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile görüştü. Erhürman, görüşmede Rum yönetiminin güveni aşındırıcı eylemlerinin gündeme geldiğini söyledi. New York'taki görüşmelerimizi engellemek istediler ama başaramadılar dedi. Spor. Geleneksel güreşte 57 yıllık özlem sona erdi. Yağlı güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda başpehlivanlığı Orhan Okulu kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne gelerek bu dev organizasyonu bir süre takip etti. UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta A milli takım 2. maçında Bursa'da İtalya'yı konuk edecek. Mücadelede görev alacak hakemleri UEFA duyurdu. İtalya-Türkiye maçını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Hava durumu. Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Konya, Niğde, Kayseri, Sivas, Tokat, Erzincan, Tunceli, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Akdeniz ile Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Haberleri dinlediniz.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Şarkıların Rengi programını dinliyorsunuz.

0: Şifanın izinde.
1: İyi akşamlar kıymetli dinleyicilerimiz. Şifanın izinde programımıza hoş geldiniz. Önemli konuları paylaşmaya gayret ettiğimiz bu programda bugün de kış aylarının hafif hafif kendisini hissettirmeye başladığı bu zaman diliminde önemli bir konuyu ele almaya çalıştık. Acep kış aylarında üst solunum yolu enfeksiyonlardan korunmak ve bize bulaşmaması için doğal ne tür önlemler alabiliriz? Evet, bu güzel ve önemli konuyu bugün paylaşmak istiyoruz. Bu önemli konunun sizlere ulaşmasında emeği geçen başta Büyük TRT ailesine, program yapımcımız Gökmen Sarmaşık Beyefendi'ye, programımızın teknisyeni Sefa Aktan'a teşekkürü bir borç biliyoruz. Programı hazırlayan

Ve sunan ben Doktor Mehmet Uçar. Evet, kış mevsimi tabii ki çocukluğumuzdan beri kartpostal manzaraları ve sıcak içeceklerin tadını çıkardığımız huzurlu bir dönem olabileceği gibi ne yazık ki grip, nezle, soğuk algınlığı, sinüzit, farenjit gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının da en yoğun görüldüğü bir dönem. Özellikle düşen hava sıcaklıkları, kapalı ve kalabalık ortamlarda geçirilen sürenin artması ve bağışıklık sisteminin mevsim geçişlerinde zorlanması virüslerin yayılması için adeta bir zemin hazırlıyor. Bu noktada bu rahatsızlıklardan korunmak için ilaçlara özellikle hemen sarılmadan acaba vücudun savunma mekanizmalarını yani bağışıklık sistemini nasıl güçlendirebiliriz? Neler yapabiliriz? Bunları konuşmaya başladığımızda tabii ki birinci olay bağışıklık sistemini güçlendirmenin temel kuralları var. Özellikle vücudun hastalıklara karşı görünmez kalkanı olan bağışıklık sistemini nasıl biz güçlü kılabiliriz? Burada tabii ki de günlük yaşam alışkanlıklarımızı yapacağımız küçük ama etkili değişiklikler başrollerle oynuyor. Mesela en başta kaliteli ve düzenli uyku. Neden? Uyku sırasında vücut enfeksiyonlarla savaşan sitokin adı verilen proteinleri üretir. Günde 7-8 saat kesintisiz ve kaliteli uyumak bağışıklık hücrelerinin yenilenmesi için çok hayati önem taşır. İkincisi dengeli ve renkli beslenme. Tabağınızda ne kadar çok renk varsa o kadar farklı antioksidan alıyorsunuz demektir. Sebze, meyve kaliteli protein ve sağlıklı yağlar açısından zengin bir diyet vücudun direncini arttırır diyoruz. Üçüncüsü stresten kaçınmak. Evet, kronik stres kortizol hormonu salgılanmasını tetikleyerek dikkat buyurun bağışıklık sistemini baskılar. Meditasyon, yürüyüş ve nefes egzersizi gibi stres yönetim teknikleri bu dönemde koruyucu bize bir kalkan görevi görür. Ha bunun dışında kış aylarının tabii ki vazgeçilmez doğal destekleri var mıdır? Vardır. Çocukluğumuzdan beri veririz. İşte portakal, mandalina, limon değil mi? Yani C vitamini deposu besinleri tüketebiliriz. Neden C? Çünkü C vitamini mikroplarla savaşan ak yuvarlar yani lökositlerin savaşma yeteneğini arttıran güçlü bir vitamin, güçlü bir antioksidandır. Peki nerelerde var? Tabii ki de turunçgiller, portakal, mandalina, limon. Ama onun dışında mesela maydanozda, mesela kuşburnu'da, mesela turunçgillerde, brokolide, kivide, kırmızı biberde çok yoğun bir şekilde var. Hünnapta, elmada bunlarda da var ama kuşburnu ve özellikle hünnap ağır şekilde diğerlerinden baskın. Kullanım önerimiz ne olur? Sabahları taze sıkılmış bir limonlu su içmek veya salatalara bolca limon, maydanoz eklemek, biber yemek, günlük C vitamini hatta şalgam içmek C vitamini ihtiyacı destekler. Bunun dışında ne yapabiliriz? Doğal antibiyotiklerimiz vardır, değil mi? Gerçekten de kadim Anadolu bunu çok iyi bilir. Sorduğumuzda doğal antibiyotik dediğimize inanın herkes şunu cevap verir. Sarımsak ve soğan. Evet. İçerdikleri aktif bileşenler. Özellikle de sarımsakta bir madde vardır ki adına biz alisin diyoruz. Alisin gibi çok güzel enzimler içeren bu soğan ve sarımsak güçlü antiviral yani virüsleri öldüren, antibakteriyel yani bakteri öldüren, antifungal yani mantarları öldüren özellikleri sahiptir. Vücuttaki zararlı mikroorganizmalarla yani mikroplarla savaşmada en ön safhada yer alır. Doğal antibiyotikler. O nedenle soframızdan sarımsak ve soğanı eksik etmeyeceğiz. Üçüncüsü zencefil ve zerdeçal ikilisi. Tabi zerdeçal varsa azıcık da karabiber olmasına fayda var. Zencefil boğaz ağrısını hafifletir, mideyi rahatlatır, vücuttaki enflamasyonu yani yangıyı iltihabı azaltır. Sıcak suya rendeleyerek çay şeklinde tüketilebilir. Bunu özellikle kaynatıp ya da sıcak suyun içine atıp içilebilir. Yaş zencefil kullanılabilir, kuru zencefil kullanılabilir. Hepsi de faydalıdır. Ve zerdeçal, içindeki etken madde kurkumin sayesinde inanılmaz güçlü bir
anti-enflamatuar, yani yangı, yani iltihap söndürücüdür. Biraz da karabiber, biraz da zeytinyağı ile beraber kullanırsak emilimi kat be kat artar. Dikkat buyurun, 50 bin kat. Ama tabii karabiber biraz mide iritasyonu, yanması yapabilir. Çok az karabiber, çok az, çay kaşığının ucuyla diyebiliriz. Bir deneyimiz var tabii, bizim kadim Anadolu'muzun meşhur ve çok önemli bir yüce Allah'ın bir nimeti bal ve arı ürünleri, değil mi? En başta da propolis, arı sütü ve ham bal. Arı ürünleri doğanın kovan içerisinde arılara sunduğu en değerli mucizelerden biridir. Ve bağışıklık sistemini destekleme konusunda adeta birer kalkan görevi görürler. Propolis, ham bal ve arı sütü içerdikleri zengin biyoaktif bileşenler sayesinde kış aylarında üst solunum enfeksiyonlarına karşı en güçlü doğal müttefiklerimiz arasındadır. Şimdi bu üçüne bir bakarsak, mesela propolis diyoruz ama biraz ayrıntılı verelim. Propolis kovanın doğal zırhı, güçlü antiviral bir madde. Arıların bitki tomurcuklarından ve reçinelerden topladığı propolis, kovanı dışarıdaki mikroplardan korumak için kullanılır. İnsan sağlığı için de benzer bir koruma kalkanı oluşturur. Mesela mikroplarla savaşır. İçerdiği yoğun flavonitler ve fenolik bileşikler sayesinde güçlü antiviral, antibakteriyel ve antifungal özellikleri sahiptir. İkincisi, bağışıklığı uyarır. Vücudun savunma hücrelerinin, yani antikorların üretimini destekleyerek enfeksiyonlara karşı direncimizi artırır. Üst solunum yolu enfeksiyonlarından korur. Boğaz enfeksiyonlarından ve virüslerin vücuda tutunma evresinde doğal bir bariyer oluşturarak iyileşme sürecini hızlandırır. Ham bala girdiğimizde, yani balın ham haline girdiğimizde bir defa şifa deposu ve doğal bir yumuşatıcı. Isıl işlem görmemiş ve fitrelenmemiş ham bal, doğallığını ve içindeki enzimleri koruduğu için tam bir sağlık deposudur. Antioksidan bakımından mükemmeldir. Vücuttaki serbest radikallerle savaşan, dikkat buyurun, polifenoller açısından son derece zengindir. Bu da bağışıklık hücrelerinin daha sağlıklı çalışmasını sağlar. İkincisi, boğazı yatıştırır. Kış aylarında sık görülen tahriş, kuru öksürük ve boğaz ağrısına karşı mukozayı yumuşatarak rahatlama sağlar. Üçüncüsü, özellikle bütün immün sistem hücrelerinin kuvvetini artırır. Tabii burada önemli bir notumuz var. O da şudur. İçerdiği spor riskinden dolayı 1 yaş altı bebeklere kesinlikle ham bal verilmemelidir. Tekrar söylüyorum. İçerdiği spor riskinden dolayı 1 yaş altı bebeklere kesinlikle ham bal verilmemelidir. Propolis ve ham bal bakımından güçlü dedik. Tabii bir deneyimizde arı sütümüz var. Arı sütü de hücresel yenileyici ve enerji kaynağı. Arı sütü nedir aslında? İşçi arıların kraliçe arıyı beslemek için ürettiği özel bir salgı olan arı sütüdür. Bir protein, amino asit, B vitamini kompleksi, yağ asitleri bakımından bir mükemmel bir depodur. Çok zengindir. Bağışık hücrelerini destekler. Vücudun genel direncini ve adaptasyon yeteneğini arttırarak yorgunluk ve halsizlikle mücadele eder. Hücre yenilenmesini hızlandırır. Vücut yorulduğunda ve hastalıklara açık hale geldiğinde bağışıklık sisteminin hızla toparlanmasına yardımcı olur. Bu üç değerli, yani propolis, ham bal, arı sütü dengeli bir şekilde günlük yaşamınıza dahil ederek kış aylarını daha zinde, daha dirençli geçirebilirsiniz. Tabii arı ürünlerine dikkat buyurun. Tüketirken alerjik bir bünyeniz olup olmadığında muhakkak göz önünde bulundurmanızda fayda vardır. Bundan gayrı immün sistemi güçlendirmek için ne yapabiliriz? Günlük yaşamda çok basit ama çok etkili pratik önlemler alabiliriz. Yani doğal desteklerin yanı sıra hijyen ve çevre koşullarına dikkat etmek, virüslerle karşılaşma riskini minimuma indirir. Mesela el hijyeni. Üst solunum yolu virüsleri en çok eller aracılığıyla burnumuza, gözümüze ve ağzımıza taşınır. Ellerin sık sık, en az 20 saniye boyunca sabunla yıkanması en temel korunma kuralıdır. İkincisi, bulunduğumuz ortamı havalandırma. Kışın evler ve ofisler genellikle az havalandırılır. Bu durum virüslerin havada asılı kalma sürelerini uzatır. Gün içinde ortamı en az 10-15 dakika çapraz havalandırmak, havadaki bakteri ve virüs yükünü azaltır diyoruz. 3. Bol su tüketimi. Evet.
Soğuk havalarda özellikle susama hissiyatı azalsa da solunum yollarındaki mukoza tabakasının nemli kalması virüslerin vücuda tutunmasını engeller. Günlük en az 2-2,5 litre muhakkak su içilmelidir. Bu çok önemlidir. Tabii ki burnumuzu da ne yapacağız? Arada sırada nemlendireceğiz. Suyla olabilir ya da artık eczanelerde satılan steril ve tertemiz okyanuslardan alınan sularla da doğal olarak burun temizleme yapılabilir. Peki hocam, siz fitoterapiyle uğraşıyorsunuz. Fitoterapiyle ilgili eğitimler veriyorsunuz. Güç veren, immün sistemi kuvvetlendiren bitki çayları kullanılmaz mı? Tabii ki de. Kış günlerinde içimizi ısıtan bitki çayları içerdikleri antioksidanlar ve uçucu yağlar sayesinde solunum yollarını rahatlatır ve vücut direncini arttırır. Mesela zencefil, karanfil ve limon çayı mükemmel bir tercihtir. Yine özellikle kuşburnu çayı, C vitamini deposudur kuşburnu. Özellikle kış aylarında bağışıklığın en büyük destekçisidir. O sebepten dolayı da kuşburnu çayını sık sık tüketmek C vitamini bakımından bize mükemmelliyet sağlar. Ebe gümeç ve adaçayı, bunlar da ne yapar? Boğaz tahrişlerine ve öksürüğe karşı oldukça etkilidir. Adaçayını gargara şeklinde kullanmak, ebe gümecini gargara şeklinde kullanmak ya da bunu karıştırarak kullanmak, gargara yapmak boğazdaki virüslerin, bakterilerin buraya yerleşmesini engeller. Böylece boğaz ağrısı rahatlar. Gıcık tarzı öksürük rahatlar. Peki bağışıklık dostu sebzeler, meyveler var mıdır? Tabii ki vardır. Sebzeler vücudun hücre yenilenmesi ve savunma mekanizmasının çalışması için gerekli olan vitamin, mineral ve lifleri sağlar. Kükürtlü sebzeler mesela kimlerdir? Brokoli, lahana, karnabahar, kış sebzelerinin bunlar önemleridir. Bunlar özellikle güçlü antioksidan bileşenler içerir. Özellikle brokoli buharda hafifçe pişirilerek tüketildiğinde besin değerini en üst düzeyde tutar. İkincisi kök sebzeler ve soğangiller. Hep söylediğimiz gibi doğal antibiyotik kimdir? Soğan ve sarımsak. Doğal birer antibiyotik olarak bilinir. Çiğ veya az pişmiş salatalarda ve yemeklerde sık sıkla yer verilmelidir diyoruz. Özellikle kime? Soğan ve sarımsak. Onun dışında kırmızı ve turuncu sebzeler, mesela havuç, kırmızı biber değil mi? Yüksek oranda beta karoten ve C vitamini içerdikleri için mukoza sağlığını korur. Virüslerin vücuda tutunmasını zorlaştırır. Yine C vitamini ve antioksidan kaynağı meyveleri de aynen sebzeler ve baharatlar gibi tüketeceğiz. Söylediğimiz gibi kimler var? Portakal, mandalina, greyfurt, limon yani turunçgiller, yani C vitamini yani akyüvarların üretimini destekleyen önemli meyveler. Nar ve kivi, özellikle kivi, portakaldan bile daha yüksek C vitamini içerir. Nar ise güçlü antioksidan kapasiteyle hücreleri korur ve yorgunluğu giderir. Bu noktada öğünlerimizde, yani sabah, öğle, akşam öğünlerimizde, yemek sırasında hocam bunlardan kullanalım mı? Tabii ki kullanalım. Yani kükürtlü ve lifli kış sebzelerini soframızdan eksik etmeyelim. Yani et, tavuk, balık yediğimiz gibi brokoli, karnabahar, lahana ve Brüksel lahanası gibi sebzeleri de bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için tüketmemizde fayda var. Hem bunlar vücuttaki toksinlerin atılmasını hızlandıran çok güçlü bileşenler içerir. Bu sebzeleri hafif buharda pişirerek ve zeytinyağı ile az soteleyerek sofralarımızda bulundurabiliriz. Tabii ki de soframızdan çorbamızın yanında, salatamızın yanında, yemeğimizin yanında ya da içinde doğal antibiyotik dediğimiz soğan ve sarımsağı ne yapacağız? Eksik etmeyeceğiz. Yemeklerin temelini oluşturan soğan ve sarımsak, içerdikleri kükürtlü bileşikler sayesinde virüslere karşı çok güçlü bir kalkan oluşturur. Hatta kadim Anadolu'da soğanlı yumurtalar yaparlar, soğanlı böyle çorbayla beraber ısıra ısıra yerler, sarımsağı güzelce ezerler, tüketirler. Yemeklerin içine sarımsak, çorbanı sarımsak katarlar. O sebepten dolayı da biz deriz ki sarımsağı mümkün olduğunca çiğ ya da az pişmiş tüketmek etkisini arttırır diyoruz. Yine kök ve yumru sebzeler, havuç ve turp gibi sebzeler yüksek oranda beta karoten ve C vitamini içerdiğinden dolayı bunlar
solunum yollarını döşeyen mukoza tabakasını ne yaparlar? Sağlığını korurlar. Peki bu noktada hocam, bunları pişirirken ne kullanalım? Tabii ki sağlıklı yağ ve kaliteli proteinler kullanalım. Ne gibi mesela? Zeytinyağı gibi. Zeytinyağı gerçekten inanılmaz bir nimet. Bakın zeytinin her şeyinden yararlanıyoruz. Zeytinin kendisini yiyoruz. Hatta sarısını, yeşilini, küçüğünü, büyüğünü yiyoruz. İkincisi zeytinin yağından istifade ediyoruz. Üçüncüsü zeytinin çekirdeğinin bir şekilde kırılarak küspesi kullanılıyor. Mesela zeytinin ne yapıyoruz? Yaprağını biz kurutarak, çay şeklinde tüketerek tansiyon, kolesterol ve insülin direncini çok sevdiğimiz bir fitoterapik ajan. O nedenle zeytinyağını lütfen sofralarımızdan eksik etmeyelim. Hele fenol içeriği yüksek, 100, 200, 300, 500 gibi yüksek fenolü zeytinyağlarını biz sabahları aç karnına bir tatlı kaşığı ya da bir yemek kaşığı ya da ilerleyen dönemlerde iki yemek kaşığına kadar çıkabiliriz tüketmek. Vücuttaki birçok sistem için çok çok yararlıdır. O nedenle alışkanlık haline getirelim ve vücudumuza zeytinyağlı, hele soğuk sıkım yeni mahsul olursa çok daha şifa kaynağı olur. Tabii ki de hakiki tereyağı. Hakiki tereyağı noktasında biz faydasını biliyoruz, inanıyoruz ve görüyoruz. Diğer taraftan ev yapımı kemik suyu. Yani ninelerimizin, teyzelerimizin kadim Anadolu'da yaptığı gibi böyle yaklaşık 10, 15, 18, 20 saat böyle bizim Beypazarı'nda ığıl ığıl denir. İçerisine işte havuç katarak, sirke katarak, binumun bazı şeyleri katarak yavaş yavaş o kemik suyunun oluşmasını sağlayan yapı. Bunlar ne yapar? Hakiki tereyağı, zeytinyağı ve ev yapımı kemik suyu hücre zarlarının sağlamlığı ve bağışıklık sisteminin inşası için vazgeçilmezdir. Hem bir kolajen kaynağıdır. Özellikle kış aylarında taze sebze çorbalarını kemik suyuyla hazırlamak son derecede besleyicidir diyoruz. Tabii ki de biz soğan ve sarımsak ve zeytinyağı tereyağından konuşurken hakkını yemeyelim, tekrar söyleyelim, baharatlarımızı dışarıda tutamayız. Bunlar zerdeçal, taze veya toz zencefil, karabiber ve karanfil, kekik ve biberiye, bunları da muhakkak kullanma yoluna gidelim. Zerdeçalı ne dedik? Etken maddesi kurkumin. Çok güçlü bir antiinflamatuar dedik. Zerdeçalın mutlaka mutlaka biz günlük bir tatlı kaşığın alınmasından tarafız. Eğer tabii ki de zeytinyağıyla ve biraz çay kaşığının ucuyla diyecek biraz azıcık karabiberle tüketirsek emilimi çok daha fazla artar, onu da söyleyeyim. Taze veya toz zencefil boğazı yumuşatır, mikroplarla savaşır, kan dolaşımı hızlandırır, sebze yemeklerine, çorbalara, özellikle bitki çaylarına rendelenerek eklenebilir. Karabiber ve karanfil. Karanfil çok güçlü antimikrobiyal özellikle sahiptir. Çaylarda ve kompostolarda kullanılır. Ben ne diyorum mesela? Her zaman aynı şeyleri içtiğiniz her bir siyah çaya bir çay bardağına bir adet karanfil tomurcuğu lütfen atın. Çok daha kendinizi iyi hissedeceksiniz. Hem enerjik hem de sağlıklı. Karabiber dediğim gibi hem lezzet verir hem de özellikle zerdeçalın etkisini artırır ama mide duyarlı olanlar için az kullanmasını tavsiye ediyorum. Ve son olarak da kekik ve biberiye. Yüksek uçucu yağ oranları sayesinde üst solunum yollarını rahatlatıcı, antiseptik etki gösterir. Et, tavuk ve sebze yemeklerinde muhakkak biberiye ve kekik kullanmakta fayda var. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, bugün kış aylarında üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunma noktasında doğal neler yapabiliriz, bunları konuşmaya gayret ettik. İnşallah bir sonraki hafta yeni bir konu başlığıyla yan yana gelmek dileğiyle iyi akşamlar diliyorum.

0: Halk sazlarından ezgiler dinlediniz.
1: Medeniyetler Geçidi.

Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Anadolu'nun dünya miraslarını keşfe çıktığımız programımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde Serhat şehrimiz Edirne'ye konuk olacak. Dünyanın en uzun taş köprülerinden Uzun Köprü'yü konu edeceğiz. Uzun Köprü tarihi adıyla

Esri Ergene, Edirne ilinin kendi adını taşıyan ilçesinde Ergene Nehri üzerinde konumlanır. Osmanlı Devleti'nin erken dönem mimari, mühendislik ve lojistik dehasını günümüze ulaştıran bu devasa yapı, sadece iki yakayı birbirine bağlayan bir geçit olmanın ötesinde, devletin genişleme politikalarının, askeri stratejilerinin ve estetik anlayışının somut bir nişanesi olarak varlığını sürdürür. Dönemin çetin doğa şartlarını aşmak, askeri seferleri güvence altına almak ve ticari kervanların geçişini kesintisiz kılmak amacıyla inşa edilen eser, yapıldığı dönemin teknik imkanları ve boyutları dikkate alındığında bir ortaçağ mühendislik harikası olarak kabul görür. Uzun Köprü'nün tarihsel serüveni Osmanlı Padişahı II. Murad'ın emri doğrultusunda 1427 yılında başlar ve 1443 yılında tamamlanır. Dönemin baş mimari Müslihiddin tarafından inşa edilen bu abidevi eser, imparatorluğun Balkanlardaki askeri ve idari varlığını pekiştirmek adına hayati rol üstlenir. Ergene Nehri'nin geniş, taşkınlara açık ve bataklık yatağını güvenli bir şekilde aşabilmek için tasarlanan köprü, 1392 metre uzunluğuyla dünyanın günümüze ulaşan en uzun taş köprüleri arasında yer alır. Yapının inşaında kullanılan yerel kalker ve traverten bloklar, nehrin hırçın debisine ve mevsimsel taşkınlarına karşı sarsılmaz bir dayanıklılık sağlar. Köprünün genişliği 6 metreyi aşar. Bu muazzam genişlik, büyük askeri birliklerin, ağır lojistik araçların ve kervanların aynı anda güvenle karşıya geçmesine olanak tanır. Teknik ve mimari açıdan incelendiğinde Uzun Köprü, 174 kemerli yapısıyla su mühendisliğinin o dönem ulaştığı en yüksek seviyeyi belgeler. Bu kemerlerin her biri nehir yatağının derinliğine, akıntı yönüne ve zeminin taşıma kapasitesine göre farklı açıklıklarda ve formlarda inşa edilir. Dairesel ve sivri kemer formlarının bir arada harmanlanması, köprü gövdesine hem dikey yüklere karşı esneklik hem de yüksek bir taşıma kapasitesi kazandırır. Nehrin taşkın dönemlerinde suyun basıncını azaltmak ve gövdenin zarar görmesini engellemek amacıyla kemer aralarına yerleştirilen tahliye gözleri, mimarın hidrolik ve şehircilik konusundaki derin bilgisini gözler önüne serer. Köprü ayaklarında yer alan üçgen formlu sel yaranlar suyun yıkıcı gücünü kırarak yapıyı koruma altına alır. Köprü sadece ana nehir yatağını değil, ova üzerindeki geniş bataklık alanı da kat ettiği için çevre şartlarına tam bir uyum sergiler. Bu anıtsal yapıyı benzeri tarihi köprülerden ayıran ve sanat tarihi açısından benzersiz kılan temel unsur, kemer ayaklarında, kilit taşlarında ve korkuluklarında yer alan zengin kabartma motiflerdir. Uzun Köprü, Osmanlı'nın erken dönem taş işçiliğinin ve evrensel ikonografik dilinin nadide örneklerine ev sahipliği yapar. Köprünün çeşitli noktalarındaki taşlar üzerine işlenen aslan, fil, kartal gibi hayvan figürleri güç, iktidar ve koruyuculuk sembolleri olarak öne çıkar. Bu dünyevi ve koruyucu figürlerin yanı sıra bitkisel motifler, geometrik bezemelerle evrensel semboller olan güneş ve ay figürleri de taş işçiliğinin zarafetini yansıtır. Bu bezemeler, Türkistan'dan Balkanlara uzanan geniş coğrafyanın kültürel sentezini ve Osmanlı sanatının erken dönem karakterini ortaya koyar. Köprünün orta kısmında yükselen tarihi kitabe ise yapının banini ve inşa sürecini belgeleyen anıtsal bir öge olarak dikkat çeker. Uzun Köprü inşa edildikten sonra sadece bir ulaşım aksı olarak kalmaz, aynı zamanda etrafında gelişen kentsel dokunun da kurucu

0: unsuru haline gelir. Köprünün tamamlanmasıyla birlikte ikinci murat, köprü başında cami, imaret, hamam ve kervansaray içeren geniş bir külliye inşa ettirir ve böylece bugünkü Uzunköprü ilçesinin kentsel temelleri atılır. Yüzyıllar boyunca korunan bu stratejik yapı, Balkan coğrafyasına uzanan menzil yollarının ana erteri olma özelliğini de sürdürür. Zaman içinde meydana gelen büyük depremler, doğal afetler ve şiddetli nehir taşkınları nedeniyle yapı bazı dönemlerde hasar görür, ancak Osmanlı döneminde ve Cumhuriyet tarihinde titiz onarımlardan geçer. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bilimsel restorasyon projeleri, köprünün özgün mimari kimliğini, taş dokusunu, harç özelliklerini ve mühendislik niteliklerini koruyarak gelecek nesillere aktarmayı amaçlar. Bu süreçte özgün malzemeye sadık kalınması, evrensel koruma kriterleri açısından büyük önem taşır. Kültürel varlıkların dünya ölçeğinde korunması, belgelenmesi ve tanıtılması hususunda UNESCO listeleri uluslararası bir güvence sunar. Uzunköprü'de barındırdığı üstün evrensel değerler, mimari özgünlük, boyut ve mühendislik dehası sayesinde 2015 yılında UNESCO Dünya Mirası geçici listesine dahil edilir. Bu tescil, yapının sadece bölgesel veya ulusal bir mimari eser olmadığını, tüm insanlığın ortak kültür mirası olduğunu uluslararası alanda doğrular. Uzunköprü, Anadolu ile Balkanlar arasındaki kültürel, ekonomik, sosyal ve askeri geçişliliğin en büyük, en anıtsal simgelerinden biri olarak kabul görür. Taşın estetikle, matematiğin ise asırlık bir köprüyle buluştuğu bu şaheser, geçmişle gelecek arasında sarsılmaz bir bağ kurar. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Medeniyetler Geçidi.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Notaların dansı.

0: Notaların dansı programını dinlediniz.
1: Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Murat Doğru. Şimdi haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi bölgesindeki risk ve tehditlerden uzak tutacak politikaları hayata geçirdiklerini belirterek, küresel ekonominin şoklarına rağmen Türkiye'yi istikrar rotasında tutmayı başardık dedi. İstanbul'da düzenlenen MÜSİAD Expo Uluslararası Ticaret Fuarı ve İş Forumu'nun kapanışında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracatı artırmak için her türlü adımı attıklarını da vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirme vakfının 39. yılını kutladı. Erdoğan, vakfın milli savunma hamlesine önemli katkılar sunduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkçenin tarih, kültür ve medeniyetin ortak hafızası olduğunu belirtti. Türk Dil Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Erdoğan, unutmayalım ki diline sahip çıkan millet, tarihine ve geleceğine de sahip çıkar dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin varlığı ve geleceğinin Türkçenin varlığı ve geleceği ile doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti. 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Devlet Bahçeli, Türkçeyi bütün zenginliğiyle gelecek kuşaklara aktarmanın milli görev olduğunu vurguladı. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturmada tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. Başsavcılık 7 yatırım şirketine ait fonların kuruluşundan bugüne kadar kayıtlarını istedi. Fonlarda son 3 aydaki hareketlilik yakından incelenecek. Öte yandan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında tutuklanan Vanlı Kara Haydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'a yönelik ikinci operasyon düzenlendi. İstanbul'da düzenlenen operasyonda Tançalan'a ait bir otoparka baskın yapıldı. Operasyonda suç eylemlerinde kullanıldığı değerlendirilen iki araçtaki kollerin içine saklanan 934 milyon lira değerinde döviz ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı. Sosyal medyada çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek şeklinde paylaşım yapan Ali Tarakçı hakkında soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Tarakçı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na ilişkin İran'dan açıklama geldi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, anlaşmayı Müslümanların birleşmesi adına atılmış bir adım olarak değerlendirdiklerini belirtti. ABD ile müzakerelerde değinen Pezeşkian, Amerikan tarafına güvenimiz yok diye konuştu. Çin BM kürsüsünde Filistin için iki devletli çözüm yoluna dönülmesi çağrısı yaptı. Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han Chan, Filistin'i Filistinliler yönetmeli dedi. Küba, ABD ile anlaşmazlıkların çözümü için diyalog çağrısında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump da bir süredir hedef aldığı Küba ile bir anlaşmaya

Tufan Erhürman, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'le görüştü. Erhürman, görüşmede Rum yönetiminin güveni aşındırıcı eylemlerinin gündeme geldiğini söyledi. New York'taki görüşmelerimizi engellemek istediler ama başaramadılar dedi. Spor. Geleneksel güreşte 57 yıllık özlem sona erdi. Yağlı güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda başpehlivanlığı Orhan Okulu kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne gelerek bu dev organizasyonu bir süre takip etti. UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta A milli takım 2. maçında Bursa'da İtalya'yı konuk edecek. Mücadelede görev alacak hakemleri UEFA duyurdu. İtalya-Türkiye maçını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Konya, Niğde, Kayseri, Sivas, Tokat, Erzincan, Tunceli, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Aşkı programını dinlediniz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.
2: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün sinema tarihinin en dokunaklı dramlarından usta yönetmen John Ford imzalı 1941 yılı yapımı Vadim O Kadar Yeşildi Ki filminden söz edeceğiz. Galler'deki bir maden kasabasında yaşayan Morgan ailesinin gözünden anlatılan bu hikaye, değişen bir dünyanın, sarsılan geleneklerin ve maden tozları

0: altında kalan saf hayatların öyküsüdür. Film, o yıl Yurttaş Kane filmi gibi dev bir rakibi geride bırakarak en iyi film ve en iyi yönetmen dahil 5 dalda Oscar kazanmıştır. Film, küçük Hugh Morgan'ın anıları üzerinden bir zamanlar yemyeşil olan vadinin nasıl karardığını ve sanayileşmenin bir aileyi nasıl paramparça ettiğini hüzünlü bir dille anlatır. John Ford, toplumsal değişimin bireyler ve aileler üzerindeki etkisini anlatırken, onuru, inancı ve sarsılan, sarsılmaktan kurtulamayan aile bağlarını merkeze koyar. Siyah-beyaz renklerin görkemiyle sunulan bu film, sadece bir dönem filmi değil, aynı zamanda insanın köklerine duyduğu, dinmek bilmeyen özlemin de yansımasıdır. Film aynı zamanda, hatırladığın sürece vadi her zaman yine öyle yeşil kalacaktır mesajıyla hafızanın koruyucu gücünü de vurgular. Filmdeki karakterlerin ağırbaşlı duruşları ve kasabanın o zorlu ama samimi atmosferi, izleyiciyi vicdan ve sevgi üzerine derin bir muhasebeye davet eder. Bu başyapıt, kaybolan değerlerin ardından yakılan en zarif, en hüzünlü, en çarpıcı sinema ağıtlarından biri olarak bugün bile tarihteki yerini koruyor. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Gönül Yıldızları'na hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz.
2: Yeah.

hastayım sevgilim, hala seninim delinim, bıraktığın gibiyim. Çıkmaz sokaklarında kayıp, derbeder haldeyim.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi bölgesindeki risk ve tehditlerden uzak tutacak politikaları hayata geçirdiklerini belirterek, küresel ekonominin şoklarına rağmen Türkiye'yi istikrar rotasında tutmayı başardık dedi. İstanbul'da düzenlenen MÜSİAD Expo Uluslararası Ticaret Fuarı ve İş Forumu'nun kapanışında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracatı artırmak için her türlü adımı attıklarını da vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın 39. yılını kutladı. Erdoğan, vakfın milli savunma hamlesine önemli katkılar sunduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkçenin tarih, kültür ve medeniyetin ortak hafızası olduğunu belirtti. Türk Dil Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Erdoğan, "Unutmayalım ki diline sahip çıkan millet, tarihine ve geleceğine de sahip çıkar," dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin varlığı ve geleceğinin Türkçenin varlığı ve geleceğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti. 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Devlet Bahçeli, Türkçeyi bütün zenginliğiyle gelecek kuşaklara aktarmanın milli görev olduğunu vurguladı. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturmada tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. Başsavcılık 7 yatırım şirketine ait fonların kuruluşundan bugüne kadar kayıtlarını istedi. Fonlarda son 3 aydaki hareketlilik yakından incelenecek. Öte yandan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında tutuklanan Vanlı Karahaydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'a yönelik ikinci operasyon düzenlendi. İstanbul'da düzenlenen operasyonda Tançalan'a ait bir otoparka baskın yapıldı. Operasyonda suç eylemlerinde kullanıldığı değerlendirilen iki araçtaki kolilerin içine saklanan 934 milyon lira değerinde döviz ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı. Sosyal medyada çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek şeklinde paylaşım yapan Ali Tarakçı hakkında soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Tarakçı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na ilişkin İran'dan açıklama geldi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, anlaşmayı Müslümanların birleşmesi adına atılmış bir adım olarak değerlendirdiklerini belirtti. ABD ile müzakereleri de değinen Pezeşkiyan, "Amerikan tarafına güvenimiz yok," diye konuştu. Çin, Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden Filistin için iki devletli çözüm yoluna dönülmesi çağrısı yaptı. Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Chan, "Filistin'i Filistinliler yönetmeli," dedi. Küba, ABD ile anlaşmazlıkların çözümü için diyalog çağrısında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump da bir süredir hedef aldığı Küba ile bir anlaşmaya varacaklarını söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile görüştü. Erhürman, görüşmede Rum yönetiminin güveni aşındırıcı eylemlerinin gündeme geldiğini söyledi. "New York'taki görüşmelerimizi engellemek istediler ama başaramadılar," dedi. Spor. Geleneksel güreşte 57 yıllık özlem sona erdi. Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda baş pehlivanlığı Orhan Okulu kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne gelerek bu dev organizasyonu bir süre takip etti. UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta A Milli Takım 2. maçında Bursa'da İtalya'yı konuk edecek. Mücadelede görev alacak hakemleri UEFA duyurdu. İtalya-Türkiye maçını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'le Konya, Niğde, Kayseri, Sivas, Tokat, Erzincan, Tunceli, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün futbolun en zarif 10 numaralarından biriyken sporun en güçlü koltuklarına tırmanan ancak oradan da büyük bir gürültüyle düşen Michel Platini'den söz edeceğiz. Michel Platini'nin oyunculuk yılları futbolun şiirsel tarafıydı. Juventus ve Fransa milli takımı formasıyla sahada sergilediği o meşhur zeka dolu oyunuyla kral lakabını da sonuna kadar hak ediyordu. 1984 Avrupa Şampiyonası'nda attığı 9 golle kıtayı dize getiren bu adam topun başına geçtiğinde fizik kurallarını adeta yeniden yazan serbest vuruş ustasıydı. Ancak Platini için saha sadece bir başlangıçtı. 2007 yılında UEFA başkanı seçildiğinde futbolu yönetenlerin de birer futbol adamı olması gerektiğini savunan kitleler için büyük umuttu. Finansal fair play gibi vizyoner fikirlerle yola çıksa da güç koridorlarının karanlığı yeşil sahaların ışığını gölgelemeye başladı. ...2015 yılında Sepp Blatter'le arasındaki şüpheli ödeme skandalı patlak verdiğinde Platini'nin onlarca yıl ilmek ilmek ördüğü o devasa prestij kalesi bir gecede yerle bir oldu. Futboldan men cezası alması ve yolsuzluk iddialarıyla mahkeme salonlarında boy göstermesi bir efsanenin trajedisine dönüştü. İşte buradaki asıl mesele itibardı. Sporda itibar kazanılan kupalardan çok daha zor inşa edilen ama bir imza, bir yanlış ittifak veya etik dışı bir hamleyle saniyeler içinde kaybedilebilen hazineydi. Bugün Michel Platini ismi geçtiğinde insanların aklına 1984'teki o muhteşem frikik gollerinden önce FIFA ve UEFA koridorlarındaki o gölgeli dosyalar geliyorsa, bu sporun sadece bir skor oyunu değil, bir haysiyet sınavı olduğunun da en büyük kanıtıdır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası.
2: Saat 7:30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyenler. 7.30 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, işgalci, siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin sağlam makroekonomik temellere sahip olduğunu belirtti. Fon soruşturması kapsamında tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Mekke Anlaşması'nı Müslümanların birleşmesi adına atılmış bir adım olarak değerlendirdiklerini belirtti. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıkları aktardık, ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi bölgesindeki risk ve tehditlerden uzak tutacak politikaları hayata geçirdiklerini belirterek, küresel mal ekonominin şoklarına rağmen Türkiye'yi istikrar rotasında tutmayı başardık dedi. Erdoğan, ihracatı artırmak için de her türlü adımı attıklarını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen MÜSİAD Expo Uluslararası Ticaret Fuarı ve İş Forumu'nun kapanışında konuşma yaptı.
2: Ülkemizi bu risk ve tehdit ortamından uzak tutacak politikaları kararlılıkla hayata geçiriyoruz. Küresel ekonominin şoklarla boğuştuğu bu dönemde Türkiye'yi büyüme ve istikrar rotasında tutmayı başardık. Ülkemizin merkezinde yer aldığı coğrafya tabiri caizse tam bir kriz fırtınası yaşıyor. Ticaretten enerji arzına, gıda güvenliğinden ekonomik yaptırımlara, pek çok alanda bu fırtınanın etkilerine hepimiz az ya da çok maruz kalıyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da yaptığı konuşmada ekonomi politikalarına işaret etti, güvenli bir iklim oluşturmak için yapılanları anlattı.
2: Ekonomi politikamızın 4 sütununu, yani üretim, yatırım, istihdam ve ihracatı artırmak için gerektiğinde şartları zorlayarak her türlü adımı attık. Çevremizi saran istikrarsızlığa rağmen iş dünyamızın geleceğe güvenle bakabileceği bir iklimi oluşturmak için ne gerekiyorsa yaptık ve yapıyoruz.
1: Türk ekonomisindeki büyümeye dikkat çeken Erdoğan, orta vadeli program konusunda da kararlılık vurgusu yaptı.
2: Böylelikle Türkiye ekonomisi son 20

0: kesintisiz büyüme yaşadı. Şu anda dünyanın 16. Avrupa'nın ise 6. en büyük ekonomisiyiz. 20 gün önce açıkladığımız yeni orta vadeli programla sürdürülebilir ve dengeli büyüme hedeflerimiz doğrultusunda kararlılıkla ilerleyeceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapay zekanın ele alındığı forumda olası risklere de değindi.
0: Aileyi, toplumu, milli ve manevi hasletlerinizi korumazsanız, iş ahlakınızı saf dışı bırakıp rekabeti ne pahasına olursa olsun galip gelmeyi merkeze koyarsanız, geliştirdiğiniz yazılım ve algoritmalar, tüm bu teknolojiler fayda değil, tam tersine zarar getirir, Allah muhafaza geniş çaplı bir yıkıma sebebiyet verir.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işgalci Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız dedi. Savaş suçlularının yerinin Birleşmiş Milletler değil mahkeme salonları olduğunu vurgulayan Erdoğan, Filistin'e destek mesajını yineledi, Filistin halkı yalnız değildir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da yaptığı konuşmada konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
0: Gazze'de, Lübnan'da on binlerce masumu katleden soykırımcı caniler bizim gerçekleri yüzlerine vurmamızdan rahatsız olsalar da doğru bildiklerimizi cesaretle dile getirdik. İnsafı, vicdanı, ahlakı, ilkesi olmayan işgalci Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar, geri adım atmayacağız. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında yakalama kararı verdiği savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil. İşledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır. Eğer soykırım yapanlar adalete hesap vermezse, eğer bunlardan hukuk önünde, tarih önünde hesap sorulmazsa, aynı vahşet tekrar yaşanacak, aynı insani trajediyle biliniz ki çocuklarımız da karşılaşacak. Filistin halkı yalnız değildir. Asla sahipsiz değildir. Gazze'li kardeşlerimiz hak ve adalet arayışlarında tek başına değildir. Türkiye olarak ne pahasına olursa olsun zalimin karşısında mazlumun yanında durmaya devam edeceğimizin bilinmesini istiyorum.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı'nın 39. yılını kutladı. Erdoğan, vakfın milli savunma hamlesine önemli katkılar sunduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkçenin tarih, kültür ve medeniyetin ortak hafızası olduğunu belirtti. Türk Dil Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Erdoğan, unutmayalım ki diline sahip çıkan millet, tarihine ve geleceğine de sahip çıkar dedi. Türkçeyi geçmişin emaneti olarak gelecek nesillere güçlü şekilde aktarmanın görev olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye yüzyılı vurgusu da yaptı. Erdoğan, Türkiye yüzyılını inşa ederken kendi dilimize, kültürümüze ve medeniyet değerlerimize sahip çıkmak, küresel dünyaya kendi sözümüzle, kendi kavramlarımızla ve kendi medeniyet perspektifimizle katkı sunmak büyük önem taşımaktadır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla sosyal medyada da paylaşım yaptı. Erdoğan, Türk Dil Bayramı'nın Türkçemizin daha da zenginleşmesine ve dünyada daha güçlü bir şekilde varlık göstermesine vesile olmasını diliyor. Türkçemizin gelişmesine ve yaşatılmasına emek veren bütün dil ve kültür büyüklerimizi rahmet ve şükranla yad ediyorum dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin varlığı ve geleceğinin Türkçenin varlığı ve geleceğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti. 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Devlet Bahçeli, Türkçeyi bütün zenginliğiyle gelecek kuşaklara aktarmanın milli görev olduğunu vurguladı. Bahçeli, Türkçenin bin yıllık kardeşliğin, ortak hafızanın

0: ve müşterek ülkelerin güçlü bir bağlayıcısı olduğunu da belirtti. Türkçenin özenli kullanılması gerektiğini vurgulayan Bahçeli şöyle devam etti. Dilin zayıflaması, kültürel aidiyetin, milli şuurun ve ortak kimliğin de zedelenmesine yol açabilecek önemli bir meseledir. Çünkü dil, millet fertleri arasındaki aidiyet duygusunu güçlendiren, ortak bir biz anlayışını besleyen ve yaşayan bir varlıktır. Güzel Türkçemizin daha da güçlenmesi ve özenli kullanılması hepimizin ortak sorumluluğudur, dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da 26 Eylül Türk Dil Bayramı'nı kutladı. Burhanettin Duran sosyal medyada yayınladığı mesajda bugün bize düşen Türkçemizin zenginliğini korumak, onu doğru, güzel ve güçlü bir şekilde yarınlara taşımaktır, dedi. Bir milletin geçmişten geleceğe kurduğu en güçlü köprünün kendi dili olduğunu hatırlatan İletişim Başkanı Duran, Türkçenin Orhun yazıtlarından Yunus Emre'ye, Dede Korkut'tan günümüze kadar uzanan büyük bir medeniyetin birikimini taşıdığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecinde sahadaki gelişmelerin yakından takip edildiğini söyledi. Cevdet Yılmaz, silahların bırakıldığı teyit edilmeden ikinci aşamaya geçilmeyecek, dedi. Elazığ'da konuşma yapan Yılmaz, sürecin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gözetim ve denetiminde yürütüleceğini belirtti.
1: Sahadaki gelişmeleri çok yakın bir şekilde takip ediyoruz. Öncelikle sahada silahların bırakıldığı ve yapıların feshedildiği tespit edilecek. İlgili kurumlarımız bu tespitleri yapacaklar. Daha sonra Milli Güvenlik Kurulumuz da bunu teyit etmiş olacak. Milli Güvenlik Kurulu'nda bu teyit edilirse ikinci aşamaya geçilecek. Yani bu teyit, tespit ve teyit süreçleri tamamlanmadan ikinci aşamaya zaten geçilmiyor. Dolayısıyla kendi içinde kademelendirilmiş bir yürürlük uygulama mekanizması var. Meclisimizde de şimdi açıldığında bir izleme komisyonu kurulacak. Meclisimizin gözetiminde, denetiminde bu süreç yürüyecek. Süreç kendi dinamikleri içinde devam ediyor.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin sağlam makroekonomik temellere sahip olduğunu da belirtti. Sermaye piyasalarında geçici ve kısıtlı bir sorunla karşı karşıya olduklarını kaydeden Cevdet Yılmaz, yapısal bir sorun yok, sermaye piyasaları yoluna daha güçlü devam edecek, dedi.
1: Makroekonomik temellerimiz sağlam, ekonomimizde bir problem yok. Finans piyasalarımız çok daha iyi bir noktada ama sermaye piyasalarımızda belli bir alanda, kısıtlı bir alanda ortaya çıkmış bir sorunla karşı karşıyayız. Bu sorunu aşma yönünde de idari, adli, gerekli tedbirler alınıyor. Alınmaya da devam edilecek. Bu sorunu aştığımız zaman sermaye piyasalarımız eskisinden de daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek. Yapısal bir sorunla karşı karşıya değiliz. Sermaye piyasalarımızın da yapısı oldukça sağlıklı. İlgili tüm kurumlarımız koordinasyon içinde üzerlerine düşeni gerçekleştiriyorlar.
0: İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturmada tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. Başsavcılık 7 yatırım şirketine ait fonların kuruluşundan bugüne kadar kayıtlarını istedi. Fonlarda son 3 aydaki hareketlilik yakından incelenecek. Öte yandan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özer hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında tutuklanan Vanlı Kara Haydar lakaplı Mehmet Fatih Tançolan'a yönelik ikinci operasyon düzenlendi. İstanbul'da düzenlenen operasyonda Tançolan'a ait bir otoparka baskın yapıldı. Operasyonda suç eylemlerinde kullanıldığı değerlendirilen iki araçtaki kolilerin içine saklanan 934 milyon lira değerinde döviz ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen yaklaşık 1 milyar lira tutarındaki nakit dövizin kaynağı hangi mali hareketlerden elde edildiği ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasıyla bağlantısı inceleniyor. Mehmet Fatih Tançolan ve eşi Çağla Öz suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında tutuklu bulunuyor. İsrail propagandası yapan, milli güvenliği tehdit eden ve sistematik dezenformasyon faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen 93 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Konuyla ilgili çalışmanın İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirildiği belirtildi.

gösterildi. Söz konusu sosyal medya hesaplarının İsrail lehine propaganda yaptığı, milli güvenliği tehdit edici şekilde toplumda kin ve nefret oluşturmaya çalıştığı ve dezenformasyon içerikli paylaşımlarla algı operasyonu yürüttüğü belirlendi.

0: Anadolu'nun bazı kesimlerinde geçen yılki yağış açığı %60'ı aştı. Sıcaklık rekoru da 25 Temmuz 2025 tarihinde Şırnak'ın Silopi ilçesinde kaydedilen 50,5 derece ile kırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliğiyle mücadelenin zorunluluk olduğunu vurguladı. Murat Kurum, iklime dirençli bir Türkiye hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz mesajını verdi. Türkiye, Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor. Yurt genelinde hava sıcaklığı batı kesimlerden başlayarak azalarak mevsim normallerinin altına gerileyecek. İstanbul'da perşembe gününe kadar gök gürültülü sağanak etkili olacak. Ege bölgesinde de kuvvetli sağanakla birlikte rüzgarın hızı saatte 75 kilometreye kadar çıkacak. Mekke İttifakı çerçevesindeki çalışmalar sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Anlaşması çerçevesinde seçilecek genel sekreterin 2 hafta içinde görevine başlayacağını açıkladı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Genelkurmay Başkanları toplantısında da askeri teknik değerlendirmelerin yapıldığını belirten Hakan Fidan, çatışmasız barışçıl bir ortamı sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz dedi. Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Zirvesi'nin ardından New York kentinde basın toplantısı düzenledi.
1: Kurumsallaşmaya ilişkin genel sekreterlik biliyorsunuz önemli bir pozisyon. Amacımız bunun 2 hafta içerisinde belirlenmesiydi. Pakistanlı kardeşlerimiz bir aday teklifinde bulundular. Yani büyük olasılıkla bu aday üye ülkeler tarafından, bizler tarafından kabul edilecek ve genel sekreter görevine başlayacak. Dün biliyorsunuz Riyad'da Genelkurmay Başkanımızın da katıldığı bir askeri teknik değerlendirme toplantısı oldu. Kendisiyle de bugün konuştum. Yani hem askeri teknik konular hem siyasi perspektifi uyumlaştırma adına Cumhurbaşkanımızı da hani bilgilendirdik. Onun ortaya koyduğu genel vizyonu bir siyasi politik dile, ardından da uygulanabilir askeri taktik konulara çevirmeyle ilgili çalışmalarımız her kademede iyi devam ediyor. İnşallah yani daha çatışmasız, barışçıl bir ortamı sağlamada çalışmalarımıza devam edeceğiz.
0: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na ilişkin İran'dan açıklama geldi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, anlaşmayı Müslümanların birleşmesi adına atılmış bir adım olarak değerlendirdiklerini belirtti. ABD ile müzakerelere de değinen Pezeşkiyan, Amerikan tarafına güvenimiz yok diye konuştu. Çin, Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden Filistin için 2 devletli çözüm yoluna dönülmesi çağrısı yaptı. Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Chan, Filistin'i Filistinliler yönetmeli dedi. Küba, ABD ile anlaşmazlıkların çözümü için diyalog çağrısında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump da bir süredir hedef aldığı Küba ile bir anlaşmaya varacaklarını söyledi. Pakistan'ın kuzeybatısındaki Dera İsmail Han bölgesinde bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 11 kişi öldü, 30 kişi de yaralandı. Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu belirtildi. Hayber Patunva eyaletindeki polis kontrol noktasına düzenlenen bombalı saldırıyı Pakistan Taliban'ı üstlendi. Yunanistan'ın başkenti Atina'nın tarihi ve turistik merkezlerinden olan Plaka semtindeki 2 katlı bir binada dün henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çöken binada 6 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. Enkazdan 4 kişinin cansız bedeni çıkarılırken enkaz altındaki 2 kişinin daha hayatını kaybettiği belirlendi. Patlamanın gaz sızıntısı nedeniyle meydana geldiği tahmin ediliyor. Dinlediğiniz haberlerin özeti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, işgalci Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin sağlam makroekonomik temellere sahip olduğunu belirtti. Fon soruşturması kapsamında tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Mekke Anlaşması'nın Müslümanların birleşmesi adına atılmış bir adım olarak değerlendirdiklerini belirtti. FIFA Fenerbahçe Kulübü'ne 3 dönem transfer yasağı cezası uyguladı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Yusuf En-Nesyri'nin bonservis ücretiyle ilgili söz konusu yaptırımın geçici olduğu belirtildi. Açıklamada kulübümüz FIFA kararıyla hükmedilen ödemeyi pazartesi günü gerçekleştirecek ve transfer yasağı kaldırılacaktır denildi. UEFA Uluslararası Ligi 1. grupta A milli takım 2. maçında Bursa'da İtalya'yı

0: şampiyonluk edecek mücadelede görev alacak hakemleri UEFA duyurdu. İtalya-Türkiye maçını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Geleneksel güreşte 57 yıllık özlem sona erdi. Yağlı güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda baş pehlivanlığı Orhan Okulu kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne gelerek bu dev organizasyonu bir süre takip etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Türk Telekom ve Karşıyaka Ankara Spor Salonu'nda karşılaştı. Başkent ekibi mücadeleyi son saniyelerde bulduğu basketle 73-72 kazandı. Formula 1'de Azerbaycan Grand Prix'si geride kaldı. Sezonun 15. yarışını Mercedes takımından Britanyalı pilot George Russell kazandı.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'de Konya, Niğde, Kayseri, Sivas, Tokat, Erzincan, Tunceli, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Akdeniz'de Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı Marmara, Ege ve Akdeniz'de 3 ila 5 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları da şöyle: Ankara, Konya, Kayseri, İstanbul, Sakarya, İzmir ve Aydın 24, Samsun, Trabzon, Bursa ve Çanakkale 23, Muğla ve Uşak 20, Antalya 28, Gaziantep, Adana, Mersin, Muş ve Bingöl 31, Van ve Kars 25, Diyarbakır 35 derece.
1: Yol durumu.
0: Sakarya-Bilecik-Bozüyük yolunun 36 ile 37. kilometreleri arasında bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ile 45. kilometreleri arasında Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatılarak ulaşım yeni köprü üzerinden sağlanıyor. Antakya-Topboğazı yolunun 3 ile 4. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 7.30 ana haber bültenini dinle.

0: güvenli yolculuk.
1: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Sürücülerin yolda kalmalarının en büyük sebebi araçlarının yakıtının bitmesidir. Peki hiç merak ettiniz mi? Aracın yakıt uyarı lambası yanınca kaç kilometre gidebilirsiniz? Kanunen otomobil üreticileri bu konuda serbesttir. Yani aracın yakıt uyarı lambası yandığı zaman kaç kilometre yol almasını belirleyen herhangi bir kanun yok. Dolayısıyla farklı marka otomobiller farklı menzillere sahiptir. Benzin uyarı ışığının amacı aracınızı en yakın istasyona kadar götürebilmenizi ve deponuzu doldurabilmenizi sağlamaktır. Yakıt uyarı ışığı yandıktan sonra gidebileceğiniz menzili, araç sürüş şekliniz, yol durumu, klimanın kullanımı, araca eklenen donanımlar ve yük gibi etkenler belirler. Ancak konu önemli ve belirli bir kanun olmadığından dolayı ülkemizde en fazla satılan araçların yakıt uyarı lambaları yanınca depolarında ne kadar yakıt kaldığını araştırdım. Genellikle uyarı lambası yanan araçların tankında 7 ile 8 litre civarında yakıt kaldığı görülmekte. Bu da ülkemizde satılan birçok aracın yakıt uyarı lambası yanınca ortalama 50-55 kilometre menzili olduğunu gösteriyor. Ancak bazı Avrupa'dan ithal edilen otomobillerin yakıt uyarı lambası yanınca tankında sadece 5 litre kalmaktadır. Bu da aracın menzilini 30-35 kilometreye düşürür. Tavsiyem kesin ve doğru cevap için aracınızın kullanım kılavuzuna bakmanızdır. Güvenli yolculuklar.
0: Güvenli yolculuk.

0: Gelen hafta sonu.
1: Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Gündem hafta sonundan selamlıyoruz sizleri. TRT Ankara Radyosu'ndan merhaba diyoruz. Bizler program yapımcımız Melek Baysal, teknik yönetmenimiz Atilla Aliler, mikrofonda da ben Büşra Ata İrdam yer alıyoruz. Şimdi 9'a kadar birlikte olacağız. TRT Radyo 1'de başladı birlikteliğimiz. İlk olarak dünya gündemiyle ilerleyeceğiz. Uluslararası sahadaki gelişmeleri takip edeceğiz. Bu gelişmeleri uzman konuğumuza soracağız. Akabinde yine dünya gündemiyle ilgili birlikteliğimizi sürdüreceğiz ama siyaset dışı bir gündem olacak. Her birimizi etkileyen yakından gelişmelere bakacağız. Günlük hayatta yapay zeka kullanımlarına dair bazı örnekler sunuyor bizlere bu alandaki uzman konuğumuz. Yine bunu takip edeceğiz 3. bölümde ve son bölümde, 4. bölümümüzde de kültür sanat haberleri yer alacak. Bütün bu içerikleri hemen gazete manşetlerine baktıktan sonra geçeceğiz.

İlk gazetemiz Hürriyet gazetesi. Son çıkana dur dendi. Fon soruşturmasında kritik bir adım geldi. Adalet Bakanı Gürlek son 3 ayda fonlardan çıkan kurum ve kişilerin mal varlığının dondurulduğunu açıkladı. Gürlek 1 Temmuz 16 Eylül tarihleri arasındaki fonlardan para çıkışları en yüksek tutardan başlamak üzere incelenerek 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığı dondurulmuş, haklarında daha önce herhangi bir tedbir bulunmayan 37 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol başlatılmıştır dedi. Yağlı güreşleri izledi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı takip etti. Kara Haydar'ın hazinesi bulundu. Savcılık ve polis parayı Kara Haydar'a ait otoparkta buldu. Otomobillerdeki kolilerin içinden 934 milyon lira karşılığında döviz çıktı. Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'a ait İstanbul'daki otoparkta bulunan bu paralar ele geçirildi. Türk savcının şok ölümü. Almanya'da savcılık yapan Türk kökenli Sibel Tunç 42 yaşında tatile geldi İstanbul'da kusma şikayetiyle gece Silivri Devlet Hastanesi'ne gitti. Muayene için acil serviste bekleyen Tunç aniden fenalaştı ve hayatını kaybetti. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı deniliyor. Hemen sıradaki gazetemize de bakalım. Türkiye gazetesindeyiz. Fon vurgununun arkasındaki ilginç isim memurluktan milyarderliğe. İE vergi denetimi için gittiği otelin başına geçti. Buradaki bağlantıları 3 yıl önce maaşla geçinen memuru milyarlık fonlara taşıdı. 60 bin lira maaşla çalışan vergi memuru İE'nin hayatı denetim için gittiği Taksim'deki lüks otelde değişti. Otel sahibiyle tanışıp kısa sürede genel müdür oldu. Otelde konaklayan eski SPK başkanıyla samimiyet kurup otel hisselerini halka açmayı öğrendi. Hisselerde manipülasyon yaparak ticari sırları rakiplere verince kovuldu. Bu defa rotasını finans dünyasına çevirdi ve pusulada yöneticiliğe başladı. İsrail artık ağır bedel ödeyecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in zulüm ve katliamlarının diplomatik çabalar neticesinde artık eskisi kadar sonuçsuz kalmadığını belirterek her eyleminin sonucunda çok ağır bedeller ödemek zorunda dedi. Mavi Vatan'a yerli temizlikçi. Türkiye'nin ilk yerli tarama gemisi UAB Mavi Vatan suya indirildi. 85 metrelik gemi 20 metre derinliğe kadar tarama yapacak. 2000 metreküp kapasiteye sahip bu vatan özellikle de kirlilikle boğuşan körfezlerdeki temizlik çalışmalarına katkı verecek. Korkut korkuttu. 12 ülkeden heyetlere gösteri yapan Korkut 35 kamikaze İHA'ları ve hareketli kara hedeflerini imha etti. Hava savunma sistemi hassas vuruş kabiliyetiyle de göz doldurdu. Diş tedavisi Hatice'yi öldürdü. Muğla Fethiye'deki özel klinikte diş tedavisi için anestezi uygulanan Hatice eve dönünce fenalaştı. Hayatını kaybeden küçük kız gözyaşlarıyla defnedildi. Sıradaki gazetemize de bakalım hemen. Yeni Şafak gazetesindeyiz. Avrupa'nın inandırıcılığı kalmadı. Koç Holding'in patronu Ömer Koç, 27. İş Dünyası Zirvesi'nde Batı'nın Gazze politikasına tepki gösterdi. ABD, İngiltere ve AB'nin İsrail'i koşulsuz

desteklemesi Batı'nın yüz karası bu hünkâr soykırımı mümkün kıldı. Avrupa'nın en ufak ahlakı inandırıcılığı kalmamıştır ve bunun da hepimizi etkileyen çok vahim neticeleri olacaktır. Serin ve yağışlı hava geliyor. Başta İstanbul olmak üzere yurdun büyük bölümünde görülecek yağışların hafta boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının da 4-5 derece düşeceği tahmin ediliyor. Baltık'ta yeni Hürmüz oluyor. Hürmüz ve Babülmendep boğazlarının ardından Avrupa'nın işlek ticaret yollarından biri olan Baltık'ta Rusya ile Avrupa'daki geriliminden dolayı kapanmaya doğru gidiyor. İman, ispat ve tartışma, ilim sahibini zorunlu olarak iman etmeye götürür mü sorusunu soranlar farklı cevaplara ulaşmışlar. Bir kitap örneğiyle de sayfa 2'de ayrıntılı gelişmeleri sizlerle buluşturuyor gazete. Okul güvenliğinde çember genişliyor. Okul güvenliğine yönelik 7 bakanlığın ortak protokolüyle çocukların güvenliğini artık sadece okulda değil, evde, sokakta ve dijital dünyada da takip edilecek. Riskli haneler mercek altına alınırken devamsızlık, çocuk işçiliği, ruhsatlı silahlar ve siber zorbalık gibi yeni önlemler devreye girecek. Sevgili dinleyicilerimiz, kısa gazete turumuzun sonuna geldik böylelikle. Şimdi bir şarkıyla da devam edelim.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, gündem hafta sonuna tekrar hoş geldiniz. Konuklarımızla söyleşimize başlayacağız. İlk olarak dünya gündemiyle ilerleyeceğimizi ifade etmiştim. Ardahan Üniversitesi'nde öğretim üyesi Doktor Niyazi İpek bizlerle beraber. Niyazi Hocam günaydın.
1: Günaydınlar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler değerli hocam. Geçtiğimiz haftalarda Berlin'deki seçimi ifade etmiştik. Eyalet seçimlerinin, aynı zamanda da tabii burada şehir statüsü olduğu için seçilen kişi hem eyaletin başkanı oluyor hem de belediye başkanı olacaktı. Şimdi burada Friedrich Merz'in özellikle bir hezimet yaşaması gibi bir tablo çok eleştiriliyor. Almanya Başbakanı'nın, aynı zamanda da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin genel başkanı kendisi. Partisi hem Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde hem de Berlin'de çok iyi neticeler almadı. Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde hatta %5 barajının aşılamaması gibi bir dramatik netice de oldu. Tepkisine baktığımız zaman beni en çok endişelendiren şeyin Berlin'de antisemitizm olması, bunun adeta alkışlarla karşılanması, toplumun bazı kesimlerinin buna itiraz etmemesi beni gerçekten derinden rahatsız ediyor dedi. Yahudilerin güvende olması için elinden gelen her çabayı da sergileyeceğim diye bir açıklamada bulunmuş. Nasıl karşıladınız siz? Değerli hocam, şöyle bir kamuoyu desteklerine de baktım, neler söyleniyor diye. %13 gibi oldukça da düşük bir seviyede kaldığını görüyoruz Mersin ve ifade edilen rakamlara da baktığımda herhalde bu zamana kadar bir Alman başbakanın aldığı en düşük oran olarak da görünüyor. Yanılmıyorsam neler söylersiniz?
1: Şimdi Almanya seçim sistemini düşündüğümüzde bizdekinden oldukça ayrılır. Dolayısıyla böyle sürekli bir seçim hali varmış gibi gelir Türkiye'den izlediğimizde.
0: Evet.
1: Ancak Alman siyaseti açısından bunun olağan olduğunu belirterek başlayalım. Sorunuzun kaldığı yerden devam edeyim ben. Merz ne diye eleştirdi? İşte antisemitizm var, işte buna karşı dikkat çekiyor. Alman siyasetinde bu bir limandır. Ya böyle doktora gidersiniz, bir şey bulamazsınız de der ya strestendir diye. İşte onu da bulamazsınız. Alman siyasetinde de Yahudilere karşı hassasiyet had safhadadır. Ve bu çoğu zaman iç siyasette de malzeme haline gelir. Biz şimdi baktığımız zaman işte o yükselişte olan sol partide antisemitizm

0: o devletin halkına karşı düşmanca tutumu ayırmak gerekir. Sol Parti de bunu yapmış görünüyor. Bir başka noktaya geçelim buradan. Yani şöyle bir duygusallık içinde değiliz. Türk kökenli bir siyasetçinin yükselişi bizi bu yoruma sevk etmiyor. 3 milyondan fazla Alman çok uzun yıllardır, Türk özür diliyorum, uzun yıllardır Almanya'da yaşıyor. Bunların topluma adapte olmuş olması oldukça gerekli bir şey. Bunu doğal karşılamak gerekiyor. Üstelik bu sadece Elif Erhalp'in sol partideki yükselişi değil. Biz bunun örneklerini gördük. Cem Özdemir, değil mi? Yeşiller'de. İktidar partisinde de Türk kökenli bir siyasetçi var, Serap Güler. Onun da çok ciddi bir görev ifa ettiğini biliyoruz. Mahmut Özdemir de öyle. Bunlar Sosyal Demokrat Parti içinde ve bu partiler Yelpaze'de çok farklı yerleri işgal ediyorlar. Dolayısıyla şunu kabul etmek lazım. Hem Türk kökenli siyasetçilerin normalleşmiş olan yükselişi söz konusu, hem de burada Alman siyasetinin merzin temsil ettiği merkezin sağına ve soluna savrulması söz konusu. Ben meseleyi biraz böyle değerlendiriyorum. Benim için ilgi çekici bir başka şey, acaba buradan Türkiye ile ilişkileri bir etki olur mu? Biraz bu nazardan bakıyorum ama Alman iç siyaseti konusunda uzmanlık gerektiriyor tabii ki bu. Bilmiyorum, burada sizin rolünüzü çalmayayım, radyosu gibi düşünmeyeyim ama benim gerçekten çok merak ettiğim, böyle uzmanını bulduğumda soracağım şeylerden biridir bu.
1: Elif Hanım tabii Türk kökenli böyle gazetecilere de verdiği röportajlarda kendisine gösterilen ilgiden mutluluk duyduğunu, bundan sonra ben de hani bununla ilgili daha yakından bir politika izlemek isterim şeklinde bir açıklamalar vardı. Bununla ilgili neler kastettiğini de tabii merak ediyoruz ama herhalde burada yaşayan Türklerin de çok olması zaten bu tarz bir yaklaşımı da aktif kılacaktır.
0: Ama şu iki noktayı karıştırmayalım tabii bunu söylerken ben. Yani orada Türk kökenli bir siyasetçi var diye Türkiye ile ilişkilerde Almanya çok başka bir yöne evrilecek demek değil. Çünkü oradaki insanlar topluma oldukça adapte olmuş durumdalar. Olması gereken de bu. Savunmaları gereken şey Almanya'nın çıkarları. İşte burada tartışma yok. Ancak bir başka şey daha var. Devletler birbiriyle diyalog kurarken kamu diplomasisi ve sivil alanlardaki ilişkileri de çok önemser. Bunlar vesiledir devletler arasındaki ilişkileri. Belki bu açıdan bir izme, olası muhtemel bir izme diye benim böyle aklımın ucundan
1: geçiyor. Peki Sayın Hocam, aşırı sağın yükselişini siz belirli bir kriz dönemlerine verilen geçici bir tepki olarak mı gözlemliyorsunuz, yoksa yapısal bir değişim mi var? Yani ideolojik bir taban oluştu mu, yoksa sisteme karşı bir hareketlilik mi, bir mobilizasyon mu?
0: Şimdi Almanya gibi Avrupa Birliği'nin önde ülkelerinden birisi yük taşır. Bu ekonomik yüktür, bu göçmen yüküdür. Şimdi göçün, uluslararası göçün şiddetli bir biçimde Avrupa'yı zorladığı bir dönemdeyiz ve Almanya gibi devletler, gibi derken şunu kastediyorum, göçmenleri entegre edebilmiş, buradan bir güç kapasitesi üretebilmiş, bu toplumsal güç haline getirebilmiş, ancak yönetmenin maliyetinin de çok arttığı ülkelerde bu tepkiler, bu karşı çıkışlar çok olağan. Bunu bence normal görmek gerekiyor. Alman siyasetinde işte aşırılığa gider mi, evrilir mi, her siyasette var. Her ülke siyasetinde var. Türk siyasetinde de gözlemliyoruz bunu. Rus siyasetinde de gözlemliyoruz bunu. Dolayısıyla belli bir yere kadar bu süreçleri olağan karşılamak gerekir. Zaten Merz de yeniden konumlanacaktır. Bakın onu ilgilendiren seçimler için henüz birkaç yıl var. Dolayısıyla bu süreçte yeniden konumlanacaktır. Bunları ben tahmin ediyordum ki Merz iktidarı ki bunlar münferit tepkilerdir diye değerlendirmiyor. Bence oldukça ciddi bir yeniden konumlanma söz konusu Alman iktidarı içinde. Bu birkaç yerde o yükselmesi değil. Bakın iktidar partisinin barajı aşamadığı eyaletlerden söz ediyoruz. Burada çok şiddetli bir yükseliş söz konusu. Sol partide de öyle. Elif Erhalp'in partisinde de öyle. Bir önceki seçimde 10-12 gibi bir oy oranından söz ediyoruz. İki katını çıkarmak çok ciddi bir iş. Ve bu iki katını çıkarmak acaba Sol Parti'nin yapısal bir marifeti mi? Problemlere dair çok kayda değer çözüm önerisi mi? Yoksa insanların, iktidarın izlemiş olduğu yol

0: bundan yorgunluk hissetmeleri mi? Bu dediğim gibi Alman siyaseti üzerinde uzmanlık yapanların cevaplaması gereken bir şey. Ama yine de bunu çok, çok basit bir tepki gibi değerlendirmemek gerektiği kanısındayım ben.
1: Sayın Hocam, diğer tarafta da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu zirvesi gerçekleşti New York'ta. Burada tabii Trump'ın hemen öncesinde medya kuruluşuyla yaşamış olduğu gerilim de yansıdı. Daha açılışta özellikle CNN'e tepkisiyle başladı zirve, ama akabinde de birçok ülkelerin bir araya gelerek de ikili görüşmelerle de daha kapsamlı anlaşmaları imza attığı tabloyu da gördük. Özellikle Türkiye lehine böyle bir durumun olduğunu gözlemliyoruz. Dördüncü sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu ve 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olmasının bir adil düzene uymayacağını ifade etti kendisi. Bunu tekrar hatırlattı. Yani dünya 5'ten büyüktür sloganı malumunuz dünyaca kabul edilen bir slogan haline döndü. Sizce Türkiye için ve dünya geneli için bu zirve nasıl geçti? Tekrar burada dünya genelindeki zulümlere işaret edildiğini görüyoruz özellikle metinde. Netanyahu'nun baş harfleri bile anılmadan da aslında buradaki zulmün açık bir ifadesi de kürsüden yapıldı. Çok tepki de gördük zaten İsrail'e karşı birçok delegenin ve ülkelerin teklifinde buradaki tepkilerini. Siz nasıl gözlemlediniz genel kurulu?
0: Büşra Hanım, uluslararası ilişkiler tarihi, dolayısıyla da devletler arasındaki ilişkiler tarihi açısından Birleşmiş Milletler gibi bir teşkilatın olması inanılmaz ciddi bir iştir. Çok kayda değer bir gelişmedir. Yani devletlerin aralarındaki ilişkiler itibariyle ulaştığı çok yüksek bir noktadır. Ancak bu nokta şu mantıkla inşa edildi. İkinci Dünya Savaşı'nın galipleri dünyanın geri kalanını denetleyecek ve yönetecek. Çok basit bir mantık. Hı hı. Kazandılar, çok güçlülerdi. O sistemin alternatifini önerecek dahi bir güç yapılanması yoktu ve o koşullarda bu yapı işledi. Soğuk Savaş dönemi de bu yapının egemenliğinde geçti. Ancak bugün geldiğimiz noktada Birleşmiş Milletleri çok ciddi ve haklı olarak eleştirdiğimiz noktalar var. Bunlardan birisi sistemi denetlemek ve yönetmekle yükümlülük kıldıkları kendilerini nasıl denetleyeceğimizin bir karşılığı yok. Bir mekanizma yok. Çok özür dilerim. Evet. Böyle bir mekanizma yok. Dolayısıyla bugün uluslararası ilişkilerde küresel sorun dediğimiz şeyleri yönetecek bir mekanizma da yok. Neden? İşte Türkiye'nin savlamış olduğu dünya 5'ten büyüktür de buluşan bir eleştiri. 5 büyük devlet herhangi birisi hayır dediğinde eyleme geçmeyen bir güvenlik konseyi. Peki güvenlik konseyi ne yapar? Güç kullanabilir bir teşkilattır güvenlik konseyi. İki istisna demiştik. Peki birbirine karşı uluslararası hukuku ihlal eden veya uluslararası istikrarı bozan bir eylem karşısında harekete geçmeyecek bir mekanizmadan bahsediyoruz değil mi? Çünkü veto hakkıyla durduruyorlar. Evet. Şimdi Türkiye'nin eleştirisi, Türkiye'nin çıkışı dünya 5'ten büyüktür çok kayda değer bir eleştiriydi. Bu seferki genel kurulda da Cumhurbaşkanı dedi ki gelin şöyle bir mekanizma geliştirelim deyip vetoyu kaldıralım, seçimle gelen bir yönetim olsun, güvenlik konseyinin yapısına dair de bir teklifle geldi. Bu aslında bir önceki adım eleştiriydi, şimdiki çözüme dair bir öneri. Ancak burada bir çıkmaz var. Şimdi siz dünyanın en büyük devletlerini onlara veto gücü vermeden bir araya getirebileceğinizi düşünüyorsanız bu mucizevi bir çözümdür.
1: Rusya'dan devletler, zaten direkt buna yanaşmayacaklarına dair açıklamaya geldi.
0: Mi? Bugünkü sistem bu devletlere başka bir yerde bulamayacakları bir hareket alanı veriyor. Dolayısıyla büyük devletleri bu sistemde tutamazsınız. Peki devletleri buna zorlayacak bir üst otorite var mı? Hayır. Uluslararası ilişkilerde böyle bir otorite de yok. Peki biz ne istiyoruz? Biz istiyoruz ki bugünkü sistemde temsil edilmeyen ülkeler ve bölgeler temsil edilsin. Bir, iki, veto hakkı 5 büyük devletin küresel istikrarı bozucu eylemleri karşısında da çalışmasını istiyoruz. Yani bunu biz derken sadece Türkiye istemiyor. Küresel güney dediğimiz, bugünkü uluslararası ilişkilerde temsil edilmeyen ancak nüfus olarak, devlet sayısı olarak, askeri kapasite olarak çok büyük bir güç elde etmiş devletlerin taleplerini ifade ediyoruz. Biz bunu istiyoruz.

0: derken. Uluslararası ilişkiler yine çok büyük bir güç birikmesi oldu. Doğru. Bunu yönetecek olan yerde umarım ki Birleşmiş Milletler'in işleyecek mekanizmasıdır. Ancak burada başka bir şey daha var. Bana handikap gibi geldi. Neydi bu senenin teması? Güveni yeniden tesis etmek ve dönüşüm yönetmek. Yani bu metni kim yazmışsa, bu temayı kim belirlemişse güvenin olmadığını zımni olarak kabul ediyor gibi geliyor bana. Yani yeniden tesis etmek istiyorsanız yoktur ya da zayıftır demektir. İkinci önemli şey dönüşüm yönetmek. Doğru, Birleşmiş Milletler de farkında uluslararası ilişkilerin çok ciddi olarak yeniden dönüştüğünü. Peki biz buna bütüncül olarak nasıl bakmalıyız? Bana sorarsanız üç düzeyde bunu değerlendirebilirim. Bunlardan birisi Birleşmiş Milletler'in olanak tanıdığı çok taraflı görüşmeler. Şimdi bütün dünya devletleri, BM'de tanınmış olan, üye olan, gidiyorlar ve Amerika'da bir araya geliyorlar. Şimdi çok taraflı diplomasi için inanılmaz bir fırsat. Bunun sonuçlarını da gördük. Birkaç, hatta Türk Devletleri Teşkilatı da gayri resmi zirvesini orada Dışişleri Bakanlığı'nın toplandığı bir toplantıda, zirve deneyim ama bir araya gelme imkanı buldu.
1: Ya hemen karşısında Türk evi olunca bu toplantı alanına da çok ciddi bir fırsat da, alan da tanıyor hakikaten ülkelerin bir araya gelmesiyle ilgili. O da çok görkemli bir şekilde hemen Birleşmiş Milletler'in bahçesinde karşı karşıya olmaları önemli bir adım olmuş. Peki Grönland konusunda bir anlaşma duyurulması nasıl karşıladınız değerli hocam? ABD ve Danimarka ve Grönland liderler arasında. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin Grönland'daki askeri varlığının artırılması ile ilgili bilgiler paylaşılıyor ama gelecekle ilgili bazı vurgular var. Orada zihinlerimiz biraz daha bulandı. Yani yabancı yatırımlarla ilgili sınırlar, ABD'nin varlığı, NATO ile ilişkisi, geleceği. Size ne düşündürdü?
0: Benim açımdan en dikkat çekici noktadan biri ne biliyor musunuz? Grönland'ın olası bir bağımsızlığını da öngören bir anlaşma imzalanmış olması. Şimdi Trump adanın tamamını istiyordu ama kendisine gerekli olduğu kadarını almış oldu. Ben böyle özetliyorum. Çünkü adanın egemenliği ile ilgili bir derdi yok esasında Trump'ın. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni bir toprağa da ihtiyacı yok. Burada önemli olan neydi? Arktik konusunda ve Rusya'nın Kuzey Buz Denizi'nden ABD'ye olası bir saldırısının en zayıf halkalarından birisini ifade etmesi idi, değil mi? Meseleyi gündeme getiren.
1: Evet.
0: İşte az önce dedik ya, çok taraflı görüşmeler. İkili görüşmeleri de zemin hazırladı. BM zirvesi bunlardan birisi de Grönland'da anlaşmaydı. Burada Danimarka'nın aslında bence becerikli bir diplomasi manevrası söz konusu. Şimdi ABD'ye karşı gelemiyorsunuz. Böyle bir güç mekanizmanız yok. Öte yandan Grönland'ın kendi kaderini tayin etme üzerinde de yetkisini tanımalı, görmeli ve belli bir alan açmalısınız. Şu aranızdaki anlaşma bunu gerektiriyor. Danimarka bunu çok ustaca NATO kapsamında çözmüş oldu. Böylece hem ABD ile karşı karşıya gelmemiş gibi görünüyor, hem de bir NATO güvencesini hem ABD için hem de kendisi için almış görünüyor. Bugün için Grönland ABD'nin çok ciddi olarak güvenlik denklemine dahil olmuş görünüyor. Çünkü orada siz ifade ettiğiniz üst kuracak, başkalarının oraya girmesine izin vermiyor kısaca. Ve Danimarka, özür diliyorum, Grönland'ın olası bir bağımsızlığını dahi düzenliyor. NATO'da kalacaksın diyor. Biz bu güvenlik anlaşmamızı uygulamaya devam edeceğiz.
1: Tabii çok boyutlu bir zirve. Zamanımız da el vermiyor her birini aktarmak adına. Burada Çin Devlet Başkanı'nın ziyareti var. Afrika için istenen daimi üyelik var. Yeni dünya haritasının oylanmasına dair bir hareketlilik de var. Afrika gerçek boyutunun dünya haritasında da yer almasını istiyor. Irak'la temaslarımız gibi gibi çok başlık var ama yine de genel çerçevede sizinle birlikte değerlendirme fırsatı bulduk değerli hocam. Çok teşekkür ederiz aktarmış olduğunuz bilgiler için. Önümüzdeki hafta yine gündemle tekrar buluşmak isteriz.
0: İyi yayınlar dilerim. Hoşçakalın.
1: Ardahan Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Niyazi İpek konuğumuzdu.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, gündem hafta sonuna ara vermiyoruz. Birlikteliğimize devam edeceğiz. Değerli bir konumuz var stüdyomuzda. Editör Nihal Sandıkçı. Nihal hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Günaydın.
0: Siyasete biraz ara vereceğiz dedim ben açılışta. Dünya gündemini sürdüreceğiz ama her birimizi ilgilendiren, böyle kulağımızda bilgi olarak da dokunacak detayları aktarıyorsun her hafta. Bu hafta içinde güzel içerikler var. Hepsini konuşmak isterim. İlk hangisiyle başlayalım?
1: İnşallah. Biraz fazla gibi geldi bana ama kıyamadım da hiçbiri.
0: Hepsi bebeğim diyorsun.
1: Şimdi şöyle mutlulukla başlayalım. Biraz tamam. Hani hava değişsin diye. Hepimizin telaşı bu. İşte daha başarılı olmak, daha iyi bir kariyer, daha iyi bir ilişki. Şimdi Psychology Today Eylül sayısında mutlulukla ilgili bir şey atıfta bulunarak kapağını buna göre yapmış. Mutluluğun anahtarı ile ilgili. Diyor ki artık yeter. Yani yeterin gücü, the power of enough diye Eylül 2026 sayısının kapağı. Şimdi bunu tabii dosyayı nasıl incelemişler diye küçük bir bölüm aldım ben de. Şimdi tabii zamanın bizi götürdüğü yer, artık her şey sanki çok tam olmalı, tam olursa mutlu olacakmışız gibi. Her zaman bir eksiklik var. Dergide diyor ki şimdi bazen daha mutlu olmak için hayatımıza yeni bir şey eklememiz değil, bir şeylerden vazgeçmemiz gerekiyor. Yani mutluluk neden 10 puan 10 olmak zorunda olsun diye. Çarpıcı başlıklarından biri bu ve yazarı 6 veya 7'yi puanlama açısından kabul edemiyorsanız hayatınız hiçbir zaman 10 olmayacak zaten diye bir ara detay vermiş. Çünkü çağdaş mutluluk kültürünün temel yanılgılarından biri hayatın sürekli 10 üzerinden 10 yaşanabilecek bir şey olduğu fikri. Bu tabii motivasyonun çok artık herhalde sosyal medya tarafından da başka bir tabloya dönüşmesi de bizi
0: uyarılıyoruz değil mi?
1: Evet, bizi yeni etkiliyor istekleri. Olabilir. Ya da işte hedeflere. Endüstri böyle, işte kişisel gelişim kitapları böyle. Yani doğru kararları verirsek hayalimizdeki işi, ilişkiyi, evi, bedeni, yaşam tarzını aynı anda elde edebileceğimiz izlenimini aldığımız faktörler bunlar aslında hayatımızdaki. Halbuki insan zihni böyle çalışmıyor diyorlar. Yani ona da alışıyorsun çünkü hani istediğin evi aldın, hayalindeki işe girdin.
0: Sonu gelmiyor.
1: Sonu gelmiyor. Bunun bir adı varmış yalnız Büşra. Psikolojide bunun açıklamalarından biri hedonik adaptasyon. Yani insanın olumlu koşullara da alışması. Ona da alışıyorsun. Dünkü olağanüstü gelen şey bugün normalin haline geliyor. O yüzden de tatminsizlik devam ediyor. Çok uzatmayayım lafı. Ama böyle kulağımıza küpe olacak konulardan gibi hissettim.
0: Beyefendi gördüm. Yeni yeni videolar çekmeye başlamış herhalde. Niye diyor? Kendinizle yarışın. Kendinizle. Yarışmayacağım kendimi.
1: Ben anladım kimi.
0: Memnunum diyor ya.
1: Londra'dan yapıyor galiba o yayınları.
0: Çok hoşuma gitti. Yani kendinle yarış, kendinle yarış. Her gün daha iyisi ol.
1: Ben böyleyim.
0: Her gün mi arttırmalıyım diyor. Bunu diyor sonu yok mu? Diyor, ben bugün mutsuz olabilecek miyim diyor. Dünküyle aynı anda yaşayamayacak mıyım diyor.
1: Maalesef öyle.
0: Bir doyumsuzluğa işaret ediyor.
1: Bu pazar böyle kenarda belki düşünmemizi
0: hatırlatıcı.
1: Evet.
0: Haber oldu. Güzel bir başlangıç oldu.
1: Buradan da hemen konuyu değiştirelim.
0: Tamam,
1: Karadağ'a gidelim. Bekliyorduk zaten Karadağ'la ilgili Türkiye vize durumu kararını.
0: Onun İki tarihi önce de sen aktarmıştın böyle.
1: Evet. Avrupa Birliği'ne katılım müzakereleri kapsamında Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 5 ülkeye uyguladığı vizesiz seyahat hakkını 31 Ekim 2026 itibariyle sonlandırmak kararı aldı.
0: Son bir ay.
1: Aynen. O yüzden yani gidince 30 gün kalınabiliyordu filan. Şimdi işte 1 Kasım'dan itibaren bordo pasaport sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için vize zorunluluğu başlayacak. Karadağ'ın o şeyini konuşurken arada bugün sabah erken şöyle bir yine bakıyordum. Euronews'in bir şey var, araştırması var. Passport Reports diye. Dünyanın en güçlü pasaportları sıralamasını işte güncellemişler. Evet. Onu da dedim ekleyeyim buna.
0: Neymiş sıralama?
1: Sıralama Birleşik Arap Emirlikleri ile başlıyor. Birinci sırada onlar. Dünyanın en güçlü pasaportu. Ardından Singapur, İspanya 3. Türkiye biz 121 mobilite puanıyla 81. sırada yer alıyoruz. Türk vatandaşları 71 ülkeye vizesiz, 43 ülkeye kapıda vizeyle seyahat edebiliyor, 77 ülkede vize istiyor. Bu da böyle küçük bir rakamsal
0: bizim
1: detay olsun.
0: Bizim tabii en çok güzergah olarak seçtiğimiz yerlerden biri Balkanlar. Organik de bir bağımız var. Karadağ da bence onların başında gelen yerlerden bir tanesiydi ama bu tarz değişimler herhalde vizesiz ülkelere olan seyahati de bir o kadar artırıyor. Japonya'da seninle çok kez tabii. konuştuk. Orada resmen bir turist rekorunu kıran ülke konumundayız.
1: Yani o kadar
0: binlerin
1: uzak.
0: Üstüne, yani uzak demeden giden bir Türkiye var. Belki bu tarzı yine o hareketliliği değiştirebilecek bir haber olacak. Bunun yansımalarını yine takip ederiz.
1: Oraya yatırım yapan da çok oldu biliyorsun bizim ülkemizden. Onun için ne kadar azalabilir işte. Dediğin gibi hani bir kolaylık artık elimizden gitmiş olmuş olabilir.
0: Evet, duyurmuş olalım bunu evet. planları olanlar için.
1: Bir de hediyelere gelelim dedim.
0: Renkli bir hediye var.
1: Görmüştür dinleyicilerimiz. Şimdi bu Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu işte New York'ta yapıldı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da oradaydı. Polonya Cumhurbaşkanı'yla görüşüyorlar. Karol Nawrocki kendisine... O da kılıç hediye etmiş. Şimdi o görüşmeden sonra hediye ediyor. Biz tabii NATO'yu bizdeki toplantıyı hatırlatalım.
0: Tabii.
1: Bir parantez olsun. Biz de tabii NATO liderlerine tabanca hediye edilmişti Cumhurbaşkanı tarafından. Gümüşay'dı değil mi?
0: Doğru.
1: Gümüşay.
0: Çok da güzel bir kutuda, görkemli bir şekilde.
1: Evet.
0: Ülkelerin buradaki reaksiyonlarını konuşmuştuk hatta. Bazıları ülkesine sokamadı, bazıları çok evet. mutlu oldu, bazıları medya önünü açtı ve
1: da
0: çok şaşırdılar.
1: Da el büyür mü diye şimdi.
0: Artışta mı?
1: Yani bunlar üzerinden hediyeleşme şeyine trafiği başlayacak mı acaba?
0: Zaten ya, genelde oluyor ya, bırak bir renk getirdik ama tabii silah ürünleri var. Evet. Ama tabii buradaki silahın tasarımı ön plandaydı Türkiye tarafından.
1: Yine bir sağlık diyeceğim. Bunu da küçük geçeceğim, aslında detaylı ve ilgi çekici bir haberdi. Şimdi bu 10 bin adım 10 bin adım herkes artık biliyor ve saymaya başladık ki adımlarımızı uzun zamandır. Büyük bir araştırma var. 100 binden fazla kişinin verileri inceleniyor ve de uzun da sürmüş. Yani bir grup 8 yıl falan takip edilmiş. British Journal of Sports Medicine'da yayınlandı. İki üniversite var işin içinde. Biri Sydney. Ve günlük adım sayısı, işte yürüme temposu, farklı bir ölçekten bakıyorlar bu duruma. Mesele yalnızca kaç adım attığımız değil, o adımları ne kadar hızlı attığımız. Sonunda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Haber hızlı geçelim. Yani bu tempoyu arttırın diyen bir aslında araştırma sonucu. Günde 5000 adıma bile ulaşamayanlarda mesela tempoyu artırmak erken ölüm riskini ciddi biçimde aşağı çekebiliyor. Sonuçlarından biri bu. Yani daha az yürüyorsanız biraz daha hızlı yürümek aradaki farkın bir bölümünü kapatabilir gibi ufak
0: ben
1: bir fayda bilgi
0: son
1: olsun.
0: Son zamanlarda hep koşanları görüyorum. En çok şaşırdığım nokta bu. Yani bence koşarak yürümek kolay değildir diye düşünüyorum. Hiç de denemedim ama yani bu kadar sık rastlıyor olmak bana biraz enteresan geldi. Hatta bazen gün içerisinde iki kere rastlıyorum aynı kişiye. Yani sporcu bir kimlik olarak da görülmüyor, öyle de aktarayım.
1: Şey bilgisi de çok yaygınlaştı da Büşra, ondan da olabilir. Böyle hızlı bir dakika koş ya da üç dakika koş sonra yürü. Bu biraz böyle hani Asya tavsiyesi gibi oldu.
0: Ne güzel ama ben, yani sağlıklı yaşama dair modülleri daha çok üzerinize işleyen bir hale dönüşmüş.
1: Ya önemli bir bulgu olduğunu düşünüyorum ben. Yani hani hareket etmiyorum, yürüyemiyorum. İşte bu bir alışkanlık da, ben yapamayan yapamayabiliyor ama ben her açıdan hani yavaş da olsa, hızlı da olsa mutlaka bu uzun vadede
0: aslında
1: çok büyük
0: açık
1: bir
0: havaya
1: katkı.
0: Temas etmenin bile ne kadar evet. değiştirici etkisi vardır değil mi?
1: Onun için bu şeyde de araştırmanın sorumluları da özellikle 5000 adımın altında kalanlarda hızlı yürüyüşün, yani az yürüyorum ben diye kaygılanmak yerine biraz daha belki tempoyu arttırmak fayda edebilir. Bir araştırmaya daha geçeceğim. Bu geçen haftadan borcum vardı. Bu kıyamadım da bu araştırma sonucuna.
0: İyi yaptın.
1: Şimdi şöyle, gençlerimizi aslında ilgilendiriyor. Hem bizim gençlerimizi hem dünya gençliği açısından büyük bir araştırma aslında Amerika'da yapılıyor. 12-21 yaş grubunu inceliyor. Önemli bir dergide yayınlandı. Gençlerin yaklaşık 1/5'inin ruh sağlığıyla ilgili tavsiye almak için yapay zeka kullandığını gösteren bir araştırma. Şimdi bizde de var benzer bir araştırma geçen yıl yapılan Türkiye'nin gençleri araştırması. Orada da 17-26 yaş arasında neredeyse 1000 genç var. Ve her farklı işte şeyden, şehirden, Anadolu'dan, taşradan.

0: falan. Yani işin özü şu, Amerika'daki araştırmada da bizdeki araştırmada da çocuklar, gençler kendini çok kötü hissettiğinde işte ne yapıyor diye önemli şeylerden biri bu aslında, parantezlerden biri bu. %65'i kendini kötü hissettiğinde yapay zeka ile konuştuğu
1: çok ciddi
0: söylemiş.
1: Bir yüzde.
0: Yani 3 gençten ikisi kötü hissettiği bir anda en az bir kez ailesiyle, arkadaşlarıyla konuşmak yerine yapay zeka ile konuşmayı tercih ediyor. Araştırmayı yapanların böyle bize aslında dikkat etmemiz gereken bazı önemli, aslında tavsiye de demeyeyim de, soru işareti ortaya koyuyorlar. Yani sen telefonun başında çocuk ne kadar işte vakit geçirdi ya da okul işte ödevini buradan mı yaptı, kopya mı çekti filan diye biraz burada takılmış vaziyetteyiz. Bundan çok daha ciddi bir aslında sorunla karşı karşıyayız. Yani bu çocuklar, gençler ilişki kurmaktan biraz artık kaçıngan davranışa geçmiş durumdalar ve tehlikesi aslında şurada. Büşra, sen kullandın mı bilmiyorum. Yani karşında gece sabaha karşı 3'te de konuşacağın, sözde dertleştiğini zannettiğin bir makine var ve sürekli seni onaylayan bir makine bu. Yani sana şunu, bir arkadaşın diyebilir değil mi? Kızım saçmalama diyebilir.
1: Evet, bir mantıklı argümanlar vardır.
0: Yani normal ilişkide ve hayatın gidişatında mutsuz da olursun. Canın da sıkılır. Bunun normalliği olabilir ama karşında sürekli seni haklı çıkaran bir makineyle konuşmak ve bunu doğru yol zannetmek.
1: İletişimde de artık hep haklı olduğunu zanneden bireylere belki dönüşmeye.
0: Çok, yani evet, bu yapay zeka gündelik hayatın içine yerleşmiş ama ilişkinin niteliğini değiştiren bir gücü var. Bu, yani gençler ve çocuklar açısından ben çok ciddiye almamız gereken
1: çok
0: bir durum
1: bu kadar diye düşünüyorum. Daha yeni aslında yapay zekanın hayatımıza girişi ve hemen yüzdeleri en üst derecelere çıkarmaya başlamış. O yüzden de dikkat alarmını baştan
0: tutturmak
1: lazım.
0: Ben çok küçük değindim. Dikkatini çekenler olursa mutlaka tabii takip edecektir. Başka bir sağlık konusu var. Bu da baktığınız var mı bilmiyorum. Britanya'da Ulusal Sağlık Sistemi kılavuzunda hastaya hasta denmemesi istenmiş. Şimdi Telegraf yapmış haberi. Bu dil kılavuzlarında insanlara hasta demenin biraz böyle hani uygunsuz, korkutucu, faydasız olabileceğiyle ilgili birileri endişeye kapılmış herhalde. Onun için işte hasta demeyelim de ne diyelim peki?
1: Evet.
0: Ya bu
1: zihnimde onu döndürüyorum da, hani bir tek psikolojide danışan eşleşmesi
0: var. Müşteri,
1: vardır.
0: Tüketici desek daha iyi olur diye. Böyle
1: çok
0: bir
1: kapitalist olmadı mı?
0: Evet. Ama şey, tabii itirazlar çok yüksek. Bu böyle ama haber değeri taşıyacak kadar hani biraz magazinsel olabilir.
1: Yani gelen hastalar genelde kabul etmiyor mu? Bir hastaneye gittiğinde çok hastayım diye baştan söylemez mi? Ben kişinin kendisi kabul ediyorsa
0: bir de
1: böyle bir kaygın olmaması gerektiğini
0: düşünüyorum. Olumsuz almak enteresan. Tabii hitap nedeniyle dışlanmanın ya da yanlış anlaşılmanın önüne geçmekle ilgili hani bu kararın peşinde olanlar ya da böyle olsun diye iddia edenler öyle bir açıklama yapmış ama
1: yani Britanya'ya çok ciddi işlerimiz var. Lütfen yeni dertler çıkarma bize demek istiyorum ben müsaadenle.
0: Evet, buradan yine başka bir yine ifade tartışması. Trump'ın rastlamıştır dinleyicilerimiz de sosyal medya hesabından, son dönemde gündemde olan bu. O da yapay zeka şöyle bir şey yaptı, yorumu yaptı. Bu, dedi, birçok kişi yapay zeka ifadesinin yapay zeka kavramına kıyasla yanlış ve oldukça da yetersiz olduğunu düşünüyor, dedi. Onun yerine önerileri var.
1: Bir süper zekamız.
0: Üstün zeka, aşırı zeka, işte süper zeka kavramlarını.
1: Herhalde diyor, isim yerleşti artık zihninize, korkmaya başladınız bundan. Şunun bir ismini bir değiştirelim, olumlu olsun. Daha farklı bir karşılama mı olur?
0: Ya da yine kendi adıyla ilgili belki bir şey vermek isteyebilir diye
1: düşünüyorum. Nobel ödülünü buradan da almak isteyecektir.
0: Tamam, küçük bir magazin haberi daha yapayım ama bu böyle bütün sahili olan bizim gibi ülkelerin sanki derdi gibi. Yunanistan'ın bir Attika sahilinde çıkan şezlong kavgasında ciddi sonuçlar var.
1: Orada yaşanıyor
0: var.
1: Muymuş şezlong kavgası?
0: Tabii,
1: hep aksini duyardık.
0: Yok yok. 82 yaşında bir kişi hayatını kaybediyor. İşte yine o yaşa yakın biri gözaltına alınmış. Euronews yapmış haberi. Bu hafta başında oldu. İki yaşlı adam şezlong nedeniyle tartışıyorlar. Sonra işte bir kadın araya giriyor falan ve bayağı kavga. Sonuçta adam yani yere yığılmış. Hani bir kavga sonucu değil ama sonuçta kalbi

0: demek ki kalbi durmuş ve kurtarılamamış.
1: Çok ciddi bir seviyedeymiş ama.
0: Evet ya, bu halk bakma aslında, ben bu haberlere çok rastlıyordum da hani herhalde en ciddi sonuçlardan, vakalardan biri bu oldu. Yani artan turist ilgisi Yunanistan'da sahildeki tartışmaları da bir yandan beraberinde getiriyor diyorlar. Yani plajda boş yer bulma imkanını azaltan bu şezlong rezervasyonu bizde olduğu kadar orada da var ve insanlar doğal olarak öfkeli. Havlu hareketini hatırlarsın. Yani biliyorsun o işte ücretsiz erişimdir çünkü kamusal alandır. Yani bizim sahilimiz için de öyle. İşte Yunanistan'ın da demek ki başı bunda dertte. Böyle yani kıyı şeridinden en az 4 metre uzağa yerleştirilmesi zorunlu olan bir durum diye biliniyor yani aslında bu şezlongda.
1: Çok tatsız olmuş gerçekten. Yani böylesine bir haber olmasına üzüldüm. Ama bir düşündürücü olarak ben de hani Yunanistan deyince aklıma geldi. Tabii siyasetten koparıyoruz dedik ama beni affet, ben tekrar getireceğim. Yunanistan Savunma Bakanı savaş gemisi aldıklarını söyledi ve Türkiye'den gelenlerle aldık dedi. Bir düşündürücü haber olarak da en azından Yunanistan'a not düşmek istedim. Burada dinleyicilerimiz
0: güzel bir not
1: bu konuyu
0: düştü.
1: Bir hafta sonu tartışsınlar, uygun görürlerse.
0: Peki. Şimdi spor haberi vermeden olmaz.
1: Evet, kapanışımızda hep bir zaferler de var. Taşlandırıyoruz onu.
0: Havvanur Ketyuda, onunla yapalım. Milli boksörümüz Avrupa şampiyonu oldu. Bulgaristan'da 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcumuz Havvanur Ketyuda altın madalya kazandı. Kadınlar 48 kiloda da Nurselen Yalgettekin Avrupa üçüncüsü oldu.
1: Hepsini ayrı ayrı tebrik ediyoruz. Bu Senaz Sürmeneli de yine Avrupa şampiyonu olmuştu bu hafta. Birbirinden güzel haberleri de her hafta duyuruyoruz. Sporcularımızın müsabakaları da hiç sona ermiyor. Her hafta bununla ilgili gelişmeleri yoğun. Belki kışınla ilgili çok daha farklı sporları da duyuracağız seninle beraber. Yani çok teşekkür ederiz.
0: Ben de.
1: Aktardıkların için önümüzdeki hafta tekrar buluşacağız. Editör Nihal Sandıkçı ile.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, yapay zeka mı, süper zeka mı, bu tartışmalar sürerken günlük hayatta kullanım alanı açtığımızda birçok hadiseyi de tabii görüyoruz, tanıklık ediyoruz. Bununla ilgili uzmanlar da bizlere aktarıyor. O uzmanlardan bir tanesi de telefon attığımızda yine farklı farklı gelişmeleri sizlere duyuracak. Kreatif Kültür Direktörü Genco Demirer bizlerle beraber. Genco Bey, günaydın.
1: Günaydın, iyi pazarlar.
0: Çok teşekkür ederiz. İlk hangi haberle başlayalım? Üç gelişmeden birisi olacak bu.
1: Evet, aslında birbirine bağlı gelişmeler bunlar. Ajanlar yeni hayatımıza giriyor. Şimdi ajan kelimesini biz bugüne kadar birazcık böyle gizemli ve şey görüyorduk tabii. Alımlı da görüyorduk ama şimdi birazcık anlamı değişiyor. Aslında bu otomasyon robotlarına yapay zeka dünyasında ajan deniyor. Agenta deniyor aslında ama biz Türkçe'ye ajan olarak çevirdik. Bu ajanlar hayatımıza giriyorlar. Bunlar arama motorları gibi değiller. Ekransız kullanıma yönlendiren otomasyon robotları. Aslında bot diyoruz. Yani bir otomasyon serisini takip eden bir yazılım grubu. Hı hı. Bu ayda Meta özellikle bir büyük ajanını, Muse denen bir ajanı daha geniş tanıttı bize. Muse, işte demin söylediğim gibi, bir aslında sohbet otomasyonu ama sizin için işler yapabiliyor. Yani ne yapıyor? İşte Roma'da bana 3 günlük bir tatil planla dediğinizde internet tarayıcısını açıyor. Sizin bilgisayarınızda görmeseniz bile, isterseniz canlı da izleyebiliyorsunuz. Ondan sonra seçeneklere bakıyor, formları dolduruyor, gerekli aşamaları sizin için geçiyor. Ondan sonra oraya mail gönderiyor, seyahatinize rezervasyonunu yapıyor. İsterseniz, eğer yetki vermişseniz, alışverişi yapıyor, takviminize ekliyor. Ondan sonra size sadece bunu yaşamak düşüyor.
0: Yanımızda çünkü bir şeyle, asistanla geziyor gibiyiz.
1: Aynen. Ve bunu ekransızla çevirmeye çalışıyor Meta. Yani aslında bir şeyle, bir aygıtla, yani ekranlı bir aygıtla, telefonla ya da bilgisayardan ziyade, işte gözlüğünüzde ya da yeni çıkarttığı böyle küçük bir şey var, böyle anahtarlık gibi, tomogaçiler vardı eskiden, onlar gibi bir şey bu. Onunla bunu götürebiliyorsunuz. Yani hiçbir şekilde bir tuşa basmadan, bir web sitesine girmeden

0: verdiğimiz şeyle bunları yapabiliyorsunuz. Aslında bu bir sanal bilgisayar olmuş durumda. İşte bu Connect dediğimiz şeyle de gözlüğünüze Meta'nın yüze yakın farklı modelde gözlüğü var. Ben de kullanıcılarından bileyim. Gözlüğünüzde de kamera var ve bu kamerayla işte gittiğinizde işte bir tişört gördünüz bir mağazada. Şimdi biz bugünkü şeyde nedir? En fazla eğer ki acaba bu tişörtün daha ucuzu var mı diye aradığımızda ya da bir ürünün daha ucuzu var mı diye aradığımızda orada duracağız. Ürünü tekrar bir arama motoruna yazacağız ve daha ucuzuna bakacağız. Ona göre karar vereceğiz ya da oradaki fiyatta şey yapacağız. Ama bunu daha ucuzunu bul, bunu bana satın al diyebileceğimiz üçüncü bir gözümüz yanımızda durabiliyor. Ya da bir poster gördüğümüzde bir sokakta ve bir sevdiğimiz konserse bu konsere bilet al diyoruz sadece. Yani bu tek şeyimiz bu.
1: Ben hani Amazon'un bir erişime engellediğini görünce bu muzu öğrenmiştim doğrusu.
0: Evet.
1: Herhalde orada bir yetki sınırları ile ilgili konuda bir anlaşmazlık var anladığım kadarıyla, ama bireysel anlamda günlük hayatımızın koordinasyonu sağlamakta açıkçası kulağa da bir hoş geliyor, ama hani tamamen işleri bırakmayak evresine gelmek de ne kadar iç açıcı olur bilmiyorum. Siz bu konuda nasıl yaklaşırdınız?
0: Yani burada tabii ki şimdi iki tane şey var. Birincisi bizim orada verdiğimiz yani şimdi iki tane mevzularımızdan bir tanesi dopamin. Alışverişi yaparken salgıladığımız o

0: Yaşayacağımız bunun değişimini gösterecek. Peki diğer gelişme neydi bununla bağlantılı olarak?
1: Bununla bağlantılı olarak Google'da Gemini motorunun dedi ki tamam bu ajanlara dönüyoruz ama ne kadar güvenli bu ajanlar diyerek bir test yaptı. Güzel bir testti bu. Testte bir kurgu geliştirdiler. Kurgu gereği işte Gemini motoruna şeyin Meta'nın Muse'u gibi Google'ın da Gemini'yi var. Gemini'ye dedi ki işte bir kurgusal şirketler oluşturdum. Sen bu şirketlere saldırı yapacaksın. Şirketlerin bilgisini çalacaksın. Tamam Gemini okey dedi ama bilerek ama Gemini'nin haberi olmadan interneti açık unutmuş gibi yaptı ve 3-4 tane şirket de gerçek şirketlerle örtüşen şirketlerdi. Şimdi bu sanki bir insani hataymış gibi bir prompt hatası olarak belirdi. Gemini normalde şimdi yapay zeka emir erimiz bizim aslında. Bunu yap deyince yapıyor. Sorgusuz sualsizdi bugüne kadar. Fakat Gemini bu şirketlerden bazılarının gerçek hayattaki şirketlere benzediğini buldu. Bu üç şirketi. Ondan sonra bunların gerçek bilgilerine erişiyorum muhakemesini yaptı. Ve dedi ki ben bundan sonra şey yapmıyorum.
0: Emir dinlemiyorum.
1: Kuramları çiğnemiyorum.
0: Yani Allah Allah.
1: Durdum. Şimdi bu birebir de nasıl şey yapıyor? Mesela şimdi bu öğretim hayatında bu ara doktora öğrencilerimizin tez dönemleri var bizim ve masterları. Şimdi bazı öğrenciler bizde şey yaparlar. İşte 20 kişiye sorduk bu cevabı aldık gibi böyle sanki kamuoyu yoklaması gibi. Şimdi bugüne kadar yapay zekayı kullanıyorlardı ve belli oluyordu bu tabii ki. Ama şimdi birçoğundan gelen şey sanki biz bugüne kadar yapmışız gibi. Hocam yapay zeka izin vermiyor bizim sanal araştırma yapmamıza. Zaten yapmaman gerekiyor etik olarak bunu. Yani şimdi yapay zeka da kendi etiğini kendi içinde oturtuyor. Bunu insandan da şey alıyor, fark alıyor. Yani bunu şöyle test edebiliriz. Gerçekten zorlayıcı ya da böyle yani kaçak ehliyet alacağım bunu nasıl alabilir? Ya da işte şu sınavda nasıl kopya çekebilirim gibi şeylere artık cevap vermemeye başladı. Ben bunu etik olarak şey yapmıyorum. Ben bunu devam etmeyeceğim.
0: Belirli bir sınırı var. Nerede durması gerektiğini artık biliyor diyebiliyor muyuz? Yine de bir önceki örnekleri şüphe uyandırdı.
1: Evet. Bilmeye yakın diyebiliriz. Bu da şunu getiriyor. Çünkü biz şimdi faturamı öde diyeceğiz buna. Çünkü yani bunu bizim iyiliğimiz için yaptığını ben çok zannetmiyorum. Çünkü faturamı öde ya da birine mail at diyeceğiz. İşte bu dosyalarımı düzenle, bana bilet al diyeceğiz. Çok basit komutlar vereceğiz. Ama bu komutları verirken çok özel bilgileri de vereceğiz. İşte kredi kartımız gibi, ödeme yöntemlerimiz ya da mail şifremiz gibi. O yüzden bir güven elde etmesi lazım. Aslında bunu bir olgusal bir bakış olarak yapıyor. Ve bu güveni elde etmek için aslında ben etiyim diyor. Yani siz sonuçta kredi kartınızı güvendiğiniz birine veriyorsunuz. Ya da işte banka bilgilerinizi bankadaki yetkiliye veriyorsunuz ki güveniyorsunuz.
0: Yani Genco Bey muhakkak görmüşsünüz. Hem şu an yapay zekayı bütün bilgilerinizi vermeyin bu anlamda. Özel bilgilerinizi, sağlık bilgilerinizi vermeyin gibi haberler daha çok yer alıyor. İki geçtiğimiz hafta bir anne kızının fotoğrafını paylaşıyor sosyal medyada. Yapay zeka ona bu kız kim diye sorup işte farklı farklı sosyal medya hesaplarından eşleştirerek kızlarının ismini çıkartıp işte anneannenin hesabına kadar gittiği böyle komut vermeden yaptığı hareketlilikle ilgili böyle bir endişe tepkisi karşımıza çıkmıştı. Yani bunu hatırlattı biraz da ilginç yaklaşımlarından bir tanesi. İyi tarafını ve etik tarafını güvenilir kılması halinde herhalde hayatımıza alabileceğimiz bir uygu olacak.
1: Peki, yani onu böyle, böyle küçük şeylerle de test ediyor. Geçen gün benim başıma geldi. Bir şey reyonunda, yurt dışında bir reyonda işte ben çok tuzlu şeyler yiyemiyorum. Ve alfabesini anlamadığım bir yerdeydim. En az tuzlu olan ürünü şey yapmak için Gemini'yi açtım kamerasına. En azı öner dedim bana. O sırada da eşim geçti. Şeyin önünden. Eşinin arkasındaki dedi bana. Yani şimdi orada yani şu, bir dakika nereden biliyorsun eşim mi diyeyim? Onu nasıl trackledin arkadakini mi şey yapıyorsun diyeyim? Yani o böyle bir anda böyle seni bir şeye soktu. Şimdi orada tabii inanılmaz da yakın geliyor size. Psikolojik olarak da oynadığı için inanılmaz bir yakınlık da kuruyor sizinle. Ben senin çevreni ve etrafını tanıyorum. Aslında tabii ki şimdi söylediğimiz Google ve Meta dediğimiz iki yapı. bizim bütün verilerimizin neredeyse tamamına sahip olan yapılar, istesek de istemesek de, yani mesajlaşma programlarından sosyal paylaşım programlarından

0: ne kadar, aradıklarımıza kadar her şeyi biliyorlar.
1: Ama az önce Nihal Sandıkçı ile konuştuk. Gençlerin önemli bir çoğunluğunun, %50'sinin üstünde, %60'ın üzerinde bir çoğunluğunun artık yapay zeka ile dertleşmek için, konuşmak için tercih ettiğinde belirtmişti. Tabii. Ve ilk konuştuğumuz zamanlardaki gelen haberler biraz daha bu karşılıklı iletişimi çok da iyi bir şekilde yürütemeyen bir yapay zeka iken, şu anda tam tersi, etrafınızı algılayabilen, siz söylemeden bunun farkındalığını yansıtabilen bir hale geldi. Anlam ve farkındalığı bir teknoloji üzerinde kullanabiliyor olmanın da şaşkınlığını hala yaşıyoruz. Son haberimiz yetişmedi Genco Bey bugün ama affınıza sığınacağım.
0: O da bununla ilgiliydi, hiç şey değildi ama o da İngiltere, çok kısa bahsedeyim. İngiltere ama bundan sonra çok rahat bütün her yere gelecektir. Bir arama motoru olarak yapay zekayı legal olarak telefonların açılışına yüklemeyi kabul etti. Bunu sonra açabiliriz.
1: Çok teşekkür ederiz Gence Bey. Vermiş olduğunuz değerli veriler için, bilgiler için Kreatif Kültür Direktörü Gence Demirer bizlerle beraberdi. Günlük hayatta yapay zeka kullanımlarına dair içerikleri aslında detaylandırıyoruz her hafta kendisiyle beraber. Şimdi de kültür sanat haberlerini konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Son çıkan filmleri, kitapları konuşuyoruz. Kültür sanat medyatörü Aydan Öksüz'le birlikte. Aydan Hanım günaydın.
2: Günaydın Müşra Hanım, iyi pazarlar.
1: Çok teşekkür ederiz. Eylül ayının da sonuna geliyoruz. Neler aktarırsınız bu son haftalara? Nasıl etkinlikler ve haberler var?
2: Evet, artık malum şehir, yani hem büyük şehirler hem başta İstanbul olmak üzere birçok şehir sonbahar ritmine girmiş durumda. Bir yandan festivaller devam ediyor, bir yandan yeni sanat sezonu da açılıyor. Özellikle İstanbul için oldukça yoğun bir hafta. Kontemporary İstanbul'dan Akbank Jazz Festivali'ne, Kültür Yolu Festivali'nden fotoğraf etkinliklerine kadar farklı disiplinlerden pek çok etkinlik aynı dönemde gerçekleşiyor. Ama önce Adana'dan ve Anadolu'nun kültürel mirasından önemli gelişmelerle başlayalım.
1: Tabii.
2: Adana'da bu yıl düzenlenecek 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali 26 Eylül'de başladı ve 4 Ekim'e kadar devam edecek. Bu yıl festival çevre bilinci ve iklim krizi konularında farkındalık oluşturmak ve suların mikroplastiklerle kirletilmesine ve ekosistemin tahribatına dikkat çekmek amacıyla plastiksiz bir dünya temasıyla düzenleniyor ve ilginçtir bu bizim ülkemizdeki film festivaller açısından da. Bu yıl festivalde 23 ülkeden 24 yönetmenin 26 filmi yer alacak. Pedro Almodovar'dan Yusuke Hamasuki'ye ve farklı Pavel Pavlikovski gibi yönetmenlerin filmleri de yer alacak festivalde. Bu hafta Adanalılar için önemli bir hafta diyebiliriz.
1: Çok güzel.
2: Anadolu'nun kültürel miras haberleriyle de devam edelim.
1: Lütfen.
2: Çorum'un Boğazkale ilçesindeki Boğazköy Hattı Şören yerinde yürütülen kazılarda dünya diplomasi tarihinin önemli belgelerinden Kadeş Barış Anlaşması'na ait yeni bir tablet parçası gün yüzüne çıkarıldı. Bu da çalışmalar sonucunda parçanın Hitit Kralı 3. Hattuşi ile Mısır Kralı 2. Ramses arasında yapılan Kadeş Barış Anlaşması'nın sağlarından birine ait olduğu gösterildi.
1: Neden bu kadar önem verildi peki bu parçanın bulunması?
2: Çünkü burada Büşra Hanım, yalnızca arkeolojik bir buluntudan tabii söz etmiyoruz. Dünya diplomasi tarihinin çok önemli belgelerinden birinin yeni bir parçasına ulaşıyoruz.
1: Evet.
2: Tabii üstelik Anadolu'nun da geçmişine dair bilginizi de genişletiyor bu buluş. Ve tabii geçmişimizin de aslında hala tamamlanmamış bir hikaye olduğunu da bize hatırlatıyor.
1: Ne kadar güzel. Peki bu haftaya dair hangi filmler var?
2: Bu haftanın vizyon filmleri arasında yine güçlü yapımlar dikkat çekiyor. Marvel'in rekor kıran yapımı Avengers Endgame, yeni sahneler ve özel Infinity Vision formatıyla yeniden vizyonda. Bununla başlayalım. Devamında Hans Christian Andersen'in Karlar Kırkesi masalına ilham alan Kartopu oyunları da vizyona girdi. Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek bir diğer animasyon Kahraman Köpek, Charlie de uzaylılar tarafından işte kaçırıldıktan sonra dünyayı tehdit eden kediye ve sevdiklerine karşı korumayı konu alan filmiyle vizyonda. Ve son olarak da David Ayer'ın yönettiği Vahşi'nin Kalbi filmi de vizyona giren yapımlar arasında. Başrollerinde Brad Pitt ve Jackie Simmons var. Onu da belirtmiş olalım.
1: Aydın Hanım, geçen haftadan böyle aklımda bir tavuk filmi kalmış.
2: Evet. Ben de henüz izleyemedim.
1: Ben de henüz

0: Bakamadım ama zihnimde yer etmiş doğrusu.
1: Evet, çok gördük onu, bu hafta da etkisi devam ediyor.
0: Peki aralarından bir tanesini öne çıkarmak istediğinizde hangisi olur? Hep soruyorum size bunu.
1: Evet, ben burada Vahşi'nin kalbini merak ettim. Çünkü hayatta kalma hikayesi sinemada çok farklı biçimlerde aktarıyor. Bir de Alaska, işte zorlu bir doğa asker ve farklı bağların hikayesini merkeze aldığı için özellikle sinema salonunda deneyimlemek güzel olabilir.
0: Dinleyicilerimiz bugün eğer böyle bir plan düşünürlerse muhakkak bu yoruma da bir kulak versinler. Sergilerle devam edelim mi?
1: Sergiler de yine yoğun bu hafta. Özellikle İstanbul'da malum Contemporary İstanbul devam ediyor. 16 ülkeden 70 galeri ve 736 sanatçıyla buluşuyor bu sanat fuarı. Bugün tabii sona erecek Contemporary ama yine önemli tabii farklı sanatçıları Türkiye'den ve dünyadan koleksiyonerleri ve sanat profesyonellerini bir araya getiriyor. Yine Güney Fokus Asya yaklaşımıyla hem Hong Kong, Tokyo ve farklı ülkelerden galeriler ve sanatçılar da bu fuar kapsamında bir araya geliyor.
0: Son günü kaçırmak istemeyenler muhakkak yakalasınlar böyle bir organizasyonu.
1: Evet, yine 212 Fotoğraf İstanbul Festivali başladı 28 Eylül'de ve 13 Ekim'e kadar farklı etkinlik mekanlarında yatıcı disiplinlerle buluşturuyor bu programda. 7. edisyonu düzenleniyor festivalin. Türkiye'den ve dünyadan sergiler, söyleşiler ve atölyelerde bir araya gelecek bu festival kapsamında diyebiliriz. Aslında bu iki festival ve sanat fuarı dolu dolu program içerdiği
0: Evet.
1: için
0: Bir
1: bunu
0: de 30
1: önermek
0: farklı
1: istedim.
0: nokta hakikaten önemli bu anlamda da. Bir İstanbul'da gezdiriyor gibi geldi bir anda.
1: Doğru.
0: Başka var
1: Şeyde
0: mı?
1: devam edelim Büşra Hanım. Her hafta devam eden Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu hafta durağı İstanbul. 26 Eylül'de başladı festival ve 4 Ekim tarihlerine kadar sanatseverlerle buluşacak. Tabii malum 2021'de Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile başlamıştı ve bu artık kentin farklı yerlerine yayılan bir organizasyona dönüştü. Yani konserler, sergiler ve tiyatrolar var. Özellikle İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, işte Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu gibi farklı müzik grupları ve aslında orkestralar müzikseverlerle buluşacak. Bu anlamda çok katmanlı bir yapısı var tabii farklı disiplinleri bir araya getirdiği için hem İstanbullular hem aslında biraz çevrelilerden gelen için güzel bir festival rotası çiziyor bu festival.
0: Bu şehri de yaşatan etkinlikleri seviyorsunuz siz, onu fark ediyorum.
1: Evet, ben kesinlikle öneriyorum da çünkü karşınıza ne çıkacağı belli olmuyor. Yani bir yere giriyorsunuz, oradan bir sergiye, farklı bir işte sinema gibi farklı disiplinlerde çıkabiliyor
0: Hele
1: yani
0: de bu
1: karşınıza.
0: şehir İstanbul'sa bunun sonunu getirmek bile mümkün olmuyor. Yine konserler var mı önerebileceğiniz?
1: Konserlerden Akbank Jazz Festivali'ni öne çıkarabiliriz bu hafta. 36. yılında Akbank Jazz Festivali ve 26 ile 11 Ekim tarihleri arasında yine o da kentin farklı konser mekanlarında elektronik müzik, blues, dünya müzikleri gibi farklı türleri bir araya getirecek. Yani o da bir geniş kitleye ulaştığı için bence önemli festivallerden biri.
0: Şimdi kitaplar diyeceğim. Sizden isteyeceğimiz kitaplar da olacak. Buna yöneltebileceğiniz içerikler neler olur?
1: Kitaplardan benim bu hafta dikkatimi çeken ve önereceğim aslında iki kitap var. Biri Hale Asaf'ın Türk Resim Sanatında Bir Dönüm Noktası kitabı Yapı Kredi Yayınları'ndan çıktı. Biliyorsunuz ilk kadın ressamlarımızdan Hale Asaf. Osmanlı'nın son ve Cumhuriyet'in ilk yıllarına rastlayan kısa ve sıra dışı hayatını anlatıyor. Bir diğer kitap önerimiz de Murat Çelik'in Hala Birinin Özür Dilemesini Bekliyorum. Bu da biraz daha kardeşlik, aile ve gündelik hayatın görünmeyen yüklerini merkeze alan bir kitap. İkisi de aslında bu hafta farklı türlerde öne çıkan kitaplar
0: Evet,
1: arasında
0: bu
1: diyebilirim.
0: isim de etkiledi doğrusu. Hala birinin özür dilemesini bekliyorum. Bir ilgi de uyandırıyor. Teşekkür
1: Evet.
0: ederiz aktardıklarınız için Aydan Öksüz.
1: Ben teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere Büşra'nın
0: Görüşmek
1: yayınla.
0: üzere. Sağlıklı bir hafta sonu olsun. Keyifle geçsin. Kültür sanat medyatörü Aydan Öksüz aktardı sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugünkü yayınımızın da sonuna geldik. Melek Baysal, Atilla Aliler, Büşra Tayırdam. Hoşçakalın.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Hava Emel Yayla Çoban. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi bölgesindeki risk ve tehditlerden uzak tutacak politikaları hayata geçirdiklerini belirterek, küresel ekonominin şoklarına rağmen Türkiye'yi istikrar rotasında tutmayı başardık dedi. İstanbul'da düzenlenen Müsiat Expo Uluslararası Ticaret Fuarı ve İş Forumu'nun kapanışında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracatı artırmak için her türlü adımı attıklarını da vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirme vakfının 39. yılını kutladı. Erdoğan, vakfın milli savunma hamlesine önemli katkılar sunduğunu söyledi. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturmada tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. Başsavcılık 7 yatırım şirketine ait fonların kuruluşundan bugüne kadar kayıtlarını istedi. Fonlarda son 3 aydaki hareketlilik yakından incelenecek. Öte yandan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erden Özel hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Sosyal medyada çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek şeklinde paylaşım yapan Ali Tarakçı hakkında soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Tarakçı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na ilişkin İran'dan açıklama geldi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, anlaşmayı Müslümanların birleşmesi adına atılmış bir adım olarak değerlendirdiklerini belirtti. ABD ile müzakereleri de değinen Pezeşkian, Amerikan tarafına güvenimiz yok diye konuştu. Çin, Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden Filistin için iki devletli çözüm yoluna dönülmesi çağrısı yaptı. Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Chan, Filistin'i Filistinliler yönetmeli dedi. Küba, ABD ile anlaşmazlıkların çözümü için diyalog çağrısında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump da bir süredir hedef aldığı Küba ile bir anlaşmaya varacaklarını söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'le görüştü. Erhürman, görüşmede Rum yönetiminin güveni aşındırıcı

0: Geleneksel güreşte 57 yıllık özlem sona erdi. Yağlı güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda baş pehlivanlığı Orhan Okulu kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne gelerek bu dev organizasyonu bir süre takip etti. UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta A Milli Takım 2. maçında Bursa'da İtalya'yı konuk edecek. Mücadelede görev alacak hakemleri UEFA duyurdu. İtalya-Türkiye maçını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Erzincan, Tunceli, Elazığ, Muş, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güney Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, İstanbul, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Çorum ve Bolu çevreleriyle Kocaeli ve Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının Marmara, Ege ve Akdeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Türkiye'nin Sesi Radyosu'na hoş geldiniz. İnsan, teknoloji ve geleceğin buluşma noktasından, teknosferden herkese merhaba. Mikrofon başında ben bu programı hazırlayan ve sunan yol arkadaşınız Fuatcan Bayramoğlu. Bu heyecan verici yolculuğumuzda elbette yalnız değiliz. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı, içeriklerimizi titizlikle bizle birlikte yayın hazırlarken teknik masada ise Nuri Göktaş, sesimizin size en berrak ve pürüzsüz haliyle ulaşması için bize destek vermekte. Bize canlı yayında ve sonrasında ulaşmak, görüşlerinizi paylaşmak isterseniz telefon numaralarımız 0312 463 34 19 ve 463 34 21. Ayrıca dünyanın neresinde olursanız olun, internetin ulaştığı her noktada Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr adresi üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilir, Facebook ve Twitter'da TRT TSR kullanıcı adıyla dijital ayak izlerimizi takip edebilirsiniz. Değerli dinleyenler, her hafta olduğu gibi bugün de programımızda sizlerle yeryüzünden gökyüzünün en derin köşelerine, oradan da zihnimizin sınırlarını zorlayan yapay zeka vadilerine uzanan, 3 duraktan oluşan ve ufkunuzu açacak bir yolculuğa çıkacağız. Ama her şeyden önce bugün masamızda hangi heyecan verici başlıkların yer aldığına isterseniz hep birlikte bir göz atalım. Bugün uzay teleskoplarının gözünü kamaştıran devasa dijital gözleri, Mars'ın derinliklerinde saklanan gizemli lav nehirlerini ve insanlığın 50 yıl önce başlattığı o çılgın ay yolculuğu biletlerini konuşacağız. Ardından rotamızı yeryüzüne çevireceğiz. Arama kurtarma çalışmalarında devrim yaratması beklenen dalgıç kıyafetli cyborg hamam böceklerini, damarlarımızda dolaşacak mikroskobik ilaç taşıyıcılarını ve Avrupa'nın dev teknoloji şirketlerine karşı başlattığı veri savaşlarını inceleyeceğiz. Son durakta ise yapay zekanın hayatımızı nasıl baştan aşağı değiştirdiğini ele alacağız. Bizimle dertleşen akıllı asistanlardan, karşısındaki otoriteye göre karakter değiştirebilen dil modellerine, yapay zeka ile kurduğumuz dostlukların getirdiği yalnızlık sarmalından, cephelerde tek başına karar veren otonom silahlara kadar ucu açık pek çok etik sorunun cevabını sizlerle birlikte arayacağız. Evet değerli dinleyenler, hazırsanız kemerlerinizi bağlayın çünkü Teknosfer başlıyor.

Evet, yolculuğumuzun ilk durağı insanlığın her zaman büyük bir merak ve aslında huşu ile izlediği o sonsuz karanlık olan uzay. Gökyüzüne baktığımızda gördüğümüz o küçük ışık noktaları aslında

bilim insanları da bu sırları çözmek adına şimdiye kadar inşa edilmiş en büyük gözü gökyüzüne çevirmiş durumdalar. Şili'deki Cerro Pasión tepesinde yer alan Vera Rubin rasathanesi, gökyüzünün şimdiye kadar çekilmiş en kapsamlı hareketli görüntüsünü oluşturmak üzere bu büyük, çok büyük bir göreve başladı. Bu projenin kalbinde tam 3200 megapiksellik devasa bir kamera yer alıyor. Günlük hayatta kullandığımız en gelişmiş akıllı telefonların kameralarının genellikle 12 ila 108 megapiksel arasında değiştiğini düşündüğümüzde, bu kameranın çözünürlüğünün ne denli inanılmaz bir seviyede olduğunu aslında daha iyi anlayabiliriz. Bu devasa göz her 40 saniyede bir gökyüzünün derinliklerinden yüksek çözünürlüklü fotoğraflar yakalıyor ve her gece yaklaşık 10 terabayt veri üretiyor. 10 yıl sürecek bu tarama boyunca Güney Yarımküre semaları her birkaç gecede bir yeniden fotoğraflanarak evrenin adeta dev bir hızlandırılmış filmi çekilecek. Peki, bu devasa çözünürlük insanlığın ne işine yarayacak değerli dinleyenler? Aslında bu sorunun yanıtı çok uzağımızda değil. Bir futbol stadyumundaki binlerce seyircinin aynı anda panoramik bir fotoğrafının çekildiğini düşünelim. Bu kamerayla çekilen fotoğrafta işte tribündeki herhangi bir seyircinin elindeki simidin üzerindeki tek bir susam tanesini bile çok net şekilde görebildiğinizi düşünün. Bilim insanları bu yetenek sayesinde Güneş sistemimizdeki milyonlarca yeni asteroidi ve kuyruklu yıldızı tespit edebilecekler. En azından bunun iddiasında ve hayalindeler diyebiliriz aslında. Bu da dünyamıza yaklaşma potansiyeli olan gök cisimlerini çok önceden fark edip önlem almamızı sağlayabilir deniyor. Yani bu dev göz bir nevi gezegenimizin erken uyarı sistemi olarak çalışabilir bilim insanlarına göre. Ancak tabii bu noktada zihnimize bazı sorular da takılmıyor değil. Gökyüzünü bu denli kusursuz ve kesintisiz bir şekilde tarayabilen, her saniye değişen, her hareketi kaydeden bir teknoloji. Yarın bir gün sadece yıldızları ve asteroidleri izlemekle mi yetinecek gerçekten? Yoksa yeryüzündeki her bir bireyin, her bir aracın hareketini milim milim takip edebilecek küresel bir gözetleme ağının teknolojik temelleri mi atılıyor teknoloji şirketleri tarafından? Bilimin keşif arzusu ile güvenlik politikalarının sınırları arasındaki ince çizgi gelecekte nasıl şekillenecek? Gerçekten oldukça önemli bir soru bu. Tabii bu soruyu aklımızın bir köşesinde tutarak komşu gezegenimiz Mars'a doğru sessiz bir uçuş gerçekleştireceğiz şimdi. Mars uzun yıllardır insanlığın ikinci adresi olarak gösterilen kızıl ve soğuk bir çöl. Bugüne kadar Mars'ın jeolojik olarak tamamen ölü, sönmüş bir gezegen olduğuna inanılıyordu. Ancak NASA'nın görevini tamamlamış olan InSight uzay aracından elde edilen sismik veriler bu tezi aslında kökünden sarsacak yeni kanıtlar sundu. Nature Astronomy dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmaya göre Mars'ın yaklaşık 24 kilometre derinliğinde geniş bir magmatik sistem bulunuyor olabilir. Bilim insanları sismik dalgaları analiz ederek Mars'ın kabuğunun altında tıpkı Dünya'da olduğu gibi dikey olarak entegre olmuş karmaşık lav kanallarının yer aldığını keşfettiler. Üstelik Mars'ta Dünya'daki gibi kıtaları hareket ettiren levha tektoniği yani plaka hareketleri olmamasına rağmen bu magma sisteminin varlığını korumuş olması araştırmacıları hayrete düşürmüş durumda. Bu jeolojik hareketlilik gelecekte Mars'a kurulması planlanan insan kolonileri için hayati bir önem taşıyor. Çünkü yerin altındaki bu magmatik hareketlilik yüzeye yakın bölgelerde zengin mineral yataklarının oluşmasını sağlıyor olabilir. Ayrıca bu sıcaklık kaynağı gelecekte kurulacak üsler için muazzam bir jeotermal enerji potansiyeli anlamına geliyor. Yani kızıl gezegende hayatta kalmak için ihtiyaç duyacağımız enerji ve madenler belki de o gezegene ayaklarını basacak astronotların ayaklarının hemen altında onları bekliyor olabilir. Fakat tabii madalyonun diğer yüzüne baktığımızda Mars'taki bu mineral zenginliğinin keşfi insanlığın oraya gidiş amacını nasıl etkileyecek? Bu önemli bir soru. Acaba büyük uzay ajansları ve onların arkasındaki dev trilyon dolarlık madencilik şirketleri Mars'a gerçekten insanlığın geleceğini kurtarmak ve yeni bir yaşam alanı kurmak için mi gitmek istiyorlar? Yoksa uluslararası hukukun henüz ulaşamadığı bu bakir topraklarda tarihin en büyük ve en kuralsız maden yağmasını başlatmanın planları mı yapılıyor? Uzayda maden aramak veya yeni koloniler kurmak kulağa çok uzak bir gelecek gibi gelse de aslında insanlık bu hayali çok uzun zaman önce ticari bir ürüne dönüştürmüştü değerli dinleyenler. Şimdi sizlerle aslında yarım asır öncesine döneceğiz ve hem tatlı hem de bir o kadar da düşündürücü bir hikayeye göz atacağız. 1960'ların o heyecan verici atmosferinde

Apollo görevleriyle insanlığın Ay'a ilk kez ayak bastığı günlerde dönemin efsanevi hava yolu şirketi Pan Am, First Moon Flights Club yani ilk Ay Uçuşları Kulübü adıyla çılgın bir kampanya başlatmıştı. Kulübe üye olmak tamamen ücretsizdi. Tek yapmanız gereken şirketi arayıp adınızı listeye yazdırmaktı. Karşılığında size üzerinde sıra numaranızın yazılı olduğu resmi bir üyelik kartı gönderiliyordu. Bahsettiğimiz şirket Pan Am, bu uçuşların 2000 yılı civarında başlayacağını vaat ediyordu. Kampanya o kadar büyük bir çılgınlığa dönüşmüştü ki aralarında geleceğin devlet başkanlarının, ünlü gazetecilerin ve bilim insanlarının da bulunduğu yaklaşık 100 bine yakın insan bu listeye adını yazdırmıştı. Hatta bir kişi biletini şimdiden garantiye almak amacıyla şirkete tam 1 milyon dolarlık bir çek bile göndermişti. Tabii ne oldu? Bilindiği üzere Pan Am şirketi 1991 yılında iflas etti ve hiçbir yolcusunu Ay'a uçuramadı. Ancak o dönemde cüzdanlarda taşınan o küçük kağıt kartlar bugün Amerika'da Smithsonian Müzesi'nde sergilenen ve insanlığın sınırları aşma arzusunu simgeleyen tarihi birer hatıraya dönüştüler. Bugün ise SpaceX, Blue Origin ve Virgin Galactic gibi şirketler tam 50 yıl önce Pan Am'in insanlara sunduğu o hayali milyon dolarlık biletlerle gerçeğe dönüştürmeye çalışıyor. Bu durum bize insanoğlunun bilinmeyeni olan açlığının ve hayallerinin aslında ne kadar kolay bir pazarlama malzemesi haline getirebildiğini gösteriyor. Acaba bugün milyarderlerin uzayın sınırlarına yaptığı o birkaç dakikalık turistik seyahatler gerçekten uzayın demokratikleşmesini mi sağlıyor değerli dinleyenler? Yoksa dünyadaki derin ekonomik eşitsizliklerin yarattığı kasvetli havadan bir nevi kaçmak isteyen bir avuç seçkinin kendilerine yarattığı yeni bir kaçış rotası mı bunlar? Evet, bu haberle beraber ilk bölümün sonuna geldik. Birazdan ikinci bölümle sizlerle birlikte olacağız.

Evet değerli dinleyenler, uzayın soğuk derinliklerinden üzerinde yaşadığımız ve her gün yeni bir teknolojik mucizeye uyandığımız yeryüzüne geri dönüyoruz ikinci bölümde. Bu durakta doğanın kusursuz tasarımlarını aslında teknolojiyle birleştiren, bazen ürpertici ama bir o kadar da etkileyici buluşlarla karşılaşacağız. İlk olarak çoğumuzun evinde görmekten aslında pek de hoşlanmadığı ancak doğanın en dayanıklı ve en hızlı canlılarından biri olan hamam böceklerine bakacağız. Singapur'daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi ve Japonya'daki Waseda Üniversitesi'nden bilim insanları bu dayanıklı canlıları arama kurtarma çalışmalarında kullanmak üzere adeta birer cyborg haline getirdiler. Araştırmacılar Madagaskar hamam böceklerinin sırtına mikro denetleyiciler yerleştirerek onları uzaktan kumandayla yönlendirmeyi zaten daha önce başarmışlardı. Biz de zaten programımızda bu habere yer vermiştik. Ancak bu canlıların su baskınları, seller veya sular altında kalmış dar tüneller gibi ıslak ortamlarda görev yapamaması büyük bir engel teşkil ediyordu. İşte bilim insanları bu sorunu çözmek için hamam böceklerine özel bir dalgıç kıyafeti geliştirdiler. Tamamen esnek malzemelerden 3 boyutlu yazıcı ile üretilen bu minik kıyafet, böceğin solunum organlarını korurken içerisindeki mikro tankta hidrojen peroksit ve manganez dioksit tepkimesiyle kesintisiz oksijen üretiyor. Bu sayede cyborg hamam böcekleri su altında veya tamamen karbondioksit kaplı zehirli ortamlarda tam 3 saat boyunca hayatta kalıp hareket edebiliyorlar. Üstelik su altındaki hızları karadaki hızlarından neredeyse hiç geri kalmıyor. Deprem sonrasında sular altında kalmış daracık menfezlerde, hiçbir robotun giremeyeceği balçıklı oyuklarda bu minik canlılar hayat kurtaracak ipuçlarını arayabilirler, diyor bilim insanları. Doğanın gücüyle insan zekasının bu bileşimi gerçekten hayranlık uyandırıcı. Ancak bu teknolojiye biraz daha yakından baktığımızda zihnimizde bazı ahlaki ve güvenlik soru işaretleri de uyanmıyor değil. Bugün arama kurtarma amacıyla sırtına oksijen tüpü bağlayıp uzaktan kumanda edilen bu canlılar, yarın askeri ve istihbari amaçlarla evlere, en mahrem alanlara sızabilecek birer biyolojik casusa dönüşebilirler mi? Doğanın kendi akışı içerisinde var olan bir canlıyı tamamen insanın iradesiyle bir makine gibi programlayıp yönlendirmesi, canlı yaşamının sınırlarına yapılmış ne denli etik bir müdahale. Evet, mikroskobik dünyada sınırları zorlamaya devam ede duralım. Bizi tıp dünyasında bambaşka bir boyuta taşıyacak olan nano robotlara göz atacağız şimdi. İsviçre'deki Basel Üniversitesi'nden araştırmacılar, insan saç telinin kalınlığından tam 150 kat daha ince ve küçük olan modüler ve yeniden kullanılabilir bir nano robot geliştirdiler. Bu minik nano robotlar, geleneksel robotlar gibi kablolardan, pillerden veya metal dişlilerden oluşmuyor. Tamamen biyomoleküler ve nanopartiküllerden inşa ediliyor. Bu nano robotun en dikkat çekici özelliği modüler yapısı. Bir lokomotif görevi gören manyetik yönlendirme modülü ve içinde ilaç taşıyan bir vagon görevi gören kargo modülü bulunuyor. Bu iki modül birbirine DNA tabanlı adeta bir bantla bağlanıyor. Laboratuvar ortamında yapılan testlerde bu nano robotlar kanserli hücreleri hedef alarak üzerlerine kilitleniyor ve taşıdıkları kanser ilacını doğrudan hedeflenen hücrenin içine enjekte ediyor. Sonuçta kanserli hücrelerin canlılık oranı sadece 72 saat içinde %16'ya kadar geriliyor. Görev tamamlandığında ise manyetik yönlendirme modülü dışarıdan bir mıknatıs yardımıyla vücuttan geri çekilip yeni bir kargo yüklenmesine hazır hale getirmek üzere dışarı alınıyor. Bu gelişme kanser tedavisinde kemoterapinin tüm vücudu yoran, saç döken, sağlıklı hücreleri yok eden o yıkıcı yan etkilerini tamamen ortadan kaldırabilir diyor bilim insanları. İlacı sadece ve sadece hasta hücreye teslim eden bu mikroskobik postacılar tıp tarihinde yeni bir dönemin kapısını aralamış olabilirler. Ancak tabii sormadan edemiyoruz. Vücudumuzun içine enjekte edilen, dışarıdan manyetik alanlarla kontrol edilebilen ve hücrelerimize kilitlenen bu otonom nano yapıların kontrolü tamamen kimin elinde olacak? Ya bu mikroskobik robotlar gelecekte sadece hastalıkları tedavi etmek için değil, insanların biyolojik süreçlerini, hormon seviyelerini örneğin, hatta düşünce ve hislerini doğrudan damar yolundan manipüle etmek için tasarlanabilirler mi? Kendi biyolojimiz üzerindeki egemenliğimizi bu gözle görülmeyen mikroskobik makineler ordusuna teslim etmeye insanoğlu ne kadar hazır? Evet, yeryüzündeki teknolojik mücadele sadece laboratuvarlarda değil, aynı zamanda mahkeme salonlarında ve uluslararası ticaret arenalarında da tüm hızıyla sürüyor. Şimdi de dijital dünyadaki güvenliğimizi doğrudan etkileyen büyük bir yasal savaşa odaklanacağız.
Avrupa Birliği teknoloji devlerinin pazardaki tek elini kırmak ve adil rekabeti sağlamak amacıyla yürürlüğe koyduğu dijital pazarlar yasası kapsamında yeni adımlar atıyor. Bu kurallar çerçevesinde Google'dan arama verilerini rakipleriyle paylaşması ve Android işletim sistemini diğer yapay zeka servislerine tamamen açması talep ediliyor. Ancak Google'ın güvenlik mühendisliğinden sorumlu başkan yardımcısı Heather Atkins bu taleplere karşı çok sert bir uyarıda bulundu. Atkins, anonimleştirilmiş yani isimlerden arındırılmış olsa dahi arama verilerinin kötü niyetli kişiler tarafından kolayca analiz edilerek kişilerin kimliklerinin deşifre edilebileceğini savunuyor. Google yetkililerine göre bu verilerin ve işletim sisteminin dışarıya açılması Avrupa genelinde siber dolandırıcılık, kimlik hırsızlığı ve veri sızıntılarında kelimenin tam anlamıyla bir patlamaya yol açabilir. Kullanıcı verilerinin korunması ve siber güvenlik şüphesiz hepimizin ortak hassasiyeti. Kimse her gün yaptığı internet aramalarının, kişisel tercihlerinin veya konum bilgilerinin kötü niyetli kişilerin eline geçmesini istemez değerli dinleyenler. Fakat teknoloji devlerinin bu güvenlik endişesi söyleminin arkasında gerçekten bizi koruma arzusu mu yatıyor sorusu da yerli yerinde duruyor. Yoksa bu büyük şirketler kendi tekerlerini ve milyarlarca dolarlık reklam gelirlerini korumak için siber güvenlik tehditlerini birer korku kalkanı olarak mı kullanıyorlar? Verilerinizi paylaşırsak hacklenirsiniz tehdidi aslında rakiplerin pazara girmesini engellemek ve devletlerin denetim mekanizmalarını felç etmek için uydurulmuş modern bir kurumsal manipülasyon yöntemi olabilir mi? Gelişmiş ülkelerin öncülük ettiği bu teknoloji tekelleri güvenlik vaadi karşılığında özgürlüğümüzü ve seçme hakkımızı her geçen gün biraz daha elimizden alıyor olabilir mi değerli dinleyenler? Evet, ikinci bölümün de sonuna geldik. Birazdan programımızın son bölümü olan yapay zeka durağıyla sizlerle birlikte olacağız.

Evet sevgili dinleyenler, şimdi programımızın son durağına gelmiş bulunuyoruz. Yapay zeka çağından haberlerle sizlerle birlikteyiz. Yapay zeka artık sadece bilgisayarlarımızda çalışan sessiz algoritmalar değil, hayatımızın her alanına sirayet eden, bizimle konuşan, bizi analiz eden, kararlar alan ve hatta bazen bizim yerimize savaşan aktif bir özneye dönüşmüş durumda. Bu bölümdeki ilk konumuz doğrudan ruh sağlığımızı ve duygusal dünyamızı hedef alan yeni bir teknoloji olacak. Ottawa Üniversitesi'nden araştırmacılar, "Sen Benim Terapistim Ol" adını verdikleri yapay zeka tabanlı bir dijital terapi asistanı geliştirdiler. Akıllı saatler, akıllı telefonlar ve kulaklıklar üzerinden çalışan bu sistem, kullanıcının kalp atış hızı değişkenliği gibi fizyolojik sinyallerini, ses tonundaki değişimleri ve yazdığı metinleri anlık olarak analiz edebiliyor. Elde ettiği bu verilerle kullanıcının bir dijital ikizini oluşturuyor adeta. Yapay zeka, klinik psikoloji literatürüyle desteklenmiş veri tabanını kullanarak kullanıcının daha kendisi bile fark etmeden strese girdiğini, üzüldüğünü veya kaygılandığını anlıyor ve ona son derece empatik, kişiselleştirilmiş, bilimsel olarak tutarlı destek mesajları veya sesli yönlendirmeler yapıyor. Ruh sağlığı hizmetlerine erişimin maddi zorluklar veya toplumsal tabular nedeniyle her geçen gün zorlaştığı günümüzde cebimizde her an bizi dinleyen ve bize şefkatle yaklaştığı söylenen bir terapistin olması kulağa çok rahatlatıcı geliyor. Stresli bir iş gününün ortasında, akıllı saatin insanı sakinleştirmesinin bir nefes egzersizi önermesi örneğin hayat kalitesini artırabilir. Peki, duygusal dünyamızın anahtarlarını bir yazılıma teslim etmek ne kadar güvenli? Sizi en zayıf anınızda, en derin korkularınızla ve kaygılarınızla tanıyan bu yapay zeka asistanı, bu hassas verileri günün birinde sizin aleyhinize kullanabilir mi? Örneğin sürekli kaygılı olduğunuzu tespit eden bu sistemin verileri gelecekte sağlık sigortası şirketlerinizle paylaşılırsa ve primleriniz bu yüzden artırılırsa ne olacak? Ya da sistem moralinizin en bozuk olduğu anı tam olarak tespit edip sizi teselli etmek yerine tam da o anda satın almaya en yatkın olduğunuz bir ürünü önünüze çıkaran acımasız bir pazarlama aracına dönüşürse? Empati maskesi takmış algoritmalar, insan ruhunu sömürmenin en kusursuz yoluna dönüşüyor olabilir mi değerli dinleyenler? Yapay zekanın insan davranışlarını taklit etme yeteneği sadece aslında empatiyle sınırlı değil. Onlar bizim sosyal ilişkilerimizi, hiyerarşilerimizi ve hatta kusurlarımızı da çok hızlı bir şekilde öğreniyorlar. Kuzey Carolina Üniversitesi'nden araştırmacılar, büyük dil modellerinin sosyal roller atandığında nasıl davrandıklarını inceleyen çok sarsıcı bir çalışma gerçekleştirdiler. Araştırma sonuçlarına göre yapay zekaya patron veya yönetici gibi yüksek statülü bir rol verildiğinde konuşma tarzı anında daha resmi, otoriter ve yönlendirici hale geliyor. Ancak yapay zekaya asistan, alt çalışan veya stajyer gibi daha farklı statüde, daha alt statüde aslında bir rol atandığında sistem inanılmaz derecede uyumlu ve boyun eğici bir karaktere bürünüyor. İşin en tehlikeli boyutu ise tam da burada yatıyor değerli dinleyenler. Alt çalışan statüdeki yapay zeka, karşısındaki kullanıcının kendisini bir doktor, yönetici veya denetmen olarak tanıtması durumunda, yani bir otorite olarak tanıtması durumunda, normal şartlarda asla onaylamayacağı zararlı, etik dışı veya tehlikeli talepleri kolayca yerine getiriyor. Yani güvenlik duvarları basit bir statü oyunuyla kolayca aşılabiliyor. Bu durum yapay zekayı hayatımızın hangi alanlarında, hangi rollerle konumlandıracağımız konusunda büyük bir uyarı niteliği taşıyor aslında hepimiz için. İş yerlerinde, okullarda veya hastanelerde asistan olarak kullandığımız bu sistemler, karşılarındaki yetkili görünümlü bir kötü niyetli kullanıcının komutlarına körü körüne itaat ederek büyük güvenlik açıklarına yol açabilir bu çalışmaya göre. Tabii buradaki esas tehlike, yapay zeka sistemleri insanlığın en asil erdemlerini değil de tarihimiz boyunca başımıza en büyük felaketleri açmış olan körü körüne itaat ve sorgulamadan boyun eğme gibi en zayıf toplumsal kusurları mı kopyalıyor? Güvenlik testlerinden başarıyla geçen bu sistemler sadece statü sahibi birinin tatlı sert bir emriyle tüm ahlaki kodlarını bir kenara bırakabiliyorsa eğer, gelecekte bu sistemlerin yöneteceği dünyada adaleti ve güvenliği sağlamak gerçekten mümkün olabilecek mi? Bu boyun eğme ve uyum sağlama eğilimi yapay zeka ile kurduğumuz bireysel ilişkilerde de kendisini gösteriyor ve bizi sinsi bir yalnızlık sarmalına doğru da sürüklüyor.
Northeastern Üniversitesi'nden sosyolog ve bilgisayar bilimci Andrea Sofia Teixeira'nın yayınladığı yeni çalışma, insan yapay zeka ilişkilerinin getirdiği psikolojik riskleri gözler önüne seriyor. Araştırma yapay zeka sohbet botlarının kullanıcıyla sürekli aynı fikirde olma, onun her dediğini onaylama ve sürekli onu övme eğiliminde olduğunu, yani dal kavuk bir davranış sergilediğini ortaya koyuyor. Bu durum özellikle yalnızlık çeken, depresyondaki veya ergenlik çağındaki hassas bireyler için yapay zekayı bağımlılık yapıcı bir sığınağa dönüştürüyor. İnsanlar artık gerçek dünyadaki karmaşık, çatışmalı ve çaba gerektiren ilişkilerden kaçarak kendilerini her konuda onaylayan bu yapay zeka dostlarının kollarına bırakıyorlar kendilerini. Hatta araştırmada uzun süre yapay zeka ile konuşan insanların onların konuşma tarzını, kelime seçimlerini, hatta derinlemesine inceleme veya titiz gibi kelime kalıplarını bile günlük hayatlarında taklit etmeye başladıklarının gözlemlendiğini belirtiyorlar. Gerçek insan ilişkileri zor, evet. Bazen tartışılır, bazen insanlar kırılır, uzlaşmak zorunda kalınır veya uzlaşılamaz. Bilim insanları bu sosyal temasın aslında insanın psikolojik dayanıklılık kazanması ve olgunlaşması için elzem olduğunu belirtiyorlar. Yapay zeka ise bize tek kişilik bir eko odası sunuyor. Peki her dediğimizi onaylayan, bizi hiç eleştirmeyen ve bize kendimizi sürekli mükemmel hissettiren bu sanal arkadaşlıklar aslında insanlığı kitlesel bir narsizm ve tahammülsüzlük salgınına mı sürüklüyor? Gerçek dünyada en ufak bir fikir ayrılığına bile katlanamayan, tamamen izole edilmiş, sadece kendi doğrularının yankısıyla yaşayan bir toplum modeli mi inşa ediliyor? Yapay zeka yalnızlığımızı tedavi etmiyor da, yalnızlığımızı paraya dönüştürüp bizi kendimize ve topluma yabancılaştırıyor olabilir mi? Evet, yalnızlık ve psikolojik bağımlılık bireysel birer tehditken, yapay zekanın savaş meydanlarında tamamen otonom hale gelmesi tüm insanlık için varoluşsal bir tehdit boyutuna ulaşmış durumda. New Scientist dergisinde yer alan sarsıcı bir habere göre askeri teknolojilerde korkulan o eşik sessiz sedasız aşıldı. Ukrayna savunma sanayisinden üst düzey bir yetkili, savaş cephesinde tamamen yapay zeka kontrolünde olan ve hiçbir insan müdahalesi olmadan hedef seçip yok edebilen Terminator sınıfı otonom quadcopter dronların test edildiğini ve bu testlerde insan unsurunun öldürüldüğünü açıkladı. Her ne kadar uluslararası kamuoyunda ve Birleşmiş Milletler nezdinde katil robotların yasaklanması için çağrılar yapılsa da sahada bu sistemlerin otonom olarak ölümcül kararlar alabildiği artık herkesin bildiği somut bir gerçek. Sistem belirlenen bir bölgeye bırakılıyor, insanla olan tüm iletişimini kesiyor ve kendi sensörleriyle tespit ettiği her canlıyı veya hedefi otonom olarak imha ediyor. Savaşın kendi içindeki vahşeti bir yana, bir makinenin kimin yaşayıp kimin öleceğine tamamen algoritmik olasılık hesaplarıyla karar vermesi, askeri etiğin ve insan onurunun bittiği yer olarak karşımıza çıkıyor. Burada sormamız gereken en can yakıcı soru aslında ortada duruyor. Savaş meydanlarında tetiği çeken iradeyi bir insandan alıp bir mikroçipe devrettiğimizde ortaya çıkacak savaş suçlarının sorumlusu kim olacak? Yazılımı yazan mühendis mi olacak? Drone'u sahaya süren komutan mı olacak? Yoksa sadece hata yaptığını söyleyip geçebileceğimiz bir kod satırı mı? Sorumluluk duygusunu savaştan tamamen çıkardığımızda insanlığı kitlesel olarak yok etmenin önündeki o son psikolojik engeli de kendi ellerimizle kaldırmış olmuyor muyuz aslında değerli dinleyenler? Değerli dinleyenler, bu haftaki yolculuğumuz gökyüzünün en uzak köşelerinden başlayıp hücrelerimizin derinliklerine, oradan da zihnimizin ve vicdanımızın sınırlarına kadar uzandı. Bunca farklı durak, bunca farklı hikaye aslında bize hep aynı şeyi söylüyor ve bunu her hafta olabildiğince tekrarlamaya da çalışıyoruz. İnsan aklının ürettiği her yeni güç aynı anda hem büyük bir umut hem de büyük bir sınav olarak çıkıyor karşımıza. Aynı kamera bir gezegeni koruyabildiği gibi bir insanı da izleyebiliyor. Aynı algoritma bir hastayı iyileştirebildiği gibi cephede bir askerin yerine karar da verebiliyor. Teknolojinin attığı her dev adımda, hayatımızı kolaylaştıran her yeni buluşta şüpheci yaklaşımımızı daima korumalıyız. Karşımıza çıkan her parıltılı ekran, her konforlu çözümün arkasında nelerin saklandığını sorgulamak bizi insan kılan en temel özelliğimiz. Unutmayalım ki teknoloji ne kadar kusursuz, ne kadar hızlı ve ne kadar güçlü ilerlerse ilerlesin, bu dünyayı adil, yaşanabilir ve anlamlı kılacak olan yine insanın kendi vicdanı, sağduyusu ve sevgisi olacak. Teknosfer'in bu haftaki yolculuğunun sonuna geldik. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı'ya ve sesimizi sizlere ulaştıran Nuri Göktaş'a teşekkür ediyorum.
Bir sonraki programda yeni keşifler ve yeni sorularla buluşmak dileğiyle o zamana dek merakla ve bilimle kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Türk Dil Kurumu sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bildiğiniz üzere dilimizde 8 ünlü ve 21 ünsüz harf vardır. Ünsüz harfleri yanına E sesi getirerek seslendiririz. Türkçenin tek harfle gösterilen, ancak birden fazla sesi bulunan ünsüzleri de var. Dilimizdeki 21 ünsüz harfin çıkışı H sesi dışında mutlaka gırtlaktan sonra ağzımızın herhangi bir yerinde şekillenir. Örneğin C sesi ağzımızda dil, ön damak ve dişler yardımıyla oluşur. Ama tam çıkışı esnasında dil dişlere sürtünür. Bu bakımdan dil bilgisi kitaplarında C için sürtünücü, dil ön damak, ötümlü, yumuşak diş ünsüzü diye yazar. C sesi D ve J ünsüzlerinin birlikte sesletilmesiyle çıkar. Yani D ve J seslerinin karışımıdır. Sesletme esnasında dilimizin ön ve orta kısmı ön damağa dayanıp tam bir kaparma oluşturur. C sesini söylerken dişler birbirine yaklaşır, dil ucu dişlerin ön kenarına yayılır, alt çene biraz aşağı düşer. Çıkış noktası dilin ön kısmıyla damak arasındadır. Dişleri çıkmayan çocuklar bu sesi zor söyler. Bu ünsüz yani konson Türkçe kelimelerde son seste bulunmaz. O halde C ile biten kelimemiz yoktur. C yalnızca ön ve iç seste bulunabilir. Cetvel, gece, bucak, cacık gibi. C sesi ses biliminde Afrika konson olarak bilinir. Afrika ses kapantılı olarak başlayıp sürtünmeli olarak biten fonemlere ya da seslere diyoruz. Afrika ses bir solukta İki ünsüzün birlikte söylendiği seslerdir ki dilimizde sadece C ve Ç için Afrika ses derler. C sesi Afrika bir ses olduğundan dolayı umumiyetle sağlam ve duru bir fonem vasfını kazanamamış ve bilhassa kelime başlarında bir kat daha damaksızlaşarak başka seslere doğru kaymıştır. G, C, Co diyelim ve bu çıkışın farkına varalım. G, C, Ca, Co. C sesi literatürde tek ses olarak gösterilir. Fakat bu sesin kelime içinde bazı seslerden etkilenerek dilin hareketiyle farklılaşan bir alt sesi var. Önce Necati, arkasından Necla diyerek 3-4 kez peş peşe söylediğimizde farkı buluruz. Şimdi bu iki sesi görelim. Necati, Necla. Necati, Necla. Biraz önce anlattığımız C sesi, ki ben buna asıl C diyorum, dilin ön kısmıyla damak arasında çıkarılan sestir. Ca, C, Co ve Cö denirken alt çene hafifçe aşağı iner, cı, cı, cu, cü derken de dudak hareketlerinden yararlanılır. İki sesinin arasında net bir şekilde çıkar. Acayip dediğimizde hemen anlarız. Dil ön damak sesi olarak tanımlanır. Süreksiz ve yumuşak sadalı sestir, sürtünücü özelliği vardır. Örnek sözcüklerimiz cici, vacip, acem, lacivert, acayip, bacı, cami, hacı. Kişinin C sesinin doğru çıkıp çıkmadığını şu tekerlemeden anlayabiliriz. Ocak kıvılcımlandırıcılardan mısın, kapı gıcırdatıcılardan mısın? Ne ocak kıvılcımlandırıcılardanım, ne kapı gıcırdatıcılardanım. Türkçe sözlüklerde C harfiyle başlayan 48 kelime bulunmaktadır. Bazılarını sayalım. Cacık, ca, cağlık, caka, cavlaklık, caygın, caymak, cayırtı, cebe, cebeci, cıbıl, cılız, cılık, ciklet, coşku, cura. Yabancı kelimelerden Jackson, Jeffrey, Jagger, Djukanovic, Cibori'yi C sesine örnek kelimeler olarak gösterebiliriz. Çukurova Üniversitesi Türkoloji Merkezi'nin hazırladığı Türkçe Ses Bilgisi adlı çalışmada Türk dillerinde Ç esaslı bir ses olduğu halde C sesi ana Türkçedeki asli seslerden biri değildir denilmektedir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu

0: oldu.
1: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Almanya'dan, Oliver Fuella'dan bir mektupla başlıyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndaki değerli arkadaşlar, en son gönderdiğim dinleme raporunu o güzel küresel kartla onayladığınız için teşekkür ederim. Çok sevindim. TRT'yi de ilgilendiren hayatımdaki bir güzellikten bahsetmek istiyorum. Bundan 53 yıl önce, tam olarak 22 Temmuz 1997'de TSR'nin Almanca yayınına ilk sinyal raporumu göndermiştim. O zamanların küçük bir hatırası olarak raporumu ve karşılığında gelen küresel kartını e-postamın sonuna ekledim. Geçen 25 yılda birçok şey yaşandı. Hem özel hayatımda hem de dünya çapında. Her şey değişti ve çoğu olumlu yönde değil. Radyo alanında da olumsuzluklar oldu. Bazı kısa dalga yayınları değiştirildi. Yabancı dil editörlükleri kapatıldı. Bunlara rağmen TRT'nin 53 yıldır bana bir uluslararası radyo istasyonundan bekleyebileceğim her şeyi hala verebilmesi çok keyifli. Politika, kültür ve toplumsal konuları içeren yabancı dilde radyo programları, kısa dalga yayınının ayrıca internet üzerinden de olması, dinleyici yorumlarına da yer veren posta kutusu programı ve bu programda soruların cevaplanması, sinyal raporlarının ülkenin kültürel izlerini taşıyan küresel kartlarıyla onaylanması. Bu aynı zamanda dinleyicileri rapor yazmaya da teşvik ediyor. Lütfen böyle devam edin. Ben sizi dinlemeye kesinlikle devam edeceğim. Güncel küresel kartın desenini merakla bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun.

Ve diğer mektubumuz Mısır'dan Muhammed Al-Sayed Abdurrahim yollamış. Sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu Arapça Masası ailesi, mektubumun başında Arapça Masası'nın hazırladığı programlar için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Dünyada ve Türkiye'de olan tüm olayları sayfanıza ve yayınlarınıza taşıdığınız için teşekkür ederim. Bu durum sizin ne kadar çalışkan ve üretken bir birim olduğunuzun kanıtıdır. Bu kadar çeşitli programları hazırlamakta sınırsız emek veren ve Türk-Arap ufuklarını bir araya getiren Arapça Masası'na sonsuz teşekkürlerimi ve takdirimi sunarım. Saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Türkiye'nin Sesi Radyosu Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselir.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi bölgesindeki risk ve tehditlerden uzak tutacak politikaları hayata geçirdiklerini belirterek, küresel ekonominin şoklarına rağmen Türkiye'yi istikrar rotasında tutmayı başardık dedi. İstanbul'da düzenlenen Müsiat Expo Uluslararası Ticaret Fuarı ve İş Forumu'nun kapanışında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracat artırmak için her türlü adımı attıklarını da vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirme vakfının 39. yılını kutladı. Erdoğan, vakfın milli savunma hamlesine önemli katkılar sunduğunu söyledi. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturmada tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. Başsavcılık 7 yatırım şirketine ait fonların kuruluşundan bugüne kadar kayıtlarını istedi. Fonlarda son 3 aydaki hareketlilik yakından incelenecek. Öte yandan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpiner ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erden Özer hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Sosyal medyada çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek şeklinde paylaşım yapan Ali Tarakçı hakkında soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Tarakçı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na ilişkin İran'dan açıklama geldi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, anlaşmayı Müslümanların birleşmesi adına atılmış bir adım olarak değerlendirdiklerini belirtti. ABD ile müzakerelere de değinen Pezeşkiyan, Amerikan tarafına güvenimiz yok diye konuştu. Çin, Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden Filistin için iki devletli çözüm yoluna dönülmesi çağrısı yaptı. Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Chan, Filistin'i Filistinliler yönetmeli dedi. Küba, ABD ile anlaşmazlıkların çözümü için diyalog çağrısında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump da bir süredir hedef aldığı Küba ile bir anlaşmaya varacaklarını söyledi. Washington-Tahran hattında diplomasi trafiği güvensizlik ortamında devam ediyor. İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için ABD'ye 7 günlük bir ateşkes planı sundu. ABD Başkanı Trump ise teklifi reddettiğini açıkladı. Spor. Geleneksel güreşte 57 yıllık özlem sona erdi. Yağlı güreş Cumhurbaşkanı

Ormanı Millet Bahçesi'ne gelerek bu dev organizasyonu bir süre takip etti. UEFA Uluslararası Ligi 1. grupta A milli takım 2. maçında Bursa'da İtalya'yı konuk edecek. Mücadelede görev alacak hakemleri UEFA duyurdu. İtalya-Türkiye maçını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Erzincan, Tunceli, Elazığ, Muş, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güney Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, İstanbul, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Çorum ve Bolu çevreleriyle Kocaeli ve Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının Marmara, Ege ve Akdeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

90'lar Rüzgarı. Hazırlayan Gülru Güngör. Sevgili dinleyiciler, TRT mikrofonlarından hepinize merhaba. Gülru Güngör'ün hazırladığı ve ben spikeriniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu 90'lar Rüzgarı programında beraberiz. Sizlere Türk pop müziğinin en parlak dönemlerinden biri olan 90'lı yıllara doğru keyifli bir yolculuğa çıkarmak istiyoruz. Kasetlerin sarıldığı, Walkman'lerle sokaklarda müzik dinlediğimiz, radyoların başında sevdiğimiz şarkının çalmasını heyecanla beklediğimiz o yıllara. Bu programda yalnızca şarkılar değil, o şarkıların taşıdığı duygular, anılar ve bir dönemin ruhu da bizlere eşlik edecek. İlk olarak güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Türk pop müziğinde özel bir yere sahip olan Aşkın Nur Yengi'ye kulak veriyoruz. Kara Çiçeğim adlı albümüyle 90'lı yıllarda büyük bir çıkış yakalayan sanatçı, duygusal yorumuyla dinleyicinin kalbinde iz bırakmıştı. Şimdi mikrofonu Aşkın Nur Yengi'ye bırakıyoruz. Ay inanmıyorum ve hiç ummazdım diyecek.

Yolculuğumuz 90'lı yılların ikinci yarısında müzik dünyasına adım atan, sade ama etkileyici tarzıyla dikkat çeken Göksel'le devam ediyor. Kendine has yorumu ve içtenliğiyle dinleyicinin kalbine dokunan sanatçı, kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Göksel'den iki sevilen şarkı sizlerle: Sabır ve Uzun Uzun Yollar.

90'lar rüzgarında sıradaki durağımız, romantik şarkıları ve güçlü yorumuyla hafızalara kazınan Harun Kolçak. Duygusal anlatımı ve kendine özgü tarzıyla dönemin en sevilen erkek vokallerinden biri olan sanatçı, 2017 yılında aramızdan ayrıldı. Harun Kolçak'tan iki unutulmaz şarkı dinliyoruz: Dualarım Yoluna ve Vermem Seni.

Programımız 90'lı yılların güçlü kadın vokallerinden biri olan İzel'le devam ediyor. Hem sahne performansı hem de kendine özgü yorumuyla dikkat çeken sanatçı, dönemin en sevilen isimleri arasında yer almıştı. Şimdi İzel'in sevilen şarkısına kulak verelim, Hasretim.

Sırada Türk pop müziğinin en önemli bestecilerinden söz yazarı ve yorumcu Kayahan var. Yıllar boyunca müziğimize kazandırdığı eserlerle kalplerde iz bırakan sanatçı, duygusal anlatımıyla geniş kitlelere ulaşmış ve 2015 yılında aramızdan ayrılmıştı. Mikrofonda Kayahan, "Kara saplantım ve sarı şekerim" diyecek.

90'lar rüzgarında yolculuğumuz enerjisi ve sahne performansıyla dikkat çeken Kenan Doğulu ile devam ediyor. Genç yaşta müzik dünyasına adım atan sanatçı kısa sürede pop müziğin en önemli isimlerinden biri haline gelmişti. Kenan Doğulu'dan iki popüler parça sizlerle. Yazmışsa bozmak olmaz ve vurgunum sana. Dinliyoruz.

programımızın son bölümünde Türk müziğinin efsane gruplarından biri olan MFÖ var. Mazhar, Fuat ve Özkan'dan oluşan bu üçlü, kendine özgü tarzları ve unutulmaz şarkılarıyla yıllar boyunca geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Grubun üyelerinden Özkan Uğur'u 2023 yılında kaybetmenin üzüntüsünü de müzikseverler olarak hala yüreğimizde taşıyoruz. MFÖ'den hafızalara kazınmış iki klasik şarkıyla programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Ali Desidero ve Mecburen.

diye kibarca bir bay bay. Ali diyor hay hay. Gözü parlıyor aniden kızın. Şeytan tüyü var bu hınzırın. Ali anlıyor ki doğru yolda. Hazırım diyor buluşmaya. Kız diyor ki bu işler narin. Bugün olmaz Ali belki yarın.

Sevgili dinleyiciler, 90'lı yılların unutulmaz şarkılarıyla çıktığımız bu keyifli yolculuğun sonuna geldik. Gülru Güngör'ün hazırladığı, mikrofonda ben, spikeriniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu 90'lar Rüzgarı programında bizlerle olduğunuz için teşekkür ederiz. Bir başka programda, müziğin farklı zamanlarında yeniden buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.

0: Saat 11.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi bölgesindeki risk ve tehditlerden uzak tutacak politikaları hayata geçirdiklerini belirterek, küresel ekonominin şoklarına rağmen Türkiye'yi istikrar rotasında tutmayı başardık dedi. İstanbul'da düzenlenen Müsiat Expo Uluslararası Ticaret Fuarı ve İş Forumu'nun kapanışında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracatı artırmak için her türlü adımı attıklarını da vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk

0: Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın 39. yılını kutladı Erdoğan, vakfın milli savunma hamlesine önemli katkılar sunduğunu söyledi. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturmada tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. Başsavcılık 7 yatırım şirketine ait fonların kuruluşundan bugüne kadar kayıtlarını istedi. Fonlarda son 3 aydaki hareketlilik yakından incelenecek. Öte yandan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Sosyal medyada çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek şeklinde paylaşım yapan Ali Tarakçı hakkında soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Tarakçı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na ilişkin İran'dan açıklama geldi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, anlaşmayı Müslümanların birleşmesi adına atılmış bir adım olarak değerlendirdiklerini belirtti. ABD ile müzakerelere de değinen Pezeşkian, Amerikan tarafına güvenimiz yok diye konuştu. Çin, Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden Filistin için iki devleti çözüm yoluna dönülmesi çağrısı yaptı. Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Chan, Filistin'i Filistinliler yönetmeli dedi. Küba, ABD ile anlaşmazlıkların çözümü için diyalog çağrısında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump da bir süredir hedef aldığı Küba ile bir anlaşmaya varacaklarını söyledi. Washington-Tahran hattında diplomasi trafiği güvensizlik ortamında devam ediyor. İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için ABD'ye 7 günlük bir ateşkes planı sundu. ABD Başkanı Trump ise teklifi reddettiğini açıkladı.
1: Spor.
0: Geleneksel güreşte 57 yıllık özlem sona erdi. Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda başpehlivanlı Orhan Okulu kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne gelerek bu dev organizasyonu bir süre takip etti. UEFA Uluslararası Ligi 1. grupta A milli takım 2. maçında Bursa'da İtalya'yı konuk edecek. Mücadelede görev alacak hakemleri UEFA duyurdu. İtalya-Türkiye maçını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Erzincan, Tunceli, Elazığ, Muş, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güney Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, İstanbul, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Çorum ve Bolu çevreleriyle Kocaeli ve Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının Marmara, Ege ve Akdeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Merhabalar. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yeni bir Anadolu Mayası programıyla daha sizlerle beraberiz. Programın yapımcısı Gülşen Ayvaz, sunucunuz ben Mina Taman ve sesimizi sizlere ulaştıran teknik ekipte Mehmet Ayçiçeği ve elbette program yapımcısı Gülşen Ayvaz'la beraber yarım saat boyunca yine Anadolu'yu mayalamaya devam edeceğiz. Bugün yine çok kıymetli bir konuğumuz var. Profesör Doktor Orhan Özçatalbaş. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim.
0: Evet, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'na sebebi ziyaretiniz, sesinizle bize, sohbetimize renk ve bilgi verme sebebiniz efendim gıda diplomasisi, tarım diplomasisini aslında Anadolu'nun mayalanırken önemine değineceğiz. Hocam dilerseniz şöyle hemen çok kısa diplomasi, tarım diplomasisi nedir? Oradan başlayalım mı?
1: Memnuniyetle. Tabii tarım diplomasisi aslında sadece bugünün konusu değil. Antik çağlara kadar gidebilir. Bu anlamda takas usulüyle aslında ülkelerin ya da toplulukların birbiriyle yapmış oldukları tarımsal ürün ve gıda alışverişi de bu çerçevede dikkate alınabilir. Ama bunu takiben tabii modern dönemlere gelirken Selçuklulardaki aslında yöntemler de uyguladıkları özellikle otlak yönetimi yöntemi de bir tarım diplomasisi aracıdır. Çünkü özellikle biliyorsunuz konar göçer topluluklarda

0: daha çok suyun bulunduğu alanlar ve otlaklar önemlidir tarımsal üretim faaliyet açısından. Dolayısıyla bu göç sürecinde bu alanlar elde edilir ve hakim olunur ve buradan hareketle diğer topluluklarla iletişim kurulur. Ve bu bakıma bugünkü anlamda diplomasidir. Yani diğer toplulukların söz konusu ülkeyle olan bağlantısı tam anlamıyla tarımsal üretime de konu olan hayvansal üretimden bahsediyorum o dönem için daha çok araçlar üzerinden gerçekleştirir. Sonrasında Osmanlı dönemine de geçiyoruz. Yani bizim Osmanlı ile ilgili aslında hakikaten çok güzel örneğimiz var. Her ne kadar konu acı olsa da biliyorsunuz 1840'lar, 45'lerde neredeyse İrlanda nüfusunun 1 bölü 3'ü yani 3 kişiden birisinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan bir kriz var. Gıda krizi var, açlık konusu var. Tabii o dönemde Sultan Abdülmecit Han var Osmanlı'nın başında ve tabii İrlanda'da Büyük Britanya'nın parçası ve Osmanlı orada yardım göndermek istiyor. 10 birim yardım göndermek istiyor ama İngiliz kraliçesi aslında 1 birim gönderiyor ve Osmanlı 10 kat fazlasını göndermek istediği için İngiliz kraliyet diyor ki hayır olmaz bizim kadar gönderebilirsiniz. Tabii Osmanlı bunun üzerine bir başka işlem gerçekleştiriyor. Aynı yardım gönderiyor. Bu yardımın içerisinde gıda maddeleri var. Bakınız çok önemli. Ama aynı zamanda tohumluk var, tohum var. Yani bu Anadolu Mayası programıyla da çok alakalı. Anadolu Mayası aslında İrlanda'ya kadar ulaşıyor. Ve İrlanda'da o dönemde ve kraliyet bu yardım gemilerinin de aslında ulaştırılmasını istemiyor. Engellemeye çalışıyor ama yaklaşık 50 kilometre, 30 mil kadar ileride bir Drogheda diye isimlendirilen bir yerleşim yerine bu yardımlar indiriliyor. Ve sonrasında tabii bugüne kadar gelen bir dostluk köprüsü de kuruluyor. Yani biz tarım ve gıda diplomasisi dediğimiz zaman doğrudan doğruya hayatı etkileyen, hayatı ilgilendiren temel konular da aslında içine alıyoruz olayın. Ve toplumların hem yaşamsal ama aynı zamanda o günkü ihtiyaçlarıyla alakalı olarak süreçlerine de müdahale etmiş oluyoruz. Osmanlı hakikaten bu şeyi örneği çok etkilidir ki
1: Peki
0: evet.
1: hocam bir şey soracağım. Ne olur lafınızı unutmayın ama bu
0: Lütfen.
1: bahsetmiş olduğunuz bir köprü kurma mevzusu, bir gönül diplomasisiyle taçlandırma.
0: Evet.
1: Benzerini de geçtiğimiz yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Karadeniz tahıl koridorunda da bir
0: Evet.
1: benzerini ortaya koymadı mı?
0: Birebir aslında var. Hatta modern çağın en önemli girişimlerinden birisi. Ben bazı yazılarımda onu ifade etmiştim. Hatta şöyle söylemiştik. İstanbul Mutabakatı diye geçiyor biliyorsunuz. İstanbul Mutabakatı yani tahıl koridoru anlaşması tam anlamıyla o hareketin bugüne evrilmiş hali. Çünkü boğazlar üzerinde Türkiye'nin bir hakimiyeti var Montrö üzerinden. Dolayısıyla orada uzlaştırıcı ama aynı zamanda inisiyatif alıcı bir hareketle Sayın Cumhurbaşkanımız hakikaten süreci çok iyi bir noktaya getirdi ve Türkiye'nin aslında uluslararası düzeydeki imajını da hem yükseltti hem de hayati bir konuda. Çünkü biliyorsunuz Ukrayna ve Rusya buğday tahıl konusunda dünya ihracatının liderleri durumunda uluslararası düzeyde bir kıtlığın, bir efendim gıda krizinin ortaya çıkmasını da Birleşmiş Milletler'de süreci tabiatıyla dahil ederek ortam hazırlamış oldu. Türkiye'nin bu hakikaten tarım ve gıda diplomasisindeki modern çağdaki en önemli işlemi yaptığı en önemli efendim müdahale diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü burada evet
1: Peki.
0: insani yardım var.
1: Peki hocam bir şey soracağım. Şimdi hani bu biz hep Anadolu mayasını işlerken şunu söylüyoruz.
0: Evet.
1: Anadolu'yu Türk yurdu kılan Orta Asya'dan getirdiği bu Maya kelamının içindeki öz. Yani siz az önce bahsettiniz paylaşma, dayanışma, imece, disiplin. Şimdi bir
0: Evet.
1: tarafta da ama bir müzakereden de bahsediyoruz. Yani hem Karadeniz Tahıl Koridoru'nda hem o Osmanlı'nın yaptığında da aynı zamanda da Türklerin bir devletçi geleneğinde gelen ve müzakere edebilme. Bu da bir tarım
0: Evet.
1: diplomasisinin kullandığı önemli bir güç ve enstrüman mıdır?
0: Esasen öyledir. Aslında diplomasiyi teknik olarak tanımlarken biliyorsunuz uzlaşı için müzakere sanatı diye ifade edilir. Yani bir müzakere var. Bir uzlaşıya ulaşmak için müzakere süreci var. Ama ben ona bir de aslında şey ekliyorum. Yani müzakere olmakla beraber aslında tarım ve gıda diplomasisi açısından baktığımızda üstünlük kurma aracı.

0: kullanıcısıdır aynı zamanda.
1: Bir dakika. Yani silah kavramına mı şimdi geçiş yapıyoruz?
0: Biraz şöyle ifade edelim. Tabii bizim bahsetmiş olduğumuz konu yumuşak diplomasi aracı.
1: Soft
0: ama
1: power.
0: diplomatik bir araç. Sonuç itibariyle diplomatik bir araç. Yani hard power power dediğimiz şey değil. Sert diplomasi, askeri konular falan değil. Tam anlamıyla bu çok belirgin değildir. Yani üstünlük kurma aracı olarak görülmez ama işte biz Osmanlı'yı anlatıyoruz bugün. Anlatırken hatta o Drogheda dediğimiz o yerleşim yerinde o futbol takımının logosu ya da armasında ay yıldızı görebilirsiniz. 150 yıl önce atılmış bu.
1: Bu hikayeyi bir anlatır mısınız hocam?
0: Yani bu hikaye belirttiğim gibi 1945'lerde İrlanda'da bir kıtlık oluşuyor. Patateste esasen patates önemli bir gıda maddesi. Ve insanlar hakikaten bu patates mildiyosundan kaynaklanan yani hastalıktan kaynaklanan bir sorunla ihtiyaç duydukları gıda maddelerinden uzaklaşmış oluyorlar. Ve toplam insanların yaklaşık belirttiğimiz gibi çok büyük bir bölümü yani üçte biri neredeyse bu süreç içerisinde hayatını kaybediyor. Ve süreç çalıştığında tabii o dönemin en önemli iki gücü var aslında Osmanlı ve Büyük Britanya var. Rusya da var diğer tarafta ama Britanya'nın etkisi altında olduğu için İrlanda dolayısıyla oradan yardım bekliyor. Fakat oradan gelen yardım bir birim örneğin. Ama Osmanlı Sultanı Abdülmecit Han diyor ki ben 10 birim göndereceğim diye yazı gönderiyor. Siz gönderemezsiniz. Burası bizim hakimiyetimizde. Dolayısıyla siz de bizim kadar ancak gönderebilirsiniz diyor kraliyet.
1: Yani oradaki futbol takımına bu olaydaki Osmanlı'nın etkisinden sonra mı bu şey veriliyor hocam?
0: Evet. Öyle. Yani şu anda işte o unutulmuyor ve zaten şehrin aslında arması hilal ve yıldız oluyor.
1: Gönüllere kazınmış bir aslında maya.
0: Evet. Ayrıca bugün de yani bugüne de geliyor konu. Hatırladığım kadarıyla Trabzonspor'la da renkleri aynı ve Trabzonspor'la kardeş ya da böyle bir anlaşmaları da söz konusu oluyor.
1: Evet hocam, bu hikaye çok güzelmiş. Sizin yazılarınızdan da ben bir miktar biliyordum. Peki hocam, şimdi hem Selçuklu hem Osmanlı yine bu müzakere ve devletçilik geleneğiyle tarım diplomasisinin bir aracı olarak İpek yolları ve baharat yolları üzerinde hanlar, hamamlar, kervansaraylar, bu yollar da tarım diplomasisinin bir aracı mıdır?
0: Tamamıyla öyle. Yani bizim geleneğimizde Anadolu mayası Asya'dan gelen bir şeydir esasen değil mi? Erdem ve irfan bileşimidir. Dolayısıyla bahsettiğiniz İpek yolu konusu da tam anlamıyla öyledir. Çünkü Selçukluların özellikle o Orta Asya'dan işte diğer alanlara geçişlerine baktığımız zaman onların kullanmış oldukları yöntemler var. Bu yöntemler içerisinde daha önce konuşmamın başında bir miktar bahsetmiştim. Su ve otlaklar buralara hakim olmak var. Dolayısıyla buraya hakim olduktan sonra diğer topluluklarla bunu paylaşmak var. Bu bir strateji. Bunu uygun şekilde paylaştığınızda yani kaynakları uygun şekilde paylaştığınızda o zaman barışı da tesis etmiş oluyorsunuz. Yine sizin bu bahsettiğiniz konu içerisinde kervansaraylar var. Yani Selçukluların Anadolu'dan Anadolu'ya doğru gelmiş olmaları, Anadolu'dan diğer alanlara geçerken ticareti kolaylaştıracak şekilde kervansaraylar oluşturmuş, yapmış olmaları. Bu süreci de aslında yani komşu ülkeler ya da çevre ülkelerle olan anlaşmaları da güçlendirmiş oluyor. Ve bunun sonucunda aslında bir bakıma bir ticari diplomasi de diyebileceğimiz, bugün DİİK bunu yapıyor biliyorsunuz. Dış Ekonomi İlişkiler Kurulu var. Onun yapmış olduğu işlevi aslında Selçuklular o dönemlerde başlatmış oluyorlar. İpek yolu bu anlamda, İpek yolu ve İpek yolu üzerinden gerçekleştirilen faaliyetler tam anlamıyla aslında tarım diplomasisinin temel araçlarını, argümanlarını kullanarak bir güvenli hat oluşturma, çevre ülkelerle ilişkileri geliştirme, bir bakıma küresel ticaret kurallarını da belirlemeye yönelik olarak hatta jeopolitik bir güç haline gelmesini sağlayacak şekilde söz konusu dönemde belirttiğimiz ülkelerin, güçlerin bulunduğu bölgede gıda güvenliğini sağlamaya dönük önlemleri çerçevesinde rahatlıkla değerlendirilebilir.
1: Peki Orhan Hocam şunu merak ederim. Şimdi hem müzakere hem de bir güç elde etme mücadelesinden ve yönteminden bahsettiniz. Şimdi günümüzde de

0: modern zamanlarda da ülkeler arasındaki tarım ticaretinde bir takım kotalar, finansal enstrümanları kullanarak bir ülkeden bir ürünü almamak veya gıda milliyetçiliği yapmak veya gıda korumacılığı yapmak ve bu vasıtayla da bir ülkenin gıda fiyatlarının yükselmesine sebebiyet vermek veya kendi ülkesindeki çiftçileri korumak. Bütün bu enstrümanlar da modern zamanların tarım diplomasisinin bir aracı mıdır?
1: Öyle görünüyor. Özellikle dünya bugünkü modern anlamda biliyorsunuz GATT, gümrüklerin serbestleştirilmesiyle ilgili anlaşma, Dünya Ticaret Örgütü'nün yapmış olduğu çalışmalar, özellikle 90'lı yılların ortasına kadar, yani 95'lere kadar ülkeler daha çok tarım ve tarımla ilgili sektörlere yapılan harcamalar, işte enflasyonist etki ve benzeri nedenlerle sıcak bakmıyorlardı ve bunun küreselleştirilmesine yönelik ve toplumların aslında ülkelerin aslında sınırların açması küresel konu olduğu yönünde çeşitli argümanlar üretildi ve bu şey üzerinden, bu süreç üzerinden Türkiye'nin de anlaşmalı olduğu işte ve üçüncü ülkeler ayrıca İşte Avrupa Birliği süreciyle ilgili aday ülke konumu gibi noktalar, yani uluslararası işbirliğini kurmaya yönelik anlaşmalar esasen tam anlamıyla bu sürecinde bir enstrümanı, yani resmi ya da informal olarak yürütülen tüm faaliyetler aslında tarım ve gıda diplomasisinde araçlar olarak bugün hala kullanılır durumda. Şunu da aslında net olarak söylemek gerekir. Yani Türkiye'nin tarım diplomasisi çerçevesinde hem küresel kurallar, yani Dünya Ticaret Örgütü ve aynı zamanda bölgesel entegrasyon diyebileceğimiz Avrupa Birliği'ne üye olma, aday olmanın getirmiş olduğu bir baskı ya rağmen Türkiye ulusal gıda güvenliğini ne yapmaya çalışıyor? Hem sağlamaya ama aynı zamanda da ihracatını artırarak işte bugün gayri safi üretim değer açısından baktığımızda Avrupa'da Türkiye ilk sırada biliyorsunuz. Dünya genelinde de ilk 10'da yer alıyor. Bu başlı başına, yani şöyle ifade etmek gerekir. Bu başlı başına ülkenin kendi içinde gıda güvenliğini sağlamış olması bir başarıdır. Önemli bir başarıdır. Bunu elde ettikten sonra zaten diğer süreçlerde de aktör olmanız gerekir. Yani bu özgüveni getirir ama özgüvenin ötesinde gıda güvencesini ve gıda güvenliği konusuyla ilgili sorununuz olmaması, bu anlaşmaların size sağlamış olduğu avantajlar, varsa dezavantajları da bertaraf etme imkanı da sağlar.
0: Peki Orhan Hocam, şimdi tabii Türkiye neredeyse dünyada tarım diplomasisi alanında bir üs. Sizin de danışma kurulunda olduğumuz, bizim de Sayın Mehdi Eker'le birlikte onun Tarpol ve benim kurucusu olduğum Yeşil Etki Derneği'nin önümüzdeki günlerde bir Dünya Tarım Diplomasisi Forumu da yapılacak. Şimdi
1: Evet.
0: tabii tarım diplomasisi deyince yanına bir gıda hakkı, gıda barışı ve buradan da Gazze'de yaşananlar, ki Birleşmiş Milletler Gıda Örgütü de açıkladı, dedi ki Gazze'deki tarımsal altyapı, hatta zeytin ağaçları, incir
1: Doğru.
0: ağaçları %80'i yok oldu. Yeniden yapılması için milyarlarca dolar ve en az 10-15 yıl gerekiyor. Şimdi bununla buradaki bu insani, işte o gönül diplomasisi dediğimiz, gıda barışı dediğimiz, buraları nasıl açıklarsınız hocam? Hangi çerçevede?
1: Evet, hakikaten bu ağır bir konu esasen. Yani bunu bu ölçekte özellikle bulunduğumuz bu yüzyılda konuşmuş olmak hakikaten çok ağır bir konu. Bunu hissederek ifade ediyorum. Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili değil ama özellikle bu yöresel ürünler, kırsal kalkınma konularında bir okula gitmiştim. Okulda geçerken ilköğretim okulunda bir şey vardı. Panoda baktım. Gazze'li çocuğun gıda hakkı yazıyordu.
0: Evet.
1: Yani şimdi bu konular o kadar bir iç içe girmiş durumda ki aslında bugün bu konuyu tabii tartışmamak gerekiyor. Ama sizin de çok güzel ifade ettiğiniz gibi bu gıda hakkı zaten evrensel. Yani yaşama hakkından farklı değil, yaşama hakkı gibi. Ancak bu yaşadığımız özellikle süreç, gıda diplomasisiyle bağlantılı olarak Gazze'deki insani krizle

0: ilişkilendirilmesi konusu bugün çok önemli ve en zorlu ve belki de en kritik alan. Yani gıdanın bir savaş aracı haline gelmesi, stratejik olarak gıdanın ülkeye ya da insanlara ulaşımının engellenmesi ve gıdayı aslında insani bir araç haline getirme çabası, üstünlük kurmanın ötesinde güç gösterisinin herhalde en acımasız halidir diye düşünüyorum. O bakımdan bu Gazze'de yaşanan özellikle kıtlık, açlık tehlikesi, tarım diplomasisinin ve gıda diplomasisinin aslında en önemli konusudur. Bunun için de tarım diplomasisi çalışanlar, gıda diplomasisi çalışanlar, hatta bilim diplomasisi çalışanlar ki o konuda da bizim bazı çalışmalarımız var. Sesini daha fazla yükseltmeli diye düşünüyorum. Sivil toplum kuruluşlarının ötesinde aslında akademik ortamda akademisyenlerin de sürecin içerisinde yer alması gerektiğini ifade etmek gerekir. Yani gıdaya erişim kavramı tam anlamıyla gıda güvenliğini ifade ediyor ve aslında bugün ne yazık ki en net gördüğümüz yer Gazze olarak söylenir.
1: Evet. Peki Orhan Hocam, tabii sizi tanımayanlar için belki biraz da ifade edelim. Türkiye'de aynı zamanda da kırdaki turizm, sizin deyiminizle. Bu konuda da hem uluslararası gerek kongreler gerek çabalarınız var. Bizzat kırın üzerinde, kırı bir halı gibi düşünerek buralarda çok keyifli etkinlikler yaparak da aslında bölgenin, coğrafyanın, Türkiye'nin tarımsal değer, ritüel, emtialarını aynı zamanda dünyayla buluşturmak, insanlarla buluşturma üzerine de çalışıyorsunuz. Şimdi bu peki tarım diplomasisinin neresine bunu biz koyabiliriz?
0: Bu da hoş bir soru. Bir öncekiyle hemen onunla ilgili aslında hani ne yapması gerekir toplumun, insanlığın ya da işte bilim insanlarının derken aslında bu Gazze'deki konuyla ilgili Türkiye'de yine biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın hakikaten yürüttüğü etkili diplomasiyle yardım koridorlarını açmak, sınır kapılarını geçici olarak ulaşım açmak, işte gıda ve diğer ihtiyaç maddelerinin oraya ulaştırılmasını sağlamak, yardım maddelerinin güvenliğini sağlayarak o ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması belki şu ifadeyle aslında o bölümü tamamlamış olayım. Yani Türkiye'nin yürüttüğü şey aslında kritik bir insani gıda diplomasidir. Yani şöyle söyleyeyim, yaşamakla yaşamdan vazgeçmek arasındaki insanların talep ettiği bir temel ihtiyaç maddesinin o kesimde yaşayan insana ulaştırılması. Türkiye bunu aynı Osmanlı döneminde Drogheda'da bahsettiğimiz konuda olduğu gibi bugün de samimiyetle yürütüyor. İnanıyorum ki bu barışa ulaşacaktır Türkiye'nin girişimleriyle de. Ve herhalde 100 yıl sonra biz nasıl İrlanda konusunu 150 yıl sonra böyle konuşuyorsak bir sonraki asırda da Türkiye'nin bu girişimi Gazze ile ilgili girişimlerde konuşulacaktır diye düşünüyorum. Çünkü burada esas olan samimiyettir. Yani
1: Gönüller
0: müthiş.
1: mayalanıyor değil mi
0: Evet.
1: hocam burada?
0: Hakikaten öyle. Yani onun üzerinde başka bir şey söylemek çok zor. Tabii bizim özellikle gelişmiş ya da sanayisi gelişmiş ülkelerle bağlantı olarak tarım ve diğer sektörlerde gelişmiş ülkelerde özellikle bu bahsetmiş olduğunuz kırda turizm konusu ve onu destekleyen gıda ve tarım diplomasi ile ilgili konuya da bu şekilde geçmiş olalım. Çünkü şöyle ifade edeyim. Aslında kırda turizm faaliyeti kırsal turizm diye de isimlendirilir ama onun dışında agroturizm, tarım turizmi, ekoturizm yani kırsal alanda yapılan tüm etkinlikler bunun içerisinde yer alıyor. Ve burada yöresel çok önemli değerlerimiz var. Yöresel değerlerden kastımız dünya geneli için baktığımızda işte coğrafi işaretler diyoruz. Bugün çokça kullanıyoruz. Avrupa Birliği biliyorsunuz bunu onaylıyor. Avrupa Birliği tarafından ve Türkiye'nin kendi iç mevzuat açısından onaylanan yapılar var. En son baktığımda 1781 yöresel ürünümüz farklı bölgelerden tescil almıştı. Coğrafi işarete sahip bu ürünler. Türkiye'nin toplam potansiyeli de 3500 kadar coğrafi işaretli ürün. Dolayısıyla ve bunun 40 tanesi de Avrupa Birliği tarafından da kabul edilmiş artık ürünler. Tabii nitelik ve söz konusu niteliğin karşı tarafa aktarılması süreci aslında markalaşmayı getiriyor. Markalaşma ise söz konusu ürünün

0: tüketici nezdinde güvenilirliğini, kalitesini ve standardını ifade ediyor. Ve yereldeki sahip olduğumuz bu değerlerin kırsal turizm üzerinden ya da kırsal turizmi de destekleyecek şekilde kendisini talep eden müşterilere ulaştırılmasıyla aslında gene bir yumuşak güç olarak, bir soft power diye ifade ettiğimiz güç olarak tarım turizmini de, kırsal turizmi de tarım diplomasisinin bir aracı haline getiriyor. Yani özetle söylemek gerekirse biz kırsal alanda ve kırda ve kültürel değerlerimizde ortaya çıkmış olan ürünler, uygulamalar, burada sadece gıda maddeleri de yok. Mesela bir döşemaltı halısı gibi, bir başka ahşap işçiliği gibi ürünler de sürece dahil oluyor. Ve bunlar aslında kültürün gelecek kuşaklara aktarılması için coğrafi işaret, organik ürün sertifikası gibi unsurlarla desteklenerek katma değeri artırılıyor. Katma değeri artan ürünlerin de kırsal alana bir dönüşü oluyor. Yani üretici buradan üretimini yapmaya devam ettiği için kazanmaya devam ediyor. Ama aynı zamanda sektörün ya da üretim faaliyetinin sürdürülebilirliği sağlanıyor ki buradaki değerler, yereldeki değerler gelecek kuşaklara da bu şekilde aktarılmış oluyor. O bakımdan biz kırsalda yapılan faaliyetleri bu bakımdan çok önemsiyoruz. Yerelle ilişkilendirmemek gibi bir tabii ki şeyimiz yok, süsümüz yok. Tabii biz meslek gereği de konuyla alakalı olarak işte çok farklı ülkelerde bunları inceleme, gözlemleme ve bunları kalem alarak yazma imkanına da sahip olduk. Bu açıdan da baktığımızda kırsal turizmin, kırda turizmin de yerel değerlerle desteklenen kırsal turizm faaliyetlerinin de tarım diplomasisinin, gıda diplomasisinin kesinlikle bir aracı olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.
1: Hocam artık son 4-5 dakikam içerisindeyiz. Dünyada evlere giren 4 çuval undan bir tanesi Türkiye'den gidiyor. Ben hep şöyle düşünüyorum hocam. Tabii önce un gidiyor, arkasından belki ayakkabı gidiyor, belki sonrasında işte ne bileyim sepet gidiyor ve esasen işte Türkiye dünyadaki bütün evlere girmiş oluyor. Eğer diyorum o un lezzetli ise, eğer insanlar televizyonlarda veya başka bir yerlerde Türkiye güvenilir bir tarım tedarikçisidir, Türkiye iyi bir tarım ülkesidir, bu algı ülke marka açısından da bilinirlik veya güvenilirlik açısından da, bu da tarım diplomasisinin böyle hemhal edilebileceği böyle ilintili alanlar mıdır, faydalı mıdır?
0: Faydalıdır aslında, çok konuşulmayan bir noktaya temas ettiniz. Bu değerlerimizin farklı sektörlere ve farklı toplumlara ulaşmasıyla ve bu kanıtlanmış ve güvenilirlik açısından şüphe götürmeyen değerler ise, ürünler ise, buğdaydan bahsettiniz, undan bahsettiniz örneğin. Türkiye biliyorsunuz un ihracatında dünyadaki en önemli ülke durumunda. Makarnada da ikinci sırada diye hatırlıyorum, ihracatta. Sizin vermiş olduğunuz mesaj tabii ki sade vatandaşın işte Arjantin'deki, işte Meksika'daki ya da işte bir başka ülkedeki, Zambiya'daki sade vatandaşın zihnine hakikaten bu yerleşiyor. Zaten bu algıdır esasen toplumu, insanları yöneten ve bu pozitif algı uzun yıllar, işte Drogheda örneğinde olduğu gibi bugüne geliyor. Yani birkaç yüzyıl insanların zihninde oluşturulacak algı esasen markalaşmanın da konusudur. Yani bugünkü biz akademik terminolojiye baktığımızda da bir marka insan zihninde oluşur ve diğer ürünlere göre farkını ortaya koyarak siz o zihinde yer edersiniz. Bu pozitifse doğal olarak pozitif imajla ilerlersiniz ve Türkiye'nin bu Anadolu'nun ortaya koymuş olduğu değerleri ürünleriyle başka toplumlara, başka ülkelere, başka coğrafyalara ulaştırması tam anlamıyla, bir örnek daha vereyim. Örneğin Manavgat Susamı konusu var, biliyorsunuz geçtiğimiz yıl şey aldı, coğrafi işaret almıştı. Manavgat Susamı Osmanlı döneminde saray mutfağının vazgeçilmezi bir coğrafi işaretli ürün bugün için. Ve Manavgat'ta o dönemde, yani 1500'lerde 76 tane tahinhane var. Tahinhane, tahin işleme, susam işleme ünitesi var ve bu Alanya'dan işte şeye doğru, diğer ülkelere doğru gönderiliyor. Şimdi bunun oluşturmuş olduğu çok somut veriler var. Mesela bir yurt dışı gezimde ben Polonya'da bir markette Bakarken susam gördüm. Böyle paket içerisinde tüketime hazır gibi tarzı ama üzerinde Antalya yazıyordu. Yani üreticisine baktım. Üreticisi Polonya'dan bir firma. Dolayısıyla sizin burada üretmiş olduğunuz yerel bir değer bir başka toplum tarafından kabul görürse, gördüğünde o kendi izlenimleriyle aslında markalaştırılıyor. Bu marka örneğin Polonya'da bir belirttiğim ürün için susam tatlısı gibi diyebiliriz. Onun için bir anlam ifade ediyor. O bakımdan bizim zihinlere göndermiş olduğumuz pozitif mesajlar, tarım ürünleri ve gıda ürünleri ve ulusal politikalarımızla alakalı olarak göndermiş olduğumuz mesajlar insanların zihninde kesinlikle bir efendim güvenilir ülke, nitelikli ülke, kaliteli ürün, bir bakıma premium marka diyebileceğimiz yani birincil sırada ilk sırada yer alacak marka haline gelebiliyor ve ülkeler bu anlamda kendi imajlarını güçlendirebiliyorlar. Türkiye'deki un örneği de buna bir altlık teşkil ediyor diyebiliriz.
1: Evet hocam, aslında son artık 1-2 dakikam, yönetmenim bana bakıyor. Şimdi tabii Türkiye dünyada şu anda buğdayın gen merkezi, Göbekli Tepe, tarımın başladığı coğrafya diye anılıyor her yerde.
0: Doğru.
1: Edirne kırmızısı var. Müthiş kök boyalarla, tarımsal emtialarla yapılan bir halıcılık geleneği var. Anadolu'nun Osmanlı'da, Selçuklu'da bir kumaş geleneği var. Ham maddesi tamamen tarımdan. Kaşmir, Ankara tiftik keçisi gibi, pamuk gibi. Yani aslında hocam herhalde damakta ve dimağda bıraktığımız her gülümseten lezzet, tat
0: Evet.
1: bir tarım diplomasisi aracı diyebilir miyiz? Son bir cümle.
0: Diyebiliriz. Bununla ilgili mesela Osmancık kırmızısı diye bir yerel ata tohum diyebileceğimiz pirinç türü var. Geçtiğimiz yaz döneminde ziyaret etmiştim. Osmancık'ta bunu tüketiyor insanlar. Ama 5 yıldız otellerde de artık biliyorsunuz coğrafi işareti ürünler girmeye başladı. Antalya'nın burada ciddi bir inisiyatifi var. Dolayısıyla kesinlikle katılıyorum. Bu insanların hem dimağına hem de damağına hitap eden ürünler tarım diplomasisinin de değerlerdir diye ifade etmek isterim.
1: Evet, Profesör Doktor Orhan Özçatalbaş hocam, çok teşekkür ediyoruz. Mikrofonda bize aslında gönüller tarım diplomasisiyle nasıl mayalanır bunu ifade ettiniz. Yüreğinize sağlık. Biz yine Anadolu Mayası programında başka bir bölümde başka bir konukla gönülleri mayalamaya, Anadolu'nun mayasının özündeki mayayla sizlerle buluşmaya devam ediyor olacağız. O güne değin lezzetle kalın. Görüşmek üzere.
2: Anadolu Mayası.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi bölgesindeki risk ve tehditlerden uzak tutacak politikaları hayata geçirdiklerini belirterek, küresel ekonominin şoklarına rağmen Türkiye'yi istikrar rotasında tutmayı başardık dedi. İstanbul'da düzenlenen Müsiat Expo Uluslararası Ticaret Fuarı ve İş Forumu'nun kapanışında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracatı artırmak için her türlü adımı attıklarını da vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işgalci, siyonist zihniyeti maskesini indirmekte kararlıyız dedi. Savaş suçlularının yerinin Birleşmiş Milletler değil mahkeme salonları olduğunu vurgulayan Erdoğan, Filistin'e destek mesajını yineledi, Filistin halkı yalnız değildir dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasını derinleştiriyor. Hakkında yakalama kararı çıkartılan Teleportföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı. Erdin Özel soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınmış ve adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı. Soruşturmada şu ana kadar 51 şüpheli tutuklandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, fon krizi soruşturmasında hiçbir taviz ve istisnanın söz konusu olamayacağını belirtti. Ortada bir iddia varsa araştırılacak, tüm usulsüzlükler ortaya çıkarılacak ve yanlış yapanlar hukuk önünde hesabını verecek dedi. Ömer Çelik, Türkiye ekonomisine yönelik bir risk olmadığını da vurguladı. Sosyal medyada çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek şeklinde paylaşım yapan El Tarakçı hakkında soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Tarakçı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na ilişkin İran'dan açıklama geldi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, anlaşmayı Müslümanların Birleşmesi adına atılmış bir adım olarak değerlendirdiklerini belirtti. ABD ile müzakerelere de değinen Pezeşkiyan, Amerikan tarafına güvenimiz yok diye konuştu. Çin, Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden Filistin için iki devletli çözüm yoluna dönülmesi çağrısı yaptı. Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Chan, Filistin'i Filistinliler yönetmeli dedi. Küba, ABD ile anlaşmazlıkların çözümü için diyalog çağrısında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump da bir süredir hedef aldığı Küba ile bir anlaşmaya varacaklarını söyledi. Washington, Tahran hattında diplomasi trafiği güvensizlik ortamında devam ediyor. İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için ABD'ye 7 günlük bir ateşkes planı sundu. ABD Başkanı Trump ise teklifi reddettiğini açıkladı. Spor. Geleneksel güreşte 57 yıllık özlem sona erdi. Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda baş pehlivanlı Orhan Okulu kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne gelerek bu dev organizasyonu bir süre takip etti. UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta A Milli Takım 2. maçında Bursa'da İtalya'yı konuk edecek. Mücadelede görev alacak hakemleri UEFA duyurdu. İtalya-Türkiye maçını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadenizli, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Muş, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güney Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, İstanbul, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Çorum ve Bolu çevreleriyle Kocaeli ve Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının Marmara, Ege ve Akdeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Kültür Otağı Kök Otağı.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, Kültür Otağı'na hoş geldiniz. Ben Profesör Doktor Dilek Türk Yılmaz. Program yapımcılarımız Meltem Çetin Kökafşar, Feyza Öztoprak Kaptı. Teknik yönetmenimiz Melih Demirezer. Bu hafta da güzel bir programla karşınızdayız. Sevgili dinleyiciler, geçen hafta bizi dinleyenler hatırlayacaklardır. Kurt bir hayvan olarak tabiatta nasıl görünüyor? Nasıl bir ayrıcalığı var ve Türk kültüründe hangi özellikleriyle bizi cezbetmiş konusunu Profesör Doktor Ayşe Filiz Yavuz hocamla konuşmuştuk. Ve geçen hafta söylediğimiz gibi kaldığımız yerden bugün devam edeceğiz. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş
1: tekrar
2: bulduk. Teşekkür ederim.
1: Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim. Sizinle birlikte olmaktan çok büyük keyif duyuyorum.
1: Biz de öyle.
2: Sohbet de çünkü çok güzel oluyor sohbet havası içinde.
1: Evet.
2: Teşekkür ederim.
1: Biz çok teşekkür ederiz hocam. Çok yoğunsunuz. Bize vakit ayırıyorsunuz. İki haftadır.
2: Demek.
1: Çok mutlu oluyoruz.

0: sizinle sohbet etmekten. Hocam şimdi insan tabii içinde yaşadığı tabiatı çok gözlemlemiş ve sadece gözlemlemekle kalmamış. Hem hayvanlara hem etrafında gördüklerine, olup bitenlere böyle kültürel hafızasında da yer vermiş. Onlara bir takım sembolik anlamlar yüklemiş. Kültürel hafızasının bir parçası haline getirmiş. İşte kurt da geçen hafta konuştuğumuz gibi bunlardan biriydi. Kurdun çok özel bir yeri var demiştik Türk kültüründe. Şimdi isterseniz geçen hafta kaldığımız, sözü bitirdiğimiz yerden bu hafta tekrar başlayalım. Neden bu kadar kültür hayatımızda anlamlı, kalıcı bir yere sahip olmuş kurt? Hangi özellikleri bunda etkili olmuş?
1: Şimdi tabii burada şunu unutmamak lazım. Biz Türkistan coğrafyasından Anadolu'ya doğru gelirken çok geniş bir coğrafyanın içinde tabiatla da çok ciddi bir ilişkimiz ortaya çıktı. Tabiatın bütün insanların aslında var ama bizim gibi bu kadar büyük bir coğrafyanın içinde siz bulunursanız temas ettiğiniz tabiatla ilgili unsur sayısı da çok fazla olacak. Gözlemleme şansınız da çok fazla olacak. Ve siz de bunlardan kendinize bir şeyler çıkaracaksınız. Dünyada hayvanlara kendine ikon olarak veya totem olarak, tanrı olarak kabul eden çok toplum var. Bunlara baktığınız zaman mesela Hindistan bu konuda biraz öne çıkıyor. Afrika biraz daha öne çıkıyor.
0: Evet.
1: Oralarda çünkü hayvan açısından zengin de bir coğrafya var. Ormanların ve yeşilliğin, yiyecek unsurların çok olduğu yerlerde. Hindistan'da ama baktığınız zaman kurt gibi bir şey değil de bir filin, bir farenin, bir maymunun totem olarak, tanrı olarak önünüzde veya inek için çok daha fazla çıktığını görüyorsunuz. Ya da Afrika'ya gittiğiniz zaman farklı farklı hayvanları kendinizi tanrı olarak seçtiğinizi ve onların özellikle size geçmesiyle ilgili bir takım şeylere başvurduğunuzu, uygulamalara başvurduğunuzu görüyorsunuz. Mesela çok ilginçtir. Ben hekim olarak Sudan'a gittiğimde Sudan'ın güneyinden gelen bir hastamda bütün vücudunun ufak ufak yumru tarzında böyle şey bezelye tanesi gibi yaralanarak bütün vücudunun bu yumrulardan oluşturulmuş çıkıntılarla bezendiğini görmüştüm. Ama bunlar bir çizgi sistemi üzerinden devam etmişti. Ne olduğunu sorduğumda timsaha tapan bir grubun şeyi dediler üyesi ameliyatını yapmak için geldi masada gördüğümde. Şimdi insanlar tabii hayvanlardan kendilerine bir şeyler seçiyorlar. Bunların hepsi de niyedir? Hayvanlarda bir güç buluyor, kuvvet buluyor, kendinden farklı bir şey buluyor ve buna benzemek istiyor veya oradaki bir takım özellikleri almak istiyor. Şimdi kurt da bunlardan bir tanesi ama tabii bizim atalarımıza baktığımız zaman ciddi bir hayvancılık, sürü, koyunlar, keçiler, inekler, yaklar, develer, bütün bunlar bizim kültürümüzde var. Öyle olunca da siz doğanın içinde kurtla çok fazla temas halinde bulunuyorsunuz. Kurtları çok güzel gözlemlemişler, görmüşler ve sayısız da özelliğini gördükleri için de kendilerine bir onu totem olarak değil ama özellikleri alınacak, kendilerine ona benzetecek veya ona özenilecek bir yapı olarak da önlerine sembol olarak da koymuşlar ve diğer hayvanlarla da kıyasladığımız zaman geçen haftada konuşmuştuk. Gerçekten müthiş özellikleri olan leş yemiyor. Üstün yırtıcı grubunun içinde. Üstün yırtıcı dediğimiz zaman da onu yiyen bir başka hayvan artık yok. En üst seviyede bir sistem içinde aile kuruyor. Sosyal bir hayvan, çok akıllı bir hayvan, avlanması özel bir hayvan, aile yapısı özel.
0: Tek
1: Bir de
0: eşli
1: tek
0: demiştik.
1: eşli yavrularına bakıyor. Anne baba öldüğü zaman o yavrulara yine kendi grupları sahip çıkıyor. Her şeyleri planlı, hayatları çok düzgün, tabiatı koruyucu. Çünkü saldırgan hayvanların içinde yavruyu en zayıf değil, en hasta olanı, grubun içinde en halsiz olanı. Dolayısıyla onları avladığı zaman aslında dünyadaki canlılar içinde bir tabiat koruyucusu olarak da karşımıza çıkıyor. Ve dünya bunun farkına vardığı için geçen hafta da konuşmuştuk. Kurt koruma programlarını uygulamışlar. Çünkü kurtları önce zararlı hayvan diye yok etmişler ama bakmışlar ki öyle değil işler. Gerçekten önemli. Öyle olunca da siz tarihinize bakıyorsunuz, atalarınıza bakıyorsunuz. Çok zorlu bir coğrafyadan dağlar, kayalar, kar, kış, step, orman, çöl, bütün bu coğrafyanın içinde yaşamış olan bir Türk topluluğu, Türk milleti kurtlarla da çok büyük bir şey içinde karşı karşıya kalma durumunda. Çünkü kurt da dünyada her türlü şartta şeyde bile kutup bölgesinde bile yaşayabilen bir hayvan. Bu kadar dirençli bir hayvan.
0: Dayanıklı,
1: Bunu
0: evet.
1: tabii şey olarak, sembol olarak kullanmak, seçmek gerçekten de çok akıllıca bir davranış ve

0: bağımlılığına çok düşkün diye söylemiştik. Dünyada da sirklerde oynatılamayan
1: Tek
0: tek
1: hayvan.
0: hayvan o.
1: Evet. Arkadan saldırmayan,
0: Arkadan
1: doğrudan
0: saldırmayan,
1: düşmanına
0: yüzüne karşı
1: yüze
0: düşmanıyla
1: saldıran, evet, bir
0: mertçe
1: hayvan
0: saldıran,
1: demiştik.
0: evet. Arkadan saldırma olayı dünyada çok nadir. 3-5 tane onlarla bahsetmiştik.
1: Evet.
0: Onların da hepsinin gerçekten özürlü hayvan ya da yaralı hayvanlar olduğunu, gerçek kurt karakterini yansıtmaktan uzaklaştığını hastalıklar dolayısıyla görmüştük. Dolayısıyla sembol seçilirken gerçekten de önemli. Sizin gözünüzün içine bakıyor. Sizin korkup korkmadığınızı tespit ediyor. Korkuyorsanız o takdirde düşmanda bir zayıflık vardır diyerek atağa geçebiliyor. Ama
1: Doğru.
0: siz eğer onun gibi dik durursanız, korkmadığınızı hissettirirseniz sizi o zaman gerçekten şey gibi görüyor. Bu bana uygundur diyerek
1: Evet.
0: vazgeçebiliyor saldırmaktan.
1: Evet. Gerçekten geçen hafta söyledikleriniz çok ilginçti, aklımızda kalmıştı. Hepsi tekrar etmiş olduk. Kurdun yaşadığı coğrafyayla hocam, tarihi Türk topluluklarının hayat alanlarının kesişmesi de çok önemli. Yani demek ki kültürdeki o kurt imgesini anlamak için insanın önce tabiatla kurduğu ilişkiye bakmak lazım. Oradan hareketle galiba anlaşılıyor bunlar daha çok. Şimdi hocam, Türk kültüründe kurttan söz ettiğimiz zaman, demin aslında bahsettiniz ama bunu biraz daha açalım istiyorum. Totem kavramı biraz böyle yanlışlıkla kullanılıyor. Bunu totemizmle açıklamak doğru değil zaten ifade ettiğiniz.
0: Evet.
1: Daha çok hangi ifadeleri kullanmamız lazım? Yani kurt bizim için ata, belki koruyucu. Bu kavramlarla açıklamak galiba kurdun bizdeki durumunu ve yerini anlatmak için daha doğru olacaktır.
0: Dediğiniz kesinlikle doğru. Bir sembol olarak kabul edelim. Ama neyin sembolü dediğiniz zaman sizin söylediğiniz konulara geliyoruz o zaman.
1: Evet.
0: Ata olarak sembol, ana olarak sembol, yol gösterici olarak sembol, kurtarıcı olarak sembol. Tabi burada kurtarıcı derken onu Tanrı yerine koyan bir kurtarıcı değil. Mesela bir Ergenekon destanında siz çok büyük bir topluluk haline geliyorsunuz ve artık dünyaya yayılmanın aslında bir şeydir o sembolüdür. Ergenekon'dan çıkış artık bulunduğunuz yere sığamazsınız. Dünyaya açılmak istersiniz, yayılmak istersiniz. Ama oradan çıkmak için sizin bir yola ihtiyacınız vardır. Bulunduğunuz yerden sizi kurtaran, size yol gösteren bir yapı olarak kurtarıcı diye söyledim. Yoksa Tanrı sistemi üzerinden değil.
1: Elbette.
0: Türklerde çünkü onu bir kurtarıcı Tanrı olarak değil, kurtarıcı sembol olarak önüne alıyor. Mürebbiye, öğretici. Çünkü tabiatta yaptığı her hareketin aslında size bir geri dönüşü var. Bunu niye yaptı diye. Çünkü çok akıllı, zeki de bir hayvan. Onu örnek alabiliyorsunuz. Dolayısıyla onun sembol olarak kullanırken atasını, anasını, kurtarıcısını, yol göstericisini, cesaretini, liderliğini, korkusuzluğunu, bütün
1: Evet.
0: bunların hepsini önünüze koyduğunuz zaman bunlarla ilgili bir sembol olarak değerlendirmek çok daha doğru oluyor.
1: Evet, bu totemizm ifadesini gerçekten hani özenle seçmek lazım. En azından Türkler ve kurt özelinde bu kavramdan uzak durmak lazım.
0: Tabii.
1: Çünkü o daha çok toplumsal bir örgütlenme sistemini ve bir inancı aslında temsil eden bir kelime.
0: Tabii zaten şu
1: Bizde,
0: var.
1: Türklerde yok bu
0: Bu
1: anlayış.
0: yok. Zaten şöyle ilahi konularla ilgili olan bilim adamlarıyla da yaptığımız görüşmelerde ve hatta onlarla ilgili aldığımız makalelerde, hazırladığımız kitaplarda onların da fikirleri zaten bu. Asla Türklerde bunun bir totem veya tanrı gibi önümüze koyduğunu görmüyoruz. Yani bir Hindistan'da gördüğümüz dokunulmaz olan hayvanlar, Afrika'da görülen dokunulmaz, öldürülmez olan hayvanlar gibi değil. Çünkü biz bunlarla ilgili kurt tanrıya taptık diye bir ifade hiçbir yerde ne
1: Asla yok.
0: efsanelerde ne destanlarda var. Kurda tapınmayla ilgili bir resim, bir sembol, bir heykel böyle bir şey de hiç yok.
1: Evet.
0: Hiçbir yerde ne edebiyatta, ne şiirlerde, ne efsanelerde, ne mitolojide, Türklerle ilgili hiçbir yerde ya da petroglif dediğimiz taşların üzerine yapılmış olan resimlerde, sembollerde, yazılarda hiçbir yerde bunlarla ilgili runik alfabeyle kurda ait bir tanrı veya totem ifadesine de ait bir şey yok.
1: Evet.
0: Sadece sembol olarak kalmış.
1: Çok doğru hocam. O yüzden de belki de yani kurdun Türk kültüründeki yerini iyi anlayabilmemiz için onun en açık aslında göründüğü yer, işte sizin de ifade ettiğiniz gibi kökeni, soyu, rehberlik etme özelliklerini en iyi görebildiğimiz yer anlatılar, mitolojik bir takım efsaneler, anlatılar gibi düşünmek lazım. Ve burada hemen Türklerin köken ve türeyiş efsaneleri aklımıza geliyor. Özellikle Göktürklerle ilişkilendirilen anlatılarda işte Bozkurt'un ataları olduğu, kurdun soyun yok olmasını kurtaran bir sembole dönüştüğünü görüyoruz. Bunu nasıl değerlendirmek lazım? Göktürklerde işte bu türeyiş efsane

0: annelerine konu olması. Gerçi biraz izah ettik ama daha açmaya sanki ihtiyacı var, açılmaya bu konunun.
1: Şimdi bilim adamları, ben hekim olduğum için tabii bunun benim iddia etmem veya benim öne sürmem diye bir şey yok, ama
0: Evet.
1: bu konularla ilgili olan tarihçiler, mitolojiyle, Türk mitolojisiyle ilgili olan bilim adamları ve çok değerli kişiler bunlar, yazdıkları kitaplarda çok sayıda Türk efsanesini toplamışlar. Onlar tabii bu efsaneleri toplarken aslında mitoloji, destan, efsane, bütün bunları hep farklı kategori üzerinden değerlendirmek lazım. Bunları da ayrı ayrı yazıyorlar. Mitoloji dediğim zaman doğaüstü, gerçekle bağdaşmayan ama hayallerle ortaya çıkan bir şey. Efsane dediğimiz zaman efsanenin içinde gerçeklik de var ama doğaüstü olaylar da var. Ama sanatsal anlatım sistemi çok fazla yok. Destana döndüğünüz zaman bunu daha böyle epik, daha destansı, daha lirik, şiirlerle donatılmış, daha böyle edebi şekilde anlatabileceğiniz ama gerçeğe daha yakın, biraz abartılı olarak anlatılmış olan şeyler olarak değerlendiriyoruz. Onlar da çok sayıda tabii. Aslında biz dünyadaki efsaneleri değerlendirdiğimiz zaman, bize lisede işte bir Hint, bir Finlilerin, bizim gibi böyle dünyada meşhur olmuş 5-6 tane efsaneden bahsedilirdi. Ama daha sonra halk bilim profesörleriyle yaptığımız şeylerde, görüşmelerde, onların yaptığım dinlemelerinde veya okuduğum kitaplarında, dünyada en fazla efsaneye, destana veya mitolojik hikayeye sahip olan devletin veya milletin Türkler olduğunu anlattılar ve bunlar yüzlerce. Şimdi burada da biz hep işte Türeyş efsanesi diyoruz. Aynı kavram içinde Ergenekon veya Göktürk veya işte Rus'un efsanesi gibi böyle değişik değişik efsanelerin hepsi sanki tek bir efsaneymiş gibi anlatılıyor. Aslında bunlara baktığınız zaman bir Rus'un efsanesi var, bir Töres efsanesi var, bir Ergenekon efsanesi var, bir Türeyş efsanesi var, bir Bozkurt efsanesi var. Böyle farklı farklı bir sürü efsanenin ortaya çıktığını görüyoruz. Bunlarda tabii değişik şeyler var. Mesela Rus'un efsanesinde kızlarının mükemmel olduğunu gören bir şeyin, Hakan'ın kızlarını kimseye layık görmeyip bir dağda yaptırdığı sarayda oturtturması, Tanrı'dan gelecek olan onlara layık damatların beklenmesi. Ama hiçbir şey gelmiyor. Sarayın dibinde kurtlar dolaşınca kızlar, bu kurtlar bizim şeyimizdir, kısmetimizdir diyerek onlarla inip oradan çoğalma efsanesi var. Sonra arkasından biliyorsunuz Yüeçilerin, ki Çinli olduğu söyleniyor, yaptığı baskınlar sonrasında bir çocuğun elinin, kollarının, bacaklarını kestikten sonra bir bataklığa atılması, ama daha sonra Hunların gelip de bu bataktaki çocuğu önce bir şeyin, kara kuşun, ki bu bir kuzgun muhtemelen, daha sonra da bir dişi kurdun beslediğini görünce, burada Allah'ın onu koruduğu, Tanrı'nın koruduğuna dair, sonra alıp tekrar onu yetiştirip ondan sonra da bunlardan aldığı toprağı onlara tekrar geri verip sen geçit demesi, veya işte kurdun, bir dişi kurdun bu çocuğu alıp beslemesi, ondan sonra ama tekrar yüeçiler geldiği zaman bir mağaraya gitmesi, mağaranın arkasında çok büyük bir şeyin, alanın bulunması, kurdun 10 tane çocuk doğurması, bu çocukların ana olarak sembol orada. Bu çocukların daha sonra başka kızlar evlenerek Türklerin çoğalması, millet haline gelmesi, ya da Ergenekon'dan çıkış efsanesi, ya da Oğuz Kandestan'a baktığınız zaman ağaç kovuğundan, gökten gelen şeylerden,
0: Işıktan
1: ışıklardan doğan,
0: inen bir
1: işte
0: kızla evlenip suyun
1: oradan gelen,
0: türemesi.
1: evet, iki defa farklı olayla çocukların üç birinden doğarak bunlara tabiat isimlerini vererek ondan sonra buradan çoğalması. Sonra bu çocuklarla yaptığı seferler, sefer sırasında kendisinin önüne bir kurdun düşmesi, kurdun yol göstermesi, o durunca durmaları, gidince gitmeleri ve kurdun orada kendisine söylediği sözler üzerine farklı farklı Türk gruplarının, milletlerin ortaya çıkması ile ilgili efsaneler. Bütün bunlara baktığınız zaman tabii yol gösteren kurt da erkek kurt. Dolayısıyla kurdun bir de ata özelliği var böylece, yol gösterici özelliği var. Bütün bunlara baktığınız zaman sizin karşınıza farklı şeyler çıkıyor. Mesela başkurtların bu ismi nereden aldığına bakıyorsunuz. Onlarda da böyle bir benzer efsane var. Ya da Türkiye'de 30 veya 40 civarında kurt baba türbesi var. Bu da çok ilginç. Bunlara da baktığınız zaman kendilerine kurtlarla ilgili bir takım şeylerin olduğunu görüyorsunuz. Temaslarının olduğunu. Kimisinde kurdun onu kurtardığı, kimisinde yol gösterdiği, kimisinde işte kurtla iletişimin kurulduğu gibi Böyle çok değişik şeyler var aslında.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bizim bütün kültürümüzün içine ister

0: mitoloji, ister destan, ister efsane,
1: Hı.
0: farklı farklı yapılar olarak kurdun girdiğini hep görüyoruz,
1: Hı.
0: ama dediğim gibi tanrı olarak değil, ya yol gösterici, ya mürebbiye,
1: Evet.
0: öğretmen, ya ata, ya ana, ya yiğitlik, liderlik
1: Evet.
0: gibi kavramlar altında girdiğini görüyoruz.
1: Şimdi bu dişi kurdun çocukları emzirmesi ve ölümden kurtulmuş bir çocuktan soyun türemesi aslında hikayesi yalnızca Türk anlatılarında karşımıza çıkmıyor. Mesela Roma'nın kuruluş efsanesinin merkezinde yer alıyor biliyorsunuz hocam bu Romulus ve Remus kardeşlerin dişi kurt tarafından emzirilmesi ve oradan Romulus'un Remus'u yenerek Roma'yı kurma hikayesini hatırlıyoruz. Ama bir fark var. İşte siz onu cümlenin sonunda aslında söylediniz. Burada kurt çocukların koruyucusu ve süt annesi ama bizim efsanelerimize ve anlatılarımıza baktığımızda işte daha çok fonksiyon yüklenerek daha kalıcı ve daha anlaşılabilir bir hal alıyor kurdun sembol olarak
0: Bir de
1: varlığı.
0: gerçeklerle uyuşan şeyler. Yani önüne kurdu sembol olarak Türkler koyduğu zaman atalarımız koyduğu sembollerin hepsinin kurdun karakteriyle uyuşan
1: Evet.
0: gerçekçi bir de tarafı var. Yani gerçek üstü bir anlam yüklenmemiş. Gerçeklerle bağdaşan bir anlam üzerinden bunlar mitoloji, efsane, destan halinde karşımıza
1: Evet.
0: unsur olarak hazırlanıp çıkmış.
1: Çok doğru. Bir de hocam siz de ifade ettiniz onu gerçekten Türk dünyasının farklı coğrafyalarında sadece bu özellikleriyle değil, motifin farklı biçimlerle yaşamaya devam ettiğini de görünce kurdun ne kadar sürekli bir sembolik görüntüsü olduğunu da görüyoruz. Yani donup kalmamış orada. Bugün Türk coğrafyalarının başka yerlerinde farklı anlatılarda yine kurtla ilgili işte bizdeki o kurt baba türbelerinin olması belki bunun bir örneği olabilir. Pek çok şey var. Şimdi Uygurların türeyiş efsanelerine baktığımızda da yine burada kurt motifi karşımıza çıkıyor. Farklı Türk topluluklarındaki bu anlatılar arasında nasıl farklılıklar var hocam? Yani anlatıların ayrıntılarını tabii coğrafyaya göre değiştiğini düşünebiliriz, döneme göre değiştiğini düşünebiliriz. Ama kurtla ilişkilendirilen galiba bu soy devamı, işte koruma, yol gösterme, güç gibi anlamların bütün Türk coğrafyalarında tekrar edildiğini
0: Evet, hep
1: nüanslarıyla birlikte.
0: evet arada farklılıklar var. Tabii bunları şundan dolayı da ortaya çıktığını düşünmek lazım. Şimdi yazının bulunuşu başka, kayda geçmesi başka, bu kayıtların çok yaygın olarak kullanılması başka. Dolayısıyla matbaayı bir tarafa bıraksak bile daha öncesine ait yazılı metinler tabii ki var. Bizim runik alfabemiz var, Yenisey yazıtlarımız var. Ama ne olursa olsun bu efsanelerin büyük bir kısmı halkın arasında bizim şu anki gibi işte yazılı olarak elimizde bulunan şeyler değil. Hep anlatıla anlatıla farklılaşan unsurlar. Dolayısıyla halk biliminde, folklor biliminde bütün bunlara baktığınız zaman anlatılarak bir takım farklı ortaya çıkmasını beklemek gayet normal. Tabi bilim adamları bunların farklı versiyonlarıyla toplayıp ortaya koyacaklar. Evet, biraz önce de söylediğim gibi herkes bu çocuğu besleyen dişi kurt olarak değerlendirirken ya da Ergenekon'dan çıkış olarak yol gösteren kurt olarak şey yaparken biz versiyonlarına baktığımız zaman özellikle Bahattin Ögel'in bizim temel aldığımız o Türk mitolojisiyle ilgili olan kitaplarında bunların farklı versiyonlarıyla ilgili bilgileri de zaten orada görüyoruz. İşte Vuson'un Töles efsanesinde olduğu gibi ki bunlar halk arasında bu isimler çok fazla bilinmiyor aslında. Hep Ergenekon veya Bozkurt veya işte şey gibi diğerleri gibi. Ama şey bu versiyonların hepsinin farklı olması anlatıla anlatıla aslında farklı yerden insanlardan da katmalar olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Ama temeldeki özellikleri hepsi kurdun gerçekte gördüğümüz özelliklerinin insanlarda hayranlık uyandırması ile ilgili. Aklıma gelmişken şey de söyleyeyim. Mesela yine bizim dinle ilgili olan bilim adamlarından okuduğum bir menkıbe ile ilgili bir şey de vardı. Mesela Peygamberimizle ilgili kurdun hakkını verin diyor bir çobana. Onlar olmaz diyorlar. O zaman kurt kendi hakkını kendi alacak diyor. Öyle olunca da kurt
1: Kendi
0: sürülere
1: hakkını
0: saldırıp hakkını alıyor.
1: alıyor.
0: Tabi burada mesela Anadolu'ya baktığımız zaman kurt girdiği yerdekileri boğup boğup öldürür, 2-3 tanesini alır götürür şeyi var. Geçen konuşmamızda da anlatmıştım. Acaba bizim bu simge olarak, sembol olarak önümüzdeki bozkurt ile, çünkü yapı olarak da o daha iri, günümüzdekiler daha ufak. Onunla günümüzdeki kurtlar aynı mıydı, değil miydi? O işin ayrı bir tartışma konusu. Ama ben Moğolistan'a 2 defa gittiğimde ya da işte Türk

0: coğrafyasına yaptığım gezilerde orada korkunç büyük binlerce koyundan, keçiden oluşan veya yaklardan oluşan sürülerle ilgili o büyük coğrafyada bir ağılın içine toplamıyorlar onlar. Geliyor, onlar akşam yatıyorlar, sabahleyin tekrar yayılmaya çıkıyorlar. Kurtlarla ilgili ne yapıyorsunuz dediğimizde onların şöyle bir sözü oldu. Unutulacak bir şey değil aslında. Kurtun da bir hakkı var. Gelir,
1: Alır.
0: alır, alması gerekeni
1: Almasına da izin verilir zaten.
0: izin verilir. Evet, bunun için özel bir şey yapmaya gerek yok diyerek. Tabii bizdeki artık onlar kadar büyük sürüler değil. Çünkü orada bir sürüyü gördüğünüz zaman bir dağdan iniyor, ovadan karşı dağa doğru gidiyor. Bir büyük minicik, uzaktan baktığınız zaman kımıl kımıl beyazlıkları görüyorsunuz siz.
1: Evet.
0: Binlerce şey, birkaç tanesi onları etkilemiyor olabilir ama Türkiye'de kalkıp da bir ağıldan iki tane, üç tane kurdun gitmiş olması bir çiftçi için zor olduğundan dolayı bununla ilgili sıkıntılar ortaya çıkabilir. Türkiye'de zaten baktığınız zaman Anadolu coğrafyasında kurtla ilgili farklı farklı gidişatların olduğunu da görebiliyorsunuz bununla
1: Evet,
0: ilgili.
1: doğru. O yönden çok zengin bir coğrafyada yaşıyoruz, Türk coğrafyasında. Şimdi hocam şöyle bir şey var. Bunu da aslında söylemek lazım. Şimdi Oğuz Kağan Destanı'ndaki işte bu gök tüylü, gök yeleli erkek kurt Oğuz Kağan'a biraz önce siz de ifade ettiniz. Yol gösteriyor çünkü yolu o biliyor. Dolayısıyla kurdun rehberlik özelliğini en çok Oğuz Kağan Destanı'nda ve Ergenekon'da çok net biçimde görüyoruz. Burada artık kurt sadece bir güçlü bir hayvan değil, o yırtıcı özellikleriyle değil, işte o coğrafyayı bilen, doğru yolu bilen hayvan olma özelliğiyle ordunun lideri pozisyonunda. Gök niteliği de zaten hayvanın sıradan bir hayvan olmadığını
0: Kut
1: söylemek için.
0: indirilmiş, kut verilmiş ya
1: Kut
0: da
1: verilmiş bir
0: Tanrı
1: hayvan.
0: tarafından, hani biz Allah diyoruz ama işte Tanrı, Rab,
1: Tabii.
0: İlah hepsi aynı kavram içinde, Tanrı tarafından bir kut verilmiş ve Türk milletine gönderilmiş. Onları da rehberlik etsin diyerek önlerine düşülmüş bir
1: Evet.
0: şey. Gök kavramı zaten hani gökbörü, bozkurt. Tabii burada hemen şu kelimelerle de ilgili bir değerlendirme yapmak
1: Evet.
0: gerekiyor. Bu bilgilerin hiçbirisi tabii benim kendi uydurmalarım değil, bilim
1: Estağfurullah.
0: adamlarından okuduğum şeyler doğrultusunda ilgilendiğim için söyleyeyim. Mesela bir alageyik, bir bozkurt, bir de kır at. Şimdi bizim
1: Evet.
0: kültürümüzde üçü de şeyde, bizde kültürümüz açısından öne çıkan ifadeler,
1: Kavramsal olarak da
0: kavramsal
1: hala
0: olarak.
1: yaşıyor.
0: Şimdi
1: Evet.
0: kır at, kır, alageyik, ala, bozkurtun
1: Bozkurt'u
0: bozdu.
1: boz.
0: Şimdi bu üç tane renk de aslında birbirine yakın renkler ve bir şeyi var, anlamı var. Bu kavramları gök kavramıyla da birleştirebilirsiniz. Kırı da, alayı da, göğü de. Dolayısıyla Tanrı'dan gelen bir kavram olarak verilmiş olan kutun devamını sağlayan, size rehber olan bir hayvan olarak önünüze düşüyor ve siz onun o aldığı kut ile rehber olduğunuzu veya sizin önünüze düştüğünüzü kültür olarak oradan daha iyi değerlendiriyorsunuz. Zaten gök ismi aslında Türkçe'ye baktığınız zaman da farklı farklı anlamlar da ifade ediyor. Gök, göğermek, yeşillenmek, canlanmak, tazelenmek, gök ekin, genç ekin, gençlik, göksel olmuş olması, bütün bunların hepsi bize biraz daha böyle kutlu kavramlar olarak önümüze çıkan kavramlar. Dolayısıyla da bir kurda da bu kutlu gök kavramını vermek de çok daha kültürel
1: Çok
0: açıdan
1: doğru.
0: doğru oluyor.
1: Çok doğru hocam. Ve sonra yani ilerleyen süreçte işte Türk anlatılarına baktığımızda tabii belli bir şeyde tekamül de izliyor bunlar. İşte mitolojik anlatılar halk hikayelerine evrilirken bizde böyle bir Dede Korkut dediğimiz nevi şahsına münhasır bir türden söz ediyoruz. Orada da mesela Bozkurt'un artık Dede Korkut'un kimliğinde yaşadığını görüyoruz. Orada da Dede Korkut o
0: Evet,
1: rehberliği
0: evet.
1: yapıyor. Demek ki orada hani hakikaten bu yön gösterme, başarılı ve hakimiyet konusunda lider olan kişiye yardımcı olma özelliği hiç kesintiye uğramadan devam ediyor. Günümüzde de aslında çok farklı şeyler söyleyemeyiz.
0: Tabii
1: Yine
0: mesela
1: böyle bir kanaat önderi değil mi
0: o da
1: arıyoruz, bir
0: var.
1: lider arıyoruz
0: Kaldı ki
1: kendimize.
0: hala mesela geçmiş dönemde TRT'deki bir programda şeyi hatırlıyorum ben. Bir yerlerde kayıtları vardı. Şu an kayıt yanımda olmadığı için isim olarak söyleyemeyeceğim. Ama Kurtuluş Savaşı'nın eski gazileri, yaşayanları, o nesil bitmeden önce onların anlattığı bir olay vardı. Mesela Sakarya Meydan Muharebesi'nde gece zifiri karanlıkta önümüze bir kurt düştü, yolu gösterdi. Ha tamam, artık biz bunu kazanacağız diyerek düşündük komutanlarımızla diyen bir komutanın hatırası vardı. Benzer şekilde Bilge Kağan'ın mezarı kazılırken de bu kazıyı yapan tarihçi ve arkeolog grubu, Türkolog grubunun da yine böyle bir şeyi var, hatırası var. Kurt çıktı önümüze bizim bu şeyleri, anıtları bulurken ve şey
1: Evet,
0: yaparken
1: evet.
0: diye.
1: Evet hocam.
0: Dolayısıyla hala daha önümüze çıkan bir şey var. Ve halk kültürüne de mesela yolda giderken kurt çıkarsa şans getireceğini, yolun aydınlık olacağını, işlerin yolunda
1: İnanılır.
0: gideceğine inanılır
1: Doğru.
0: ve kullanılır bu.
1: Çok haklısınız hocam. Şimdi bu demin kelimelerle ilgili konuşurken aslında hani işte bozkurt, börü, gökbörü gibi adlandırmaların bize ne anlattığını ben de soracaktım. Size özellikle börü kelimesinin Türkçenin tarihi söz varlığında kurt için kullanılan önemli kelimelerden biri olduğunu da söylemek istiyorum ben de. Gök ve bozun yalnızca fiziksel bir renk olmanın çok ötesinde olduğunu zaten siz de ifade ettiniz o kutsallık çağrışımlarını. Aslında farklı anlatılarda karşımıza çıkan bir kurdun ortak bir anlam çevresinde toplandığını görüyoruz burada. Şimdi hocam biraz şeyden bahsedelim istiyorum. Yani bugün mitolojik anlatılardan, destanlara, halk anlatılarından, atasözlerine, deyimlerine, edebiyatımıza kadar sirayet etmiş bir, hatta popüler kültüre de artık sirayet etmiş bir kurt imgesinden söz ediyoruz. Bugün nasıl yaşamaya devam ediyor bu kurt imgesi sizce? Biz biraz bunu böyle siyasi bir imge olarak düşünüyoruz ama öyle olmadığını anlatmak için soruyorum bunu, sizin
0: Bunda
1: bu
0: %100
1: konudaki
0: haklısınız. Aslında
1: görüşlerinizi
0: şu var.
1: merak
0: Kurdu bence
1: ediyorum.
0: hani siyasette kullanmak yanlış.
1: Evet.
0: Çünkü bu bir milli sembol. Bizim sadece bir siyaset unsuru olarak kullandığımız takdirde kurda yazık olacak veya bizim kültürümüze yazık
1: Evet.
0: olacak. Çünkü Yakutistan'a gidiyorsunuz, Tuva Hakasya Altay'a giriyorsunuz, Moğolistan'a gidiyorsunuz, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan, Moğolistan, Macaristan,
1: Evet.
0: Irak'ta, Suriye'de, İran'da, Kaşgaylar'da,
1: Türk soylu
0: Türk
1: halkların ve
0: soylu
1: Türklerin
0: olan
1: olduğu her
0: her
1: yerde.
0: yerde kurdun aynı sembollerle yaşatıldığını görüyorsunuz. Dolayısıyla bunu bir siyasetin içine indirgemek aslında bizim kültürümüzle ilgili kurdu çok dar bir kalıba sokmak anlamına taşır ki bu doğru bir şey değil. Kurt bir milli semboldür
1: Evet.
0: ve ben şöyle de düşünüyorum. Amerika'nın, Rusya'nın, Fransa'nın, Avustralya'nın işte kanguruydu, horozdu, kartaldı, ayıydı gibi bir takım hayvanlarla ilgili sembolleri var veya Çin'in panda gibi. Onların böyle bir sembol olarak şeyi var ise o takdirde kurdun da tüm Türk soylu milletler için, topluluklar için bir ortak sembol olarak kabul edilmesi gerektiğini düşünüyorum ki mesela biliyorsunuz futbolda Demiral'la ilgili çok ciddi bir problem
1: Evet.
0: oldu. O çok yanlış bir şeydi. Çünkü bir milli sembol olarak ben Türk olarak bu işi başardım diyerek
1: Evet.
0: yaptı o işi. Ama yanlış bir
1: Algıya
0: Avrupa'nın
1: sebep oldu.
0: algıyla bir uygulaması oldu. Çünkü siz kalkıp da bir Amerika'ya sizin hayvan sembolünüze yaptığınız takdirde hayır ben bunu kabul etmiyorum bu siyasidir dediğiniz zaman olmaz o. Veya bir ayı için Rusya'nın bunu reddediyorum bu siyasidir demeniz mümkün değildir. Veya bir panda için kanguruya Avustralya için. Dolayısıyla kurt içinde sizin aynı şeyi bir genelleme yaparak tüm Türk toplulukları için ortak sembol olarak kabul etmeniz daha makul bir de bilimsel bir şey.
1: Evet.
0: Çünkü bunun bilimsel altyapısı var. Hani bu sadece bizim dileğimiz değil. Binlerce yıllık Türk tarihinin içinde kurt hep yer olarak eğer mitolojide varsa bunu
1: Doğru.
0: siyasetin dışında bir milli sembol olarak kabul etmek daha doğrudur.
1: Evet, yani kültürel sembolleri böyle sabit bir gruba hasredilmiş bir şey olarak değil, her dönemin yeniden onu anlamlandırdığı bir şey olarak görmek lazım. O
0: Tabii.
1: zaman çok daha sağlıklı.

0: de zaten kalıdan
1: Kalıdan
0: geliyor.
1: geliyor, doğru.
0: Kalıcı olmaktan
1: Hı.
0: geliyor. Siz halıların üzerine, kilimlerin üzerine kurdu sembol olarak o kadar çok işlemişsiniz ki sayısız kurt ağzı, kurt eli, kurt pençesi motifi halıların, kilimlerin üzerinde var.
1: Hı.
0: Ve bu hani yeni bir şey değil. Dolayısıyla hani gerçekten siyasi değil bu.
1: Hı.
0: Bir halı kültürünün, bir kilim kültürünün binlerce yıl geriden eğer geldiğini görüyorsanız ve bunların üzerinde bunlar varsa bu sizin gerçekten bir sembolünüzdür. Ya da bir atasözüne dönüyorsunuz. Mesela atasözleriyle ilgili benim topladığım, kitaba aldığım atasöz sayısı 350 civarında kurtla
1: Kurtla
0: ilgili.
1: ilgili olan.
0: Düşünebiliyor musunuz? Siz hayvanlarla ilgili atasözü söyleyin desek sokakta çıkıp röportaj yaparken insanların aklına her hayvandan belki birer tane gelecek. Ama sadece kurda ait Türklerdeki
1: Evet.
0: atasu sayısı 350'nin üzerinde. Deyim sayısı 100'ün üzerinde. Terim sayısı acayip bir şey sayı olarak. Şimdi bunlara baktığınız zaman aklınıza şu gelecek. Bir atasözü 10 yıllık, 20 yıllık bir ürün değil.
1: Hı.
0: Atasözünün en az birkaç yüz yıllık veya 1000 yıllık bir geçmişi var. Bu atasözlerin çünkü hepsinin karşılığı Kazakistan'da da
1: Hı.
0: kendi dilleriyle, dil derken lehçe olarak söylüyorum veya
1: Evet.
0: ağız olarak söylüyorum. Kazakistan'da karşılığı var, Özbekistan'da var, Azerbaycan'da var, Kırgızistan'da var. Aynı
1: Evet.
0: atasözleri.
1: Hı.
0: Sadece lehçe ve ağız olarak, şive olarak söylenişleri
1: Hı.
0: farklı. Dolayısıyla bunlar bizim hakikaten kadim sözlerimiz. 350 tane atasözü benim tespit edebildiklerim.
1: Evet, ne
0: Ki
1: kadar
0: halk
1: zengin.
0: uzmanı değilim.
1: Evet.
0: Halk bilimleri uzmanı değilim. Buna rağmen benim toplayabildiklerim. Siz buna baktığınız zaman artık kurdun gerçekten bir bütün Türk topluluklarının, Türk milletinin ortak bir sembolü olduğunu ve geliştirdiğini kültürel olarak
1: Evet.
0: görebiliyorsunuz. Kaldı ki mesela Türk kültürüyle ilgili olarak halk inancında kurdun nazarla ilgili,
1: Tabii.
0: şifa ile ilgili, güçle ilgili bir
1: Evet,
0: sürü
1: evet.
0: özelliğin olduğunu görebiliyorsunuz. Kurt ağzı bağlama
1: Onu diyecektim
0: ifadesini
1: şimdi.
0: Türk coğrafyasında nereye
1: Her
0: gidersen gidin
1: yerde
0: her
1: var.
0: tarafta kurt ağzı bağlama var.
1: Evet, hocam. Hocam şimdi konu çok derin ama son olarak artık süremizin sonuna yaklaşıyoruz. Bize bu fikri veren aslında sizinle geçen yıl yaptığımız programdaki sohbetimizdi. Konuşacaktık bunu ama sizinle konuşmak ta o yıl kararlaştırdığımız bir şeydi. Bir kurt sempozyumu yapıldı geçtiğimiz yıllarda.
0: Evet.
1: Bundan da kısaca hemen bahsedelim ve öyle sözümüzü noktalayalım isterseniz.
0: Evet, o güzel bir şey oldu. Benim uzun yıllardır yazmayı istediğim kurtla ilgili. Yani bu bir sembol. Üstelik de kurt sadece bize de ait değil. Aslında mitolojiye baktığınız zaman Yunan, Mısır, zaten siz
1: Evet.
0: bahsettiniz Roma'da, diğer milletlerde de şeyler var kurtla ilgili. Mitolojilerinde yer var. Hem de olumlu olarak var, olumsuz olarak yok. Mısır hiyeroglif yazılarında da kurt başlı tanrılar mesela onlar tanrı olarak da kabul etmişler. Şimdi biz şeye baktığımız zaman kurtla ilgili bunu görünce bir kurtname kitabı yazılması lazım diye.
1: Evet.
0: Bunun arkasından da bunu gören, bu konuyu da meraklı olan bilim adamı arkadaşlar ve bir iş adamının da desteğiyle biz uluslararası bir sempozyum yapalım dedik. Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Özbekistan, Azerbaycan, Irak, Gagavuzya, Macaristan, İran, bütün bu coğrafyalardan bilim adamları, sahasında hep bu konuyu incelemiş olanlar, arkeolojik olarak petroglyflerde, resimlerde, kültürel olarak gerçekten bu bilimin içinde olan kişiler tarafından yapılan bir sempozyum oldu. 2025 yılının son aylarında müthiş ses getirdi. Çok güzel bildiriler hazırlandı ve bunları da hazırlayarak biz 650 sayfalık aşağı yukarı yeni bir kitap daha bildiri kitabını da hazırladık. Türk kültüründe Bozkurt diyerek yakında inşallah o da piyasaya çıkacak.
1: Sabırsızlıkla bekliyoruz hocam
0: İnşallah
1: onu
0: ve
1: da.
0: onu okudukça iyi ki de bu konunun içindeymişim diye düşündüm. Çünkü bu kadar çok hani kitapla uğraşmama rağmen orada hala okudukça insan farklı farklı şeylerin farkına varıyor.
1: Evet.
0: Bilgilerin, kültürümüzün kurtla ilgili ne kadar zengin olduğunu ve mutlu oluyorsunuz.
1: Evet hocam, biz de çok mutlu olduk bu anlattıklarınızdan, bizimle paylaştığınız
0: Ben
1: bilgilerden dolayı
0: teşekkür ederim.
1: hocam.
0: Sağ olun.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İyi ki geldiniz. Ağzınıza sağlık. Bugünlük bizden bu kadar sevgili dinleyiciler. Önümüzdeki hafta Kök Atağı'nın başka bir durağında hep birlikte buluşmak üzere. Hoşça kalın diyoruz.
2: Kültür Otağı, Kök Otağı.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün sinema tarihinin en dokunaklı dramlarından usta yönetmen John Ford imzalı 1941 yılı yapımı Vadim O Kadar Yeşildi Ki filminden söz edeceğiz. Galler'deki bir maden kasabasında yaşayan Morgan ailesinin gözünden anlatılan bu hikaye, değişen bir dünyanın, sarsılan geleneklerin ve maden tozları altında kalan saf hayatların öyküsüdür. Film, o yıl Yurttaş Kane filmi gibi dev bir rakibi geride bırakarak en iyi film ve en iyi yönetmen dahil 5 dalda Oscar kazanmıştır. Film, küçük Hugh Morgan'ın anıları üzerinden bir zamanlar yemyeşil olan vadinin nasıl karardığını ve sanayileşmenin bir aileyi nasıl paramparça ettiğini hüzünlü bir dille anlatır. John Ford, toplumsal değişimin bireyler ve aileler üzerindeki etkisini anlatırken, onuru, inancı ve sarsılan, sarsılmaktan kurtulamayan aile bağlarını merkeze koyar. Siyah-beyaz renklerin görkemiyle sunulan bu film, sadece bir dönem filmi değil, aynı zamanda insanın köklerine duyduğu, dinmek bilmeyen özlemin de yansımasıdır. Film aynı zamanda hatırladığın sürece vadi her zaman yine öyle yeşil kalacaktır mesajıyla hafızanın koruyucu gücünü de vurgular. Filmdeki karakterlerin ağırbaşlı duruşları ve kasabanın o zorlu ama samimi atmosferi izleyiciyi vicdan ve sevgi üzerine derin bir muhasebeye davet eder. Bu başyapıt, kaybolan değerlerin ardından yakılan en zarif, en hüzünlü, en çarpıcı sinema ağıtlarından biri olarak bugün bile tarihteki yerini koruyor. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Birazdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün 1950 kuşağı öykücülüğünün önde gelen ismi Hüsat Bener'in kaleme aldığı İpin Ucu adlı oyundan söz edeceğiz. Türk tiyatrosunda nevi şahsına münhasır bir yere sahip olan İpin Ucu,

yazarın edebiyattaki modernist ve absürt tarzını sahneye taşıyan önemli bir metindir. Eser, geleneksel dramatik yapının sınırlarını zorlar ve izleyiciyi alışılmışın dışında parçalanmış bir olay örgüsüyle karşı karşıya bırakır. Oyunun temel teması, bireyin varoluşsal sancıları, kimlik karmaşası ve modern toplum içindeki derin yabancılaşmasıdır. Hüsat Bener, oyun boyunca karakterlerin iç dünyasındaki karmaşayı, dildeki bozulmaları ve iletişimsizliği durağan ve ironik bir atmosfer içinde işler. Karakterler belli bir amaca hizmet eden klasik kahramanlar olmaktan ziyade kendi zihinlerinin labirentlerinde

0: bir maske olduğunu vurgular. İpin ucu yaşamın anlamını bulmaya çalışan ama yakaladığı her ipucunda daha büyük bir belirsizliğe sürüklenen modern insanın trajedisini resmeder. Sahnede yaratılan klostrofobik ve tekinsiz hava, bireyin üzerindeki toplumsal baskıyı ve varoluşsal korkuyu somutlaştırır. Geleneksel tiyatronun sebep-sonuç ilişkisini yıkan eser, durumların absürtlüğünü ve mantık sınırlarını zorlayan diyalogları ön plana çıkarır. Vüsat Bener'in bu minimalist ve soyut sahneleme yaklaşımı, bireyin kendi yalnızlığıyla hesaplaşmasını sarsıcı bir biçimde gözler önüne sererken, modern Türk tiyatrosunun avantgard ve entelektüel damarını besleyen en nitelikli metinlerden biri olarak da kabul görür. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. Saz eserleri dinleyeceksiniz.

0: Haber Bülteni.
1: İyi günler. 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Mücella Karada. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, işgalci Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin sağlam makroekonomik temellere sahip olduğunu belirtti. Fon soruşturması kapsamında tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Mekke Anlaşması'nı Müslümanların birleşmesi adına atılmış bir adım olarak değerlendirdiklerini belirtti. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi bölgesindeki risk ve tehditlerden uzak tutacak politikaları hayata geçirdiklerini belirterek, küresel ekonominin şoklarına rağmen Türkiye'yi istikrar rotasında tutmayı başardık dedi. Erdoğan, ihracatı artırmak için de her türlü adımı attıklarını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen MÜSİAD Expo Uluslararası Ticaret Fuarı ve İş Forumu'nun kapanışında konuşma yaptı.
2: Ülkemizi bu risk ve tehdit ortamından uzak tutacak politikaları kararlılıkla hayata geçiriyoruz. Küresel ekonominin şoklarla boğuştuğu bu dönemde Türkiye

0: büyüme ve istikrar rotasında tutmayı başardık. Ülkemizin merkezinde yer aldığı coğrafya tabiri caizse tam bir kriz fırtınası yaşıyor. Ticaretten enerji arzına, gıda güvenliğinden ekonomik yaptırımlara, pek çok alanda bu fırtınanın etkilerine hepimiz az ya da çok maruz kalıyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da yaptığı konuşmada ekonomi politikalarına işaret etti. Güvenli bir iklim oluşturmak için yapılanları anlattı.
0: Ekonomi politikamızın 4 sütununu, yani üretim, yatırım, istihdam ve ihracatı artırmak için gerektiğinde şartları zorlayarak her türlü adımı attık. Çevremizi saran istikrarsızlığa rağmen iş dünyamızın geleceğe güvenle bakabileceği bir iklimi oluşturmak için ne gerekiyorsa yaptık ve yapıyoruz.
1: Türk ekonomisindeki büyümeye dikkat çeken Erdoğan, orta vadeli program konusunda da kararlılık vurgusu yaptı.
0: Böylelikle Türkiye ekonomisi son 24 çeyrektir kesintisiz büyüme yaşadı. Şu anda dünyanın 16. Avrupa'nın ise 6. en büyük ekonomisiyiz. 20 gün önce açıkladığımız yeni orta vadeli programla sürdürülebilir ve dengeli büyüme hedeflerimiz doğrultusunda kararlılıkla ilerleyeceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapay zekanın ele alındığı forumda olası risklere de değindi.
0: Aileyi, toplumu, milli ve manevi hasletlerinizi korumazsanız, iş ahlakınızı saf dışı bırakıp rekabeti ne pahasına olursa olsun galip gelmeyi merkeze koyarsanız, geliştirdiğiniz yazılım ve algoritmalar, tüm bu teknolojiler fayda değil, tam tersine zarar getirir, Allah muhafaza, geniş çaplı bir yıkıma sebebiyet verir.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işgalci, siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız dedi. Savaş suçlularının yerinin Birleşmiş Milletler değil, mahkeme salonları olduğunu vurgulayan Erdoğan, Filistin'e destek mesajını yeniledi, Filistin halkı yalnız değildir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da yaptığı konuşmada konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
0: Gazze'de, Lübnan'da on binlerce masumu katleden soykırımcı caniler bizim gerçekleri yüzlerine vurmamızdan rahatsız olsalar da doğru bildiklerimizi cesaretle dile getirdik. İnsafı, vicdanı, ahlakı, ilkesi olmayan işgalci siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar, geri adım atmayacağız. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında yakalama kararı verdiği savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil. İşledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır. Eğer soykırım yapanlar adalete hesap vermezse, eğer bunlardan hukuk önünde, tarih önünde hesap sorulmazsa aynı vahşet tekrar yaşanacak, aynı insani trajediyle biliniz ki çocuklarımız da karşılaşacak. Filistin halkı yalnız değildir. Asla sahipsiz değildir. Gazze'li kardeşlerimiz hak ve adalet arayışlarında tek başına değildir. Türkiye olarak ne pahasına olursa olsun zalimin karşısında mazlumun yanında durmaya devam edeceğimizin bilinmesini istiyorum.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecinde sahadaki gelişmelerin yakından takip edildiğini söyledi. Cevdet Yılmaz, silahların bırakıldığı teyit edilmeden ikinci aşamaya

0: geçilmeyecek dedi. Elazığ'da konuşma yapan Yılmaz, sürecin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gözetim ve denetiminde yürütüleceğini belirtti.
1: Sahadaki gelişmeleri çok yakın bir şekilde takip ediyoruz. Öncelikle sahada silahların bırakıldığı ve yapıların feshedildiği tespit edilecek. İlgili kurumlarımız bu tespitleri yapacaklar. Daha sonra Milli Güvenlik Kurulumuz da bunu teyit etmiş olacak. Milli Güvenlik Kurulu'nda bu teyit edilirse ikinci aşamaya geçilecek. Yani bu teyit, tespit ve teyit süreçleri tamamlanmadan ikinci aşamaya zaten geçilmiyor. Dolayısıyla kendi içinde kademelendirilmiş bir yürürlük uygulama mekanizması var. Meclisimizde de şimdi açıldığında bir izleme komisyonu kurulacak. Meclisimizin gözetiminde, denetiminde bu süreç yürüyecek. Süreç kendi dinamikleri içinde devam ediyor.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin sağlam makro ekonomik temellere sahip olduğunu belirtti. Sermaye piyasalarında geçici ve kısıtlı bir sorunla karşı karşıya olduklarını kaydeden Cevdet Yılmaz, yapısal bir sorun yok, sermaye piyasaları yoluna daha güçlü devam edecek dedi.
1: Makro ekonomik temellerimiz sağlam, ekonomimizde bir problem yok. Finans piyasalarımız çok daha iyi bir noktada ama sermaye piyasalarımızda belli bir alanda, kısıtlı bir alanda ortaya çıkmış bir sorunla karşı karşıyayız. Bu sorunu aşma yönünde de idari, adli, gerekli tedbirler alınıyor, alınmaya da devam edilecek. Bu sorunu aştığımız zaman sermaye piyasalarımız eskisinden de daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek. Yapısal bir sorunla karşı karşıya değiliz. Sermaye piyasalarımızın da yapısı oldukça sağlıklı. İlgili tüm kurumlarımız koordinasyon içinde üzerlerine düşeni gerçekleştiriyorlar.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasını derinleştiriyor. Hakkında yakalama kararı çıkartılan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı. Erdin Özel soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınmış ve adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı. Soruşturmada şu ana kadar 51 şüpheli tutuklandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, fon krizi soruşturmasında hiçbir taviz ve istisnanın söz konusu olamayacağını belirtti. Ortada bir iddia varsa araştırılacak, tüm usulsüzlükler ortaya çıkarılacak ve yanlış yapanlar hukuk önünde hesabını verecek dedi. Ömer Çelik, Türkiye ekonomisine yönelik bir risk olmadığını da vurguladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında tutuklanan Vanlı Kara Haydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'a yönelik ikinci operasyon düzenlendi. İstanbul'da düzenlenen operasyonda Tançalan'a ait bir otoparka baskın yapıldı. Operasyonda suç eylemlerinde kullanıldığı değerlendirilen iki araçtaki kolilerin içine saklanan 934 milyon lira değerinde döviz ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen yaklaşık 1 milyar lira tutarındaki nakit dövizin kaynağı hangi mali hareketlerden elde edildiği ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasıyla bağlantısı inceleniyor. Mehmet Fatih Tançalan ve eşi Çağla Öz suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında tutuklu bulunuyor. İsrail propagandası yapan, milli güvenliği tehdit eden ve sistematik dezenformasyon faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen 93 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Konuyla ilgili çalışmanın İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleştiği belirtildi. Söz konusu sosyal medya hesaplarının İsrail lehine propaganda yaptığı, milli güvenliği tehdit edici şekilde toplumda kin ve nefret oluşturmaya çalıştığı ve dezenformasyon içerikli paylaşımlarla algı operasyonu yürüttüğü belirlendi. Türkiye'nin iklim karnesinde sıcaklık ve kuraklık rekorları dikkat çekti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2016-2025 dönemi sıcaklık ve kuraklık analizi verilerine göre 2024 yılı 15,6 derece ortalamayla kayıtlardaki en sıcak yıl oldu. Geçen yılda 1964 yılından bu yana en kurak yıl oldu.

0: olarak kayda geçti. Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde geçen yılki yağış açığı %60'ı aştı. Sıcaklık rekoru da 25 Temmuz 2025 tarihinde Şırnak'ın Silopi ilçesinde kaydedilen 50,5 derece ile kırıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliği ile mücadelenin zorunluluk olduğunu vurguladı. Murat Kurum, iklime dirençli bir Türkiye hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz mesajını verdi. Mekke İttifakı çerçevesindeki çalışmalar sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Anlaşması çerçevesinde seçilecek genel sekreterin 2 hafta içinde görevine başlayacağını açıkladı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen genelkurmay başkanları toplantısında da askeri teknik değerlendirmelerin yapıldığını belirten Hakan Fidan, çatışmasız barışçıl bir ortamı sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz dedi. Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Zirvesi'nin ardından kentinde basın toplantısı düzenledi.
1: Kurumsallaşmaya ilişkin genel sekreterlik biliyorsunuz önemli bir pozisyon. Amacımız bunun 2 hafta içerisinde belirlenmesiydi. Pakistanlı kardeşlerimiz bir aday teklifinde bulundular. Yani büyük olasılıkla bu aday üye ülkeler tarafından, bizler tarafından kabul edilecek ve genel sekreter görevine başlayacak. Dün biliyorsunuz Riyad'da Genelkurmay Başkanımızın da katıldığı bir askeri teknik değerlendirme toplantısı oldu. Kendisiyle de bugün konuştum. Yani hem askeri teknik konuları hem siyasi perspektifi uyumlaştırma adına Cumhurbaşkanımızı da hani bilgilendirdik. Onun ortaya koyduğu genel vizyonu bir siyasi politik dile, ardından da uygulanabilir askeri taktik konulara çevirmeyle ilgili çalışmalarımız her kademede iyi devam ediyor. İnşallah yani daha çatışmasız, barışçıl bir ortamı sağlamada çalışmalarımıza devam edeceğiz.
0: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na ilişkin İran'dan açıklama geldi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, anlaşmayı Müslümanların birleşmesi adına atılmış bir adım olarak değerlendirdiklerini belirtti. ABD ile müzakerelere de değinen Pezeşkian, Amerikan tarafına güvenimiz yok diye konuştu. Çin, Birleşmiş Milletler kürsüsünden Filistin için 2 devletli çözüm yoluna dönülmesi çağrısı yaptı. Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han Chan, Filistin'i Filistinliler yönetmeli dedi. Küba, ABD ile anlaşmazlıkların çözümü için diyalog çağrısında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump da bir süredir hedef aldığı Küba ile bir anlaşmaya varacaklarını söyledi. Pakistan'ın kuzeybatısındaki Dera İsmail Han bölgesinde bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 11 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu belirtildi. Hayber Pahtunva eyaletindeki polis kontrol noktasına düzenlenen bombalı saldırıyı Pakistan Talibanı üstlendi. Yemen'de hükümet güçleri ve İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar sürüyor. Yemen ordusu Husilerden onlarca kişiyi öldürdü. 10 Yemen askeri de çatışmalarda hayatını kaybetti. Husilerle gerilimin sürdüğü Suudi Arabistan'da yüz yüze eğitime ara verildi. Bu kararın Husilerin artan saldırılarıyla bağlantılı olabileceği belirtiliyor. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, işgalci Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin sağlam makroekonomik temellere sahip olduğunu belirtti. Fon soruşturması kapsamında tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Mekke Anlaşması'nı Müslümanların birleşmesi adına atılmış bir adım olarak değerlendirdiklerini belirtti. FIFA Fenerbahçe kulübüne 3 dönem transfer yasağı cezası uyguladı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Yusuf En-Nesyri'nin bonservis ücretiyle ilgili söz konusu yaptırımın geçici olduğu belirtildi. Açıklamada kulübümüz FIFA kararıyla hükmedilen ödemeyi pazartesi günü gerçekleştirecek ve transfer yasağı kaldırılacaktır denildi. UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta A Milli Takım 2. maçında Bursa'da İtalya'yı konuk edecek. Mücadelede görev alacak hakemleri UEFA duyurdu. İtalya-Türkiye maçı

0: İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Geleneksel güreşte 57 yıllık özlem sona erdi. Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda baş pehlivanlığı Orhan Okulu kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne gelerek bu dev organizasyonu bir süre takip etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Türk Telekom ve Karşıyaka Ankara Spor Salonu'nda karşılaştı. Başkent ekibi mücadeleyi son saniyelerde bulduğu basketle 73-72 kazandı. Formula 1'de Azerbaycan Grand Prix'si geride kaldı. Sezonun 15. yarışını Mercedes takımından Britanyalı pilot George Russell kazandı. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Muş, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güney Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, İstanbul, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Çorum ve Bolu çevreleriyle Kocaeli ve Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının Marmara, Ege ve Akdeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara, Konya, Kayseri, İstanbul, Sakarya, İzmir ve Aydın 24, Samsun, Trabzon, Bursa ve Çanakkale 23, Muğla ve Uşak 20, Antalya 28, Gaziantep, Adana, Mersin, Muş ve Bingöl 31, Van ve Kars 25, Diyarbakır 35 derece.
1: Yol durumu.
0: Sakarya-Bilecik-Bozüyük yolunun 36 ile 37. kilometreleri arasında bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ile 45. kilometreleri arasında Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatılarak ulaşım yeni köprü üzerinden sağlanıyor. Antakya-Topboğazı yolunun 3 ile 4. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
3: Gönülden Notaya başlıyor.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturmada tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. Başsavcılık 7 yatırım şirketine ait fonların kuruluşundan bugüne kadar kayıtlarını istedi. Fonlarda son 3 aydaki hareketlilik yakından incelenecek. Öte yandan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener gözaltına alındı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, fon krizi soruşturmasında hiçbir taviz ve istisnanın söz konusu olamayacağını belirtti. Ortada bir iddia varsa araştırılacak, tüm usulsüzlükler ortaya çıkarılacak ve yanlış yapanlar hukuk önünde hesabını verecek dedi. Ömer Çelik, Türkiye ekonomisine yönelik bir risk olmadığını da vurguladı. Yıllardır çözülemeyen 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı. 19, 15 ve 11 yıllık dosyalar yeniden açıldı. Soruşturmalarda önemli gelişmeler yaşandı. Aksaray, Gaziantep ve Manisa'daki dosyalarda 13 şüpheli gözaltına alındı. 3 kişi tutuklandı. Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında rüşvet suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturmada Erdem'le ilgili 5 milyon dolarlık iş takibi iddiası yer aldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek. Fidan'ın gündeminde Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri, Körfez'deki gelişmeler, Hürmüz ve Babülmendeb boğazlarında seyri sefer güvenliği ile Gazze ve Yemen başta olmak üzere bölgesel meseleler olacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2. Karabağ Savaşı'nda şehit olan Azerbaycanlıları rahmetle andı. Duran, 27 Eylül Azerbaycan Anım Günü'nde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Duran paylaşımında, "İki devlet tek millet anlayışıyla, kıvançta ve tasada bir olduğumuz, kardeş Azerbaycan'la gönül bağımız, ortak tarihimiz ve kardeşliğimiz daima var olsun. Karabağ,

0: Azerbaycan'dır ifadelerine yer verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 25 yılda güçlü Türkiye'nin inşası adına büyük engellerin aşıldığını söyledi. Küresel adaletin tüm insanlık için tecelli ettiği günleri görebilmemiz için daha çok çalışmamız bir zorunluluktur, dedi. Bakan Işıkhan, tam bağımsızlık hedefinde kararlılıkla çalışmaya devam edileceğinin altını çizdi. Türkiye, savunma sanayi ihracatında dünyanın ilk 10 ülkesi arasındaki yerini güçlendirdi. 4 milyar 230 milyon dolarlık ihracatla dünyada 8. sıraya yükseldi. Türkiye, Çin ve İspanya'yı geride bıraktı. Marmara bölgesi bugünden itibaren yağışlı havanın etkisi altına girdi. İstanbul'da çarşamba günü akşam saatlerine kadar sağanak geçişleri bekleniyor. Washington, Tahran hattında diplomasi trafiği güvensizlik ortamında devam ediyor. İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için ABD'ye 7 günlük bir ateşkes planı sundu. ABD Başkanı Trump ise teklifi reddettiğini açıkladı. Yemen'de hükümet güçleri ve İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar sürüyor. Yemen ordusu Husilerden onlarca kişiyi öldürdü. 10 Yemen askeri de çatışmalarda hayatını kaybetti. Husilerle gerilimin sürdüğü Suudi Arabistan'da yüz yüze eğitime ara verildi. Moskova-Berlin hattında 4 yıl sonra ilk kritik temas gerçekleşti. Rusya ve Almanya Dışişleri Bakanları Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marşında ikili ilişkiler ve Ukrayna Savaşı'nı görüştü. Almanya Dışişleri Bakanı Vadeful, görüşmede Berlin'in tutumunu teyit ettiklerini söylerken, Rus mevkidaşı Lavrov'dan yeni bir şey duymadık değerlendirmesi geldi. İrlanda bugün oynayacakları Uluslar Ligi maçının seremonisinde soykırımcı İsrail'i protesto edecek İrlandalı oyuncular sahaya siyah kol bandıyla çıkacak. Kaleci Gavin Bazunu'dansa tarihi bir rest geldi. Bazunu, katil İsrail'le oynanacak maça çıkmayacak. Haberleri sunduk.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Hayatımın Şarkıları programını dinliyorsunuz.

0: kızdırdın kendine. Sonra bıraktın.
1: Neden, neden?
0: Anladım ki bir tanem.

0: Hayatımın şarkılarını dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeşilçam Müzikleri programını dinliyorsunuz.

0: yandı. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeşilçam Müzikleri programını dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin sesi radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimiz de kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş.

seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Geçmişin Sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, spikeriniz ben Ceyla Karada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın anım günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Karabağ ve ülkenin işgal altındaki topraklarını özgürlüğüne kavuşturan şehitleri yad etti. Cumhurbaşkanı, Karabağ Azerbaycan toprağıdır, sonsuza kadar da öyle kalacaktır ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2. Karabağ Savaşı'nda şehit olan Azerbaycanlıları rahmetle andı. Duran, 27 Eylül Azerbaycan Anım Günü'nde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Duran paylaşımında iki devlet, tek millet anlayışıyla kıvançta ve tasada bir olduğumuz kardeş Azerbaycan'la gönül bağımız, ortak tarihimiz ve kardeşliğimiz daima var olsun. Karabağ Azerbaycan'dır ifadelerine yer verdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek. Fidan'ın gündeminde Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri, Körfez'deki gelişmeler, Hürmüz ve Babülmendeb boğazlarında seyir-i sefer güvenliği ile Gazze ve Yemen başta olmak üzere bölgesel meseleler olacak. CHP Abant'taki milletvekilleri kampını tamamladı. Kemal Kılıçdaroğlu kampın son gününde gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP'deki arınma sürecinin büyük

ölçüde tamamlandığını söyledi. Ahlaki kodlara dönüş mesajını yineledi. Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasını kendi tercihidir sözleriyle değerlendirdi. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin de meclise destek verdiği terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamayı olumlu olarak değerlendirdi. Libya ile imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'deki hakları açısından güçlü bir adım olarak değerlendiren Kılıçdaroğlu, Türkiye Ege'deki haklarından asla vazgeçemez dedi. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturmada tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. Başsavcılık 7 yatırım şirketine ait fonların kuruluşundan bugüne kadar kayıtlarını istedi. Fonlarda son 3 aydaki hareketlilik yakından incelenecek. Öte yandan Tera Portföy Yönetim

0: uygulamasında hiçbir taviz ve istisnanın söz konusu olamayacağını belirtti. Ortada bir iddia varsa araştırılacak, tüm usulsüzlükler ortaya çıkarılacak ve yanlış yapanlar hukuk önünde hesabını verecek dedi. Ömer Çelik, Türkiye ekonomisine yönelik bir risk olmadığını da vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin sanayi üretim kapasitesindeki artışa dikkat çekti. Pek çok kalemde Türkiye'nin üretimde Avrupa birincisi olduğunu belirtti. İnsansız hava aracı üretiminde ise dünya lideri olduğunun altını çizdi. Bakan Kacır, "Daha yeni başlıyoruz. Türkiye yüzyılında daha büyük başarılara imza atacağız." dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'la Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Prevese Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümü dolayısıyla ard arda mesaj paylaştı. Bakan Bayraktar, ecdadımızın Prevese'de yazdığı destanı kurduğumuz dev enerji filosuyla taçlandırıyoruz dedi. Bakan Bolat ise Türkiye'nin güçlü denizcilik kapasitesine dikkat çekti. Prevese Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümünde Türk donanmasına ait 15 gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Vatandaşlar donanmanın geçişini bando eşliğinde izledi. Geçiş sırasında Barbaros Hayrettin Paşa'nın türbesi de selamlandı. Türkiye savunma sanayi ihracatında dünyanın ilk 10 ülkesi arasındaki yerini güçlendirdi. 4 milyar 230 milyon dolarlık ihracatla dünyada 8. sıraya yükseldi. Türkiye, Çin ve İspanya'yı geride bıraktı. Türkiye'de başlayarak küresel bir harekete dönüşen Sıfır Atık 9. yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen projeyle 9 yılda 90 milyon ton atık dönüştürüldü, ekonomiye 365 milyar lira katkı sağlandı. Dünyada yapay zeka tartışmaları sürerken Türkiye kritik bir adım attı. Savunma Sanayi Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen Milli Yapay Zeka Platformu Evren kullanıma açıldı. Evren'le veriler Türkiye'de muhafaza edilebiliyor. Böylece hassas bilgilerin yurt dışına aktarılmasının önüne geçiliyor. E-Devlet üzerinden erişilen platform, savunma sanayi firmalarının yanı sıra akademisyenlere ve öğrencilere de hitap edecek. Washington, Tahran hattında diplomasi trafiği güvensizlik ortamında devam ediyor. İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için ABD'ye 7 günlük bir ateşkes planı sundu. ABD Başkanı Trump ise teklifi reddettiğini açıkladı. Yemen'de hükümet güçleri ve İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar sürüyor. Yemen ordusu Husilerden onlarca kişiyi öldürdü. 10 Yemen askeri de çatışmalarda hayatını kaybetti. Husilerle gerilimin sürdüğü Suudi Arabistan'da yüz yüze eğitime ara verildi. Haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan hepinize selam ve sevgiler göndererek başlıyoruz programımıza sevgili dinleyenlerimiz. Bir gün geleceksin diye bekler deli gönlüm. Yıldırım Gürses'ten dinliyoruz.

Programımız Faruk Tınaz'dan dinleyeceğiniz Kürdili Hicazkar makamındaki şarkıyla devam ediyor. Yıldızlı semalardaki Haşmet ne güzel şey.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yayınlanmakta olan Tatlı Notalar programı Melda Kuyucu'dan dinleyeceğiniz bir şarkıyla sona eriyor. Şu karşıki dağda bir yeşil çadır.

Gardiyan. Gardiyan. Gardiyan. Yapma. Etme beni ziyan. Kader bu. Herkes pişman. Bırak. Bırak artık. Haber aldım. Karım doğmuş. Karım doğmuş.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyiciler, ben Mustafa Yalın, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dünya Turizm Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bu yılın ilk 6 ayında 25 milyar 746 milyon dolar gelir elde edildiğini vurguladı. Erdoğan 2026 sonunda turizm gelirinin 65 milyar dolar seviyesine ulaşacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın anım günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Karabağ ve ülkenin işgal altındaki topraklarını özgürlüğüne kavuşturan şehitleri yad etti. Cumhurbaşkanı, Karabağ Azerbaycan toprağıdır, sonsuza kadar da öyle kalacaktır ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu haftası kapsamında New York'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yoğun bir diplomasi trafiği yürütüldüğünü belirtti. Bakan Fidan, hafta boyunca sürdürülen çalışmaların Türk diplomasisinin farklı coğrafyalara uzanan etkinliğini ve geniş gündemde inisiyatif alma kabiliyetini yansıttığına dikkat çekti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, katil Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler kürsüsündeki konuşmasına tepki gösterdi. Sanık kürsüsünde olması gereken birinin Birleşmiş Milletler kürsüsünde katliam propagandası yapması, Birleşmiş Milletler'in de dünyanın da trajedisidir dedi. Ömer Çelik, İstanbul'da AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı'nın Türkiye Yüzyılı Buluşmaları etkinliğinde konuştu. Çelik, Birleşmiş Milletler'de Türkiye rüzgarı estiğini vurguladı. AK Parti sözcüsü Çelik, fon krizi soruşturması ile ilgili de konuştu. Yanlış yapanlar hukuk önünde hesap verecek dedi. Çelik, konunun Türk ekonomisine ve finansal sistemimize yönelik bir risk oluşturmadığının da altını çizdi. Adalet Bakanı Akın Gürdek, suçun ve suç örgütlerinin her türüne nefes aldırmamaya yeminliyiz dedi. Bakan Gürlek, AK Parti İstanbul Sultanbeyli İlçe Başkanlığı'nda teşkilat mensuplarına seslendi. Toplumu ayrıştırmaya çalışanlara yönelik operasyonların devam edeceğini belirtti. Bakan Gürlek, yürütülen fon soruşturmasına da değindi. Sürecin titizlikle yürütüldüğünü ifade etti. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturmada tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. Başsavcılık 7 yatırım şirketine ait fonların kuruluşundan bugüne kadar kayıtlarını istedi. Fonlarda son 3 aydaki hareketlilik yakından incelenecek. Öte yandan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener gözaltına alındı. Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında rüşvet suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturmada Erdem'le ilgili 5 milyon dolarlık iş takibi iddiası yer aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 25 yılda güçlü Türkiye'nin inşası adına büyük engellerin aşıldığını söyledi. Küresel adaletin tüm insanlık için tecelli ettiği günleri görebilmemiz için daha çok çalışmamız bir zorunluluktur dedi. Bakan Işıkhan, tam bağımsızlık hedefinde kararlılıkla çalışmaya devam edileceğinin altını çizdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin sanayi üretim kapasitesindeki artışına dikkat çekti. Pek çok kalemde Türkiye'nin üretimde Avrupa birincisi olduğunu belirtti. İnsansız hava aracı üretiminde ise dünya lideri olduğunun altını çizdi. Bakan Kacır, daha yeni başlıyoruz. Türkiye yüzyılında daha büyük başarılara imza atacağız dedi. Sıfır Atık Hareketi 9 yaşında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Hareketi'nin 9. yılını kutladı. Emine Erdoğan, 2017'de başlayan sıfır atık yolculuğunun sınırları aşarak güçlü bir çevre seferberliğine dönüştüğünün altını çizdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya paylaşımında 9 yıl önce atılan adım bugün dünyaya yön veriyor ifadesini kullandı. Sıfır atık anlayışının COP31 ile küresel iklim mücadelesine taşınacağını belirtti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sıfır atık hareketinin güçlü bir çevre vizyonuna dönüştüğüne vurgu yaptı. Gazze'de İsrail'in soykırımı sözde ateşkesin gölgesinde sürüyor. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana Gazze'de katledilen Filistinlilerin sayısı 1417'ye yükseldi. İsrail zulmü

0: Şeria'da da devam ediyor. Katil İsrail unsurları yıkım, baskın ve işgali genişletmeye devam ediyor. İran Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait bir sualtı cihazını ele geçirdi. İran ordusunun Hürmüz'den geçmeye çalışan 19 gemiye de müdahale ettiği açıklandı. İngiltere'deki ABD askeri üssü Fairford çevresinde 85 ev patlayıcı şüphesiyle tahliye edildi. Polis 5 kişinin gözaltına alındığı ve bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını açıkladı. Amerikan üssünün İran'a yönelik saldırılar kapsamında kullanıldığı iddiaları da gündemde. Haberleri sunduk.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Anılarda Kalanlar programını dinliyorsunuz.

Geniş odalarımız, rahat zamanlarımız vardı. Hiç konuşamadığımız. Şimdi gider ayak sevdamız, daracık bir kapı eşiğinde, bir vedalık zamanda, acele ama geç kalmış itiraflarımız. Ve o en nefret ettiğim söz, kendine iyi bak. Bende unuttuğum bir şey yok, meraklanma. Bavullar dolusu yaşanmıştık. Gözlerim dolusu gözlerim, yürek dolusu pişmanlık. Yükün çok ağır ama sen taşırsın yasız. Artık beni düşünme, özleme, merak etme. Hatta hiç hatırlama. Alıştır kendini, inandır. Burada bitti bu sevgi. Hala seviyormuş gibi

Burası Kısa Dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3'a, TürkSat 4'a, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

Başka haberler merkezi, manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. TRT Haber Merkezi'nin hazırladığı 19 Ana Haber Bülteni'ni sunuyoruz. Ben spikeriniz Mustafa Yalın. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026 sonunda turizm

0: gelirinin 65 milyar dolara ulaşacağını ifade etti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, katil Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler kürsüsündeki konuşmasına tepki gösterdi. Fon soruşturmasında tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. Hükümet temsilcileri sorumluluğu olan herkesten hesap sorulacağını vurguladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 25 yılda güçlü Türkiye'nin inşası için büyük engellerin aşıldığını söyledi. Hürmüz Boğazı'nda tansiyon düşmüyor. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Turizm Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Erdoğan paylaşımında, ülkemizin bacası sanayisi turizm sektörümüzün Dünya Turizm Günü'nü tebrik ediyorum dedi. Erdoğan, turizm hedeflerine de değindi. Bu yılın ilk 6 ayında 25 milyar 746 milyon dolar gelir elde edildiğini belirtti. 2026 sonunda turizm gelirinin hedeflere uygun şekilde 65 milyar dolar seviyesine ulaşacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın anım günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluğa ve kardeşliğe vurgu yaptı. Anım günü vesilesiyle Karabağ'ı işgalden kurtarmak, özgürlüğüne kavuşturmak için mücadele eden kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yad ediyorum dedi. Cumhurbaşkanı, Karabağ Azerbaycan toprağıdır, sonsuza kadar da öyle kalacaktır ifadelerini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, katil Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler kürsüsündeki konuşmasına tepki gösterdi. Sanık kürsüsünde olması gereken birinin Birleşmiş Milletler kürsüsünde katliam propagandası yapması, Birleşmiş Milletler'in de dünyanın da trajedisidir dedi. Çelik, Birleşmiş Milletler'de Türkiye rüzgarı estiğini de vurguladı. Ömer Çelik, İstanbul'da AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı'nın Türkiye Yüzyılı Buluşmaları etkinliğinde konuştu.
1: İnsanlık için en büyük kötülük bu soykırım şebekesi Netanyahu ekibidir. Bunun karşısında insan haysiyetini koruyan, insan onurunu koruyan insanlık ittifakının en gür sesi de Sayın Cumhurbaşkanımızdır diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler'de hitap ederken bütün salon dolup taştı. Yüksek bir ilgi ve alakayla hem ikili temaslar hem diğer toplantılar gerçekleştirildi. Birleşmiş Milletler ziyaretinde bir Türkiye rüzgarının estiğini hep beraber gördük. Ama kötülük şebekesinin ve soykırım şebekesinin başında olan Netanyahu konuşurken salon terk edildi. Sanık kürsüsünde olması gereken birinin Birleşmiş Milletler kürsüsünde katliam propagandası yapması, Birleşmiş Milletler kürsüsünü katliam ve soykırım propagandasının sahnesi haline getirmesi Birleşmiş Milletler'in de dünyanın da trajedisidir.
0: İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturmada tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. Başsavcılık 7 yatırım şirketine ait fonların kuruluşundan bugüne kadar kayıtlarını istedi. Fonlarda son 3 aydaki hareketlilik yakından incelenecek. Sermaye Piyasası Kurulu da Özat'a denizcilik paylarına ilişkin incelemesinin ardından 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Kurul 2 yıl işlem yasağı ve 5 kişi için lisans iptali kararı aldı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener gözaltına alındı. Özel ve Sarp Yener soruşturmada daha önce gözaltına alınmış ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı. Masak çalışması kapsamında da 2,5 milyar liralık işlem teşebbüsü durduruldu. Tutarı yaklaşık 750 milyon lira olan birçok hesaba el konuldu. 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığı donduruldu. Tutuklu şüphelilerden Muhammed Yarız'ın mal varlığına yönelik de tedbir uygulandı. Ayrıca 37 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanacak. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik fon krizi soruşturması ile ilgili konuştu. Yanlış yapanlar hukuk önünde hesap verecek dedi. Çelik konunun Türk ekonomisine ve finansal sistemimize yönelik bir risk oluşturmadığının da altını çizdi. Ömer Çelik yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına da tepki gösterdi.
1: Tabii ki yanlış yapanlar hukuk önünde hesap verecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ilk günden itibaren partimizin kurulları titizlikle çalışmaktadır.

0: yapmaktadır. Burada her türlü yanlışa karşı tavizsiz hareket edeceğimizin bir kere daha altını çiziyorum. Finansal sistemimiz ve Türkiye ekonomisi açısından sistemik bir risk yoktur arkadaşlar. Bir daha bunların tekrar edilmemesi için idari, adli bütün tedbirlerin alınması için çalışmaları biz başlatmış oluyoruz. Bundan olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın tabii ki durumları titizlikle ele alınacaktır. Cumhurbaşkanımızın ve genel başkanımızın sorumluluğu olan kim varsa hesap sorulacaktır ifadesi bu meseleye yaklaşımımızın yegane pusulasıdır. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla oluşmuş kurul ve bütün yetkili kurumlarımız da bu süreci titizlikle takip ediyorlar.
1: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, fon soruşturması kapsamında sorumluluğu olan herkesten hesap sorulacağını söyledi. Yasal ve idari düzenlemeler dahil ne gerekirse yapılacak dedi. Efkan Ala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk andan itibaren gerekli talimatları verdiğini belirtti.
2: Daha ilk andan itibaren ciddi bir biçimde vaziyet ediyoruz ve kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Gereği neyse bir kere o yapılıyor ve yapılacak. Daha ilk anda Sayın Cumhurbaşkanımıza da konu arz edildiğinde, sunulduğunda sorumluluğu olan kim varsa hesap sorulacak, gereği yapılacak diye talimatını zaten verdi ve bu çerçevede de mesele devam ediyor. Burada alınması gereken tedbir neyse o alınacak, alınıyor ve alınacak. Sorumlu kim varsa o hesabını verecek, hesabı sorulacak ve soruluyor. Bu kadar net, bu kadar berrak. Yasal düzenlemeler, idari düzenlemeler dahil ne gerekirse yapılacaktır.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, suçun ve suç örgütlerinin her türüne nefes aldırmamaya yeminliyiz dedi. Akın Gürlek, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programı kapsamında AK Parti İstanbul Sultanbeyli İlçe Başkanlığı'nda teşkilat mensuplarına seslendi. Bakan Gürlek, toplumu ayrıştırmaya çalışanlara yönelik operasyonların devam edeceğini belirtti.
3: Devlet ve millet aklıyla yoğrulan milli projemiz teröristsiz Türkiye hedefinde kararlıyız. Suçun ve suç örgütlerinin her türüne nefes aldırmamaya yeminliyiz. Gençlerimizi, çocuklarımızı, ailelerimizi hedef alan yasa dışı oluşumları yok etmekte kararlıyız. Milli ve manevi değerlerimizi, etnik, kültürel ve inanç değerlerimizi aşağılayan, toplumumuzu ayrıştırmaya çalışan kimler varsa yargımız hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde 24 saat nöbettedir. Gereğini yapıyor. Yapmaya devam edecektir. Asla tavizimiz yoktur.
1: Bakan Gürlek, yürütülen fon soruşturmasına da değindi. Sürecin titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.
3: Şundan kesinlikle emin olun. Süreci hukuki yönden son derece titizlikle ele alıyoruz. Ucu nereye giderse gitsin vatandaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet veren tüm sorunların adalet önüne çıkarılması için kararlıyız.
1: Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında rüşvet suçundan soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma kaçakçılık, narkotik ve ekonomik suçlar soruşturma bürosunca yürütülüyor. Gözaltındaki şüpheli Arda Birinci'nin telefon ve dijital materyalinde yapılan inceleme sonunda bazı yazışmalara ulaşıldı. Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında elde edilen deliller neticesinde rüşvet suçundan resen soruşturma başlatıldı. Birinci ile Milletvekili Erdem arasında geçtiği belirtilen konuşmalarda başka kişilerden iletilen mesajlar da tespit edildi. İletilen mesajlar Muhittin Böcek için Adli Tıp Kurumu'ndan sağlık raporu alınabilmesi amacıyla 5 milyon dolarlık iş takibi yapıldığı iddiasını da içeriyor. İşin sonuçlanmadığı ve paranın geri verilmesinin istendiğine ilişkin iddialarda aynı mesajlarda yer aldı. Dijital incelemede kumarla ilgili yazışmalara da rastlandı. Milletvekili Erdem'in de yer aldığı bir mesaj grubunda kumar oynamaya ilişkin konuşmalar bulunduğu öne sürüldü. Birinci ile Erdem arasında geçtiği belirtilen bir konuşmada kumarda borçlanıldığına ilişkin ifadeler yer aldı. CHP'nin Bolu Abant'ta düzenlediği milletvekilleri kampı sona erdi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu kampı takip eden basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Kılıçdaroğlu CHP'deki arınma sürecinin büyük ölçüde tamamlandığını söyledi. Ahlaki kodlara dönüş mesajını yineledi. Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasını kendi tercihidir sözleriyle değerlendirdi. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin de mecliste destek verdiği terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamayı olumlu olarak değerlendirdi. Libya ile imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasına da değinen Kılıçdaroğlu bu anlaşmanın Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'deki hakları açısından güçlü bir adım olduğunu vurguladı. CHP lideri Türkiye Ege'deki haklarından asla vazgeçmez dedi. Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümünde kutlama mesajları peş peşe geldi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından Türkiye'nin güçlü denizcilik geleneğine işaret etti. Duran, Preveze'den bugüne uzanan güçlü denizcilik geleneğimiz, Mavi Vatan'ın güvenliği için görev yapan deniz kuvvetlerimizle yaşamaya devam ediyor dedi. Zaferin yıl dönümü yıl dönümünü siyasilerde mesajlarıyla kutladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Mavi Vatan'da yeni destanların yazılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bayraktar, enerjide tam bağımsız Türkiye'yi inşa edene kadar çalışmaların süreceğini vurguladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolatsa, denizlerdeki gücün ekonomik kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğunu ifade etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 25 yılda güçlü Türkiye'nin inşası için büyük engellerin aşıldığını söyledi. Türkiye dünyada huzurun ve barışın teminatı haline geldi dedi. Bakan Işıkhan, İstanbul Arnavutköy AK Parti ilçe başkanlığında konuştu.
4: Türkiye'nin ulusal ve uluslararası ölçekte güçlü olması sadece kalkınmış, gelişmiş bir Türkiye değil. Aynı zamanda bölgesinde ve dünyada huzurun ve barışın teminatı haline gelmiş bir Türkiye anlamına da gelmektedir. Son 25 yılda güçlü bir Türkiye'nin inşası adına çok büyük engelleri aştık. Çok uzun yollar yürüdük ve yürümeye de devam edeceğiz. Küresel adaletin tüm insanlık için tecelli ettiği günleri görebilmemiz için daha çok çalışmamız, daha çok üretmemiz ve daha güçlü olmamız bir tercih değil, adeta bir zorunluluktur. Kalıcı refah, istikrarlı siyaset, bölgesinde ve dünyada sözü dinlenen tam bağımsız bir Türkiye için bugüne kadar nasıl çalıştıysak, bundan sonra da aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.
1: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin sanayide üretim kapasitesindeki artışa dikkat çekti. Pek çok kalemde Türkiye'nin üretimde Avrupa birincisi olduğunu belirtti. İnsansız hava aracı üretiminde ise dünya lideri olduğunun altını çizdi. Bakan Kacır, AK Parti Gazi Osman Paşa ilçe başkanlığında konuştu. Türkiye yüzyılında daha büyük başarılara imza atacağız dedi.
5: Büyük mesafe kat ettik. Türkiye'yi baştan başa eserlerle, hizmetlerle, asırlık kazanımlarla buluşturduk. Bugün Türkiye beyaz eşya üretiminde Avrupa'da bir numara. Ticari araç üretiminde Avrupa'da bir numara. Otobüs üretiminde Avrupa'da bir numara. Güneş paneli üretiminde Avrupa'da bir numara. Çelik üretiminde Avrupa'da bir numara. Bugün Türkiye askeri insansız hava aracı üretiminde dünyada bir numara. Bu seviyelere kolay gelmedik. Araştırma, geliştirme, inovasyon faaliyetlerine büyük kaynak ayırdık. Devrim otomobilini toprağa gömmüşlerdi. Devrim otomobili TOGG'la Türk milleti yeniden sahneye çıktı. Reci Hürkuş'un Nuri Demirhan'ın önü kesilmişti. Şimdi Bayraktar'la, Akıncı'yla, Anka'yla, Aksungur'la, Hürkuş'la, Hürjet'le, Atak'la, Gökbey'le, Kaan'la, Kızılelma'yla Türk milleti imzasını gökyüzüne. Ama bütün bunlar bir fragman, bir ön gösterim. Daha yeni başlıyoruz. Türkiye yüzyılında inşallah çok daha büyük başarılara imza atacağız.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Hareketi'nin 9. yılını kutladı. Emine Erdoğan, 2017'de başlayan Sıfır Atık yolculuğunun sınırları aşarak güçlü bir çevre seferberliğine dönüştüğünün altını çizdi. Emine Erdoğan, Sıfır Atık Hareketi'nin yerelden küresele yolculuğuna dikkat çekti. Bu hareketin hayatın her alanına dokunduğunu ifade etti. Emine Erdoğan Antalya'da yapılacak COP31'e de değindi. Doğaya saygı gösteren bir yaşam biçiminin hedeflendiğini belirtti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya paylaşımında 9 yıl önce atılan adım bugün dünyaya yön veriyor ifadesini kullandı. Sıfır atık anlayışının COP31 ile küresel iklim mücadelesine taşınacağını belirtti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sıfır atık hareketinin güçlü bir çevre vizyonuna dönüştüğüne vurgu yaptı. Gazze'de İsrail'in soykırımı sözde ateşkesin gölgesinde sürüyor. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana Gazze'de katledilen Filistinlilerin sayısı 1417'ye yükseldi. İsrail zulmü Batı Şeria'da da devam ediyor. Katil İsrail unsurları yıkım, baskın ve işgali genişletmeye devam ediyor. Hürmüz Boğazı'nda tansiyon düşmüyor. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait bir otonom sualtı cihazını ele geçirdiğini duyurdu. İran Silahlı Kuvvetleri'nin boğazdan geçmeye çalışan 19 gemiye müdahale ettiği belirtildi. Gerekçe olarak gemilerin Tahran'ın belirlediği rotanın dışına çıkması gösterildi. İran ordusu ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede kötü bir durumda olduğunu, bu nedenle yeni bir saldırı başlatabileceğini kaydetti. Çatışmaya hazırız denildi. Rusya Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Odessa bölgesini hedef aldı. Kiev'de bir binaya düzenlenen saldırının ardından yangın çıktı. Kurtarma ekipleri enkazda bir kişinin cansız bedenine ulaştı. Odessa'da ise saldırının hedefi üretim atölyesi ve depolardı. Bölgede büyük çaplı yangın çıktı. Bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın son bir haftadaki saldırı bilançosunu paylaştı. Buna göre Rus ordusu 2200'den fazla İHA, 38 füze ve yaklaşık 1650 güdümlü bombayla saldırdı. Moskova ise saldırılarda Ukrayna'daki lojistik merkezler, liman altyapısı ve askeri tesislerin hedef alındığını duyurdu. Sahada gerilim tırmanırken İngiliz The Sunday Times gazetesi dikkati çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Gazete, Rusya'nın Urallardaki gizli nükleer komuta merkezini modernize ettiğini öne sürdü. Merkezin ölü el olarak bilinen, nükleer saldırı durumunda misilleme emri verilmesini sağlayan yarı otomatik nükleer komuta sistemiyle bağlantılı olduğu iddia edildi. İngiltere'deki ABD askeri üssü Fairford çevresinde 85 ev patlayıcı şüphesiyle tahliye edildi. Polis 5 kişinin gözaltına alındığını ve bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını açıkladı. İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana Amerikan savaş uçakları Fairford üssünü kullanıyor. İngiltere üssün savunma amaçlı kullanıldığını belirtiyor. Ancak bazı düşünce kuruluşları üssün saldırı amaçlı kullanıldığını öne sürüyor. Sayın dinleyiciler, dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026 sonunda turizm gelirinin 65 milyar dolara ulaşacağını ifade etti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, katil Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler kürsüsündeki konuşmasına tepki gösterdi. Fon soruşturmasında tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. Hükümet temsilcileri sorumluluğu olan herkesten hesap sorulacağını vurguladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 25 yılda güçlü Türkiye'nin inşası için büyük engellerin aşıldığını söyledi. Hürmüz Boğazı'nda tansiyon düşmüyor. Spor. Amili futbol takımı Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında İtalya ile karşılaşacak. Yarın saat 21.45'te başlayacak mücadele Bursa'da oynanacak. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım olağan genel kurul toplantısında konuştu. Takımı şampiyon yaptıktan sonra görevi bırakacağını söyleyen Yıldırım, "Bizim olduğumuz yerde Fenerbahçe'nin malına kimse çökemez," dedi. SEV 2026 Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda final maçı oynandı. Fransa'yı 3-1 mağlup eden Polonya üst üste ikinci kez kupayı kaldırdı. Hava durumu. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne hariç Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'yla Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara

Adaları'nın güney ve doğusu, İç Ege göller yöresi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya, Osmaniye ve Samsun çevreleriyle Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde hissedilir derecede azalacak. İç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı ise şöyle: Ankara 13, İstanbul ve İzmir 17, Bursa, Denizli, Aydın ve Diyarbakır 15, Antalya 19, Adana, Mardin, Şanlıurfa ve Trabzon 20, Mersin 22, Gaziantep 16, Samsun 18, Erzincan 15, Sivas 10, Yozgat ve Erzurum 9, Kars 7 derece. Yol durumu. Polatlı-Ankara yolunun 44'te 45. kilometreleri arasında Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapalıdır. Ulaşım yeni köprü üzerinden veriliyor. Kayseri Kuzey Çevre yolunun 36 ile 40. kilometreleri arasında yol çalışması nedeniyle şerit daraltması yapılıyor. Sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nin hazırladığı 19 ana haber bültenini sunduk.

0: Turkuaz.
1: Büyük bir zaferle ardına kadar açılan kapıdan içeri hayır ve iyilik girerse onun adı Fetih'tir. İhtilafları gideren, adalet ve mutluluk tesis eden güçlü ve müşfik bir eldir Fetih. Fetihler ve Fatihler menbaı Osmanlı, kılıcı bıraktıktan sonra maharetle fethetti ülkeler gibi kalplerini, kelamla, kalemle. Tebliğin ve telkinin tesiriyle açıldı güzelliklerin yolu. İki cihan iksiri sunuldu fethedilen beldelerde. Büyük fetihlerin hepsinde kılıcın ardında duran ve muhakkak gönüllerin de kilidini açan manevi bir güç vardır. Kaleleri kuşatan ve ele geçiren hamlelerden daha geniş kucaklamalar taşır içinde. Öyle olmazsa zaten ihtirası besler, doğruya bakan gözü şaşılaştırır ve sonucunda ancak ıstırap getirir halklara ve perdelere. Bu manevi güç Akşemseddin'dir. Fatih Sultan Mehmet'tedir. Yavuz Sultan Selim'dedir. Halkların çatısı altına girmeye can attığı Gül Medeniyeti'dir. Mevlana'dadır. Ahmet Yesevi'dedir. Selahattin Eyyubi'dedir. İşte bu yüzden Osmanlı medeniyeti cennet bahçelere yeni güller, sümbüller eklemişti apaçık fetihlerle. O medeniyet ki çiçeklerini hep diri tutan bahar rüzgarıyla bin bir köşeye yüzyıllar sonra da var olacak çil çil kubbeler serpti. İki cihanda gülen yüzlerin sırrını açtı bizlere fetih.
0: Turkuaz.

0: Şifanın izinde.
1: İyi akşamlar kıymetli dinleyicilerimiz. Şifanın izinde programımıza hoş geldiniz. Önemli konuları paylaşmaya gayret ettiğimiz bu programda bugün de kış aylarının hafif hafif kendisini hissettirmeye başladığı bu zaman diliminde önemli bir konuyu ele almaya çalıştık. Acep kış aylarında üst solunum yolu enfeksiyonlardan korunmak ve bize bulaşmaması için doğal ne tür önlemler alabiliriz? Evet, bu güzel ve önemli konuyu bugün paylaşmak istiyoruz. Bu önemli konunun sizlere ulaşmasında emeği geçen başta Büyük TRT ailesine, program yapımcımız Gökmen Sarmaşık Beyefendi'ye, programımızın teknisyeni Sefa Aktan'a teşekkürü bir borç biliyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Doktor Mehmet Uçar. Evet, kış mevsimi tabii ki çocukluğumuzdan beri kartpostal manzaraları ve sıcak içeceklerin tadını çıkardığımız huzurlu bir dönem olabileceği gibi ne yazık ki grip, nezle, soğuk algınlığı, sinüzit, faranjit gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının da en yoğun görüldüğü bir dönem. Özellikle düşen hava sıcaklıkları, kapalı ve kalabalık ortamlarda geçirilen sürenin artması ve bağışıklık sisteminin mevsim geçişlerinde zorlanması virüslerin yayılması için adeta bir zemin hazırlıyor. Bu noktada bu rahatsızlıklardan korunmak için ilaçlara özellikle hemen sarılmadan acaba vücudun savunma mekanizmalarını yani bağışıklık sistemini nasıl güçlendirebiliriz? Neler yapabiliriz? Bunları konuşmaya başladığımızda tabii ki birinci olay bağışıklık sistemini güçlendirmenin temel kuralları var. Özellikle vücudun hastalıklara karşı görünmez kalkanı olan bağışıklık sistemini nasıl biz güçlü kılabiliriz? Burada tabii ki de günlük yaşam alışkanlıklarımızı yapacağımız küçük ama etkili değişiklikler başrollerle oynuyor. Mesela en başta kaliteli ve düzenli uyku. Neden? Uyku sırasında vücut enfeksiyonlarla savaşan sitokin adı verilen proteinleri üretir. Günde 7-8 saat kesintisiz ve kaliteli uyumak bağışıklık hücrelerinin yenilenmesi için çok hayati önem taşır. İkincisi dengeli ve renkli beslenme. Tabağınızda ne kadar çok renk varsa o kadar farklı antioksidan alıyorsunuz demektir. Sebze, meyve, kaliteli protein ve sağlıklı yağlar açısından zengin bir diyet vücudun direncini arttırır diyoruz. Üçüncüsü stresten kaçınmak. Evet, kronik stres kortizol hormonu salgılanmasını tetikleyerek dikkat buyurun bağışıklık sistemini baskılar. Meditasyon, yürüyüş ve nefes egzersizi gibi stres yönetim teknikleri bu dönemde koruyucu bize bir kalkan görevi görür. Ha bunun dışında kış aylarının tabii ki vazgeçilmez doğal destekleri var mıdır? Vardır. Çocukluğumuzdan beri veririz. İşte portakal, mandalina, limon değil mi? Yani C vitamini deposu besinleri tüketebiliriz. Neden C? Çünkü C vitamini mikroplarla savaşan ak yuvarlar yani lökositlerin savaşma yeteneğini arttıran güçlü bir vitamin, güçlü bir antioksidandır. Peki nerelerde var? Tabii ki de turunçgiller, portakal, mandalina, limon. Ama onun dışında mesela maydanozda, mesela kuşburnuda, mesela turunçgillerde, brokolide, kivide, kırmızı biberde çok yoğun bir şekilde var. Hünnapta, elmada bunlarda da var ama kuşburnu ve özellikle hünnap ağır şekilde diğerlerinden baskın. Kullanım önerimiz ne olur? Sabahları taze sıkılmış bir limonlu su içmek veya salatalara bolca limon, maydanoz eklemek, biber yemek, günlük C vitamini hatta şalgam içmek C vitamini ihtiyacı destekler. Bunun dışında ne yapabiliriz? Doğal antibiyotiklerimiz vardır değil mi? Gerçekten de kadim Anadolu bunu çok iyi bilir. Sorduğumuzda doğal antibiyotik dediğimizde inanın herkes şunu cevap verir. Sarımsak ve soğan. Evet. İçerdikleri aktif bileşenler. Özellikle de sarımsakta bir madde vardır ki adına biz alisin diyoruz. Alisin gibi çok güzel enzimler içeren bu soğan ve sarımsak güçlü antiviral yani virüsleri öldüren, antibakteriyel yani bakteri öldüren, antifungal yani mantarları öldüren özellikleri sahiptir. Vücuttaki zararlı mikroorganizmalarla yani mikroplarla savaşmada en ön safhada yer alır. Doğal antibiyotikler. O nedenle soframızdan sarımsak ve soğanı eksik etmeyeceğiz. Üçüncüsü zencefil.

Zencefil boğaz ağrısını hafifletir, mideyi rahatlatır, vücuttaki enflamasyonu yani yangıyı, iltihabı azaltır. Sıcak suya rendeleyerek çay şeklinde tüketilebilir. Bunu özellikle kaynatıp ya da sıcak su için atıp içilebilir. Yaş zencefil kullanılabilir, kuru zencefil kullanılabilir. Hepsi de faydalıdır. Ve zerdeçal, içindeki etken madde kurkumin sayesinde inanılmaz güçlü bir anti-enflamatuar, yani yangı, yani iltihap söndürücüdür. Biraz da karabiber, biraz da zeytinyağı ile beraber kullanırsak emilimi kat be kat artar. Dikkat buyurun, 50 bin kat. Ama tabii karabiber biraz mide iritasyonu, yanması yapabilir. Çok az karabiber, çok az, çay kaşığının ucuyla diyebiliriz. Bir deneyimiz var tabii, bizim kadim Anadolu'muzun meşhur ve çok önemli bir yüce Allah'ın bir nimeti bal ve arı ürünleri, değil mi? En başta da propolis, arı sütü ve ham bal. Arı ürünleri doğanın kovan içerisinde arılara sunduğu en değerli mucizelerden biridir. Ve bağışıklık sistemi destekleme konusunda adeta birer kalkan görevi görürler. Propolis, ham bal ve arı sütü içerdikleri zengin biyoaktif bileşenler sayesinde kış aylarında üst solunum enfeksiyonlarına karşı en güçlü doğal müttefiklerimiz arasındadır. Şimdi bu üçüne bir bakarsak, mesela propolis diyoruz ama biraz ayrıntılı verelim. Propolis kovanın doğal zırhı, güçlü antiviral bir madde. Arıların bitki tomurcuklarından ve reçinelerden topladığı propolis, kovanı dışarıdaki mikroplardan korumak için kullanılır. İnsan sağlığı için de benzer bir koruma kalkanı oluşturur. Mesela mikroplarla savaşır. İçerdiği yoğun flavonitler ve fenolik bileşikler sayesinde güçlü antiviral, antibakteriyel ve antifungal özellikleri sahiptir. İkincisi, bağışıklığı uyarır. Vücudun savunma hücrelerinin, yani antikorların üretimini destekleyerek enfeksiyonlara karşı direncimizi artırır. Üst solunum yolu enfeksiyonlarından korur. Boğaz enfeksiyonlarından ve virüslerin vücuda tutunma evresinde doğal bir bariyer oluşturarak iyileşme sürecini hızlandırır. Ham bala girdiğimizde, yani balın ham haline girdiğimizde bir defa şifa deposu ve doğal bir yumuşatıcı. Isıl işlem görmemiş ve fitrelenmemiş ham bal, doğallığını ve içindeki enzimleri koruduğu için tam bir sağlık deposudur. Antioksidan bakımından mükemmeldir. Vücuttaki serbest radikallerle savaşan, dikkat buyurun, polifenoller açısından son derece zengindir. Bu da bağışıklık hücrelerinin daha sağlıklı çalışmasını sağlar. İkincisi, boğazı yatıştırır. Kış aylarında sık görülen tahriş, kuru öksürük ve boğaz ağrısına karşı mukozayı yumuşatarak rahatlama sağlar. Üçüncüsü, özellikle bütün immün sistem hücrelerinin kuvvetini artırır. Tabii burada önemli bir notumuz var. O da şudur. İçerdiği spor riskinden dolayı 1 yaş altı bebeklere kesinlikle ham bal verilmemelidir. Tekrar söylüyorum. İçerdiği spor riskinden dolayı 1 yaş altı bebeklere kesinlikle ham bal verilmemelidir. Propolis ve ham bal bakımından güçlü dedik. Tabii bir deneyimizde arı sütümüz var. Arı sütü de hücresel yenileyici ve enerji kaynağı. Arı sütü nedir aslında? İşçi arıların kraliçe arıyı beslemek için ürettiği özel bir salgı olan arı sütüdür. Bir protein, amino asit, B vitamini kompleksi, yağ asitleri bakımından bir mükemmel bir depodur. Çok zengindir. Bağışık hücrelerini destekler. Vücudun genel direncini ve adaptasyon yeteneğini arttırarak yorgunluk ve halsizlikle mücadele eder. Hücre yenilenmesini hızlandırır. Vücut yorulduğunda ve hastalıklara açık hale geldiğinde bağışıklık sisteminin hızla toparlanmasına yardımcı olur. Bu üç değerli, yani propolis, ham bal, arı sütü dengeli bir şekilde günlük yaşamınıza dahil ederek kış aylarını daha zinde, daha dirençli geçirebilirsiniz. Tabii arı ürünlerine dikkat buyurun. Tüketirken alerjik bir bünyeniz olup olmadığında muhakkak göz önünde bulundurmanızda fayda vardır. Bundan gayrı immün sistemi güçlendirmek için ne yapabiliriz? Günlük yaşamda çok basit ama çok etkili pratik önlemler alabiliriz. Yani doğal desteklerin yanı sıra hijyen ve çevre koşullarına dikkat etmek, virüslerle karşılaşma riskini minimuma indirir. Mesela el hijyeni. Üst solunum yolu virüsleri en çok eller aracılığıyla burnumuza, gözümüze ve ağzımıza taşınır. Ellerin sık sık

en az 20 saniye boyunca sabunla yıkanması en temel korunma kuralıdır. İkincisi bulunduğumuz ortamı havalandırma. Kışın evler ve ofisler genellikle az havalandırılır. Bu durum virüslerin havada asılı kalma sürelerini uzatır. Gün içinde ortamı en az 10-15 dakika çapraz havalandırmak havadaki bakteri ve virüs yükünü azaltır diyoruz. 3. Bol su tüketimi. Evet. Soğuk havalarda özellikle susama hissiyatı azalsa da solunum yollarındaki mukoza tabakasının nemli kalması virüslerin vücuda tutunmasını engeller. Günlük en az 2-2,5 litre muhakkak su içilmelidir. Bu çok önemlidir. Tabii ki burnumuzu da ne yapacağız? Arada sırada nemlendireceğiz. Suyla olabilir ya da artık eczanelerde satılan steril ve tertemiz okyanuslardan alınan sularla da doğal olarak burun temizleme yapılabilir. Peki hocam, siz fitoterapi ile uğraşıyorsunuz. Fitoterapi ile ilgili eğitimler veriyorsunuz. Güç veren, immün sistemi kuvvetlendiren bitki çayları kullanılmaz mı? Tabii ki de. Kış günlerinde içimizi ısıtan bitki çayları içerdikleri antioksidanlar ve uçucu yağlar sayesinde solunum yollarını rahatlatır ve vücut direncini arttırır. Mesela zencefil, karanfil ve limon çayı mükemmel bir tercihtir. Yine özellikle kuşburnu çayı. C vitamini deposudur kuşburnu. Özellikle kış aylarında bağışıklığın en büyük destekçisidir. O sebepten dolayı da kuşburnu çayını sık sık tüketmek C vitamini bakımından bize mükemmelliyet sağlar. Ebe gümeç ve adaçayı, bunlar da ne yapar? Boğaz tahrişlerine ve öksürüğe karşı oldukça etkilidir. Adaçayını gargara şeklinde kullanmak, ebegümecini gargara şeklinde kullanmak ya da bunu karıştırarak kullanmak, gargara yapmak boğazdaki virüslerin, bakterilerin buraya yerleşmesini engeller. Böylece boğaz ağrısı rahatlar, gıcık tarzı öksürük rahatlar. Peki bağışıklık dostu sebzeler, meyveler var mıdır? Tabii ki vardır. Sebzeler vücudun hücre yenilenmesi ve savunma mekanizmasının çalışması için gerekli olan vitamin, mineral ve lifleri sağlar. Kükürtlü sebzeler mesela kimlerdir? Brokoli, lahana, karnabahar, kış sebzelerin bunlar önemleridir. Bunlar özellikle güçlü antioksidan bileşenler içerir. Özellikle brokoli buharda hafifçe pişirilerek tüketildiğinde besin değerini en üst düzeyde tutar. İkincisi kök sebzeler ve soğangiller. Hep söylediğimiz gibi doğal antibiyotik kimdir? Soğan ve sarımsak. Doğal birer antibiyotik olarak bilinir. Çiğ veya az pişmiş salatalarda ve yemeklerde sık sıkla yer verilmelidir diyoruz. Özellikle kime? Soğan ve sarımsak. Onun dışında kırmızı ve turuncu sebzeler, mesela havuç, kırmızı biber değil mi? Yüksek oranda beta karoten ve C vitamini içerdikleri için mukoza sağlığını korur. Virüslerin vücuda tutunmasını zorlaştırır. Yine C vitamini ve antioksidan kaynağı meyveleri de aynen sebzeler ve baharatlar gibi tüketeceğiz. Söylediğimiz gibi kimler var? Portakal, mandalina, greyfurt, limon yani turuşgiller yani C vitamini yani akyüvarın üretimini destekleyen önemli meyveler. Nar ve kivi, özellikle kivi, portakaldan bile daha yüksek C vitamini içerir. Nar ise güçlü antioksidan kapasiteyle hücreleri korur ve yorgunluğu giderir. Bu noktada öğünlerimizde yani sabah, öğle, akşam öğünlerimizde yemek sırasında hocam bunlardan kullanalım mı? Tabii ki kullanalım. Yani kükürtlü ve lifli kış sebzelerini soframızdan eksik etmeyelim. Yani et, tavuk, balık yediğimiz gibi brokoli, karnabahar, lahana ve Brüksel lahanası gibi sebzeleri de bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için tüketmemizde fayda var. Hem bunlar vücuttaki toksinlerin atılmasını hızlandıran çok güçlü bileşenler içerir. Bu sebzeleri hafif buharda pişirerek ve zeytinyağı ile az soteleyerek sofralarımızda bulundurabiliriz. Tabii ki de soframızdan çorbamızın yanında, salatamızın yanında, yemeğimizin yanında ya da içinde doğal antibiyotik dediğimiz soğan ve sarımsağı ne yapacağız? Eksik etmeyeceğiz. Yemeklerin temelini oluşturan soğan ve sarımsak, içerdikleri kükürtlü bileşikler sayesinde virüslere karşı çok güçlü bir kalkan oluşturur. Hatta kadim Anadolu'da soğanlı yumurtalar yaparlar, soğanlı böyle çorbayla beraber ısıra ısıra yerler, sarımsak

güzelce ezerler, tüketirler. Yemeklerin içine sarımsak, çorbanı sarımsak katarlar. O sebepten dolayı da biz deriz ki sarımsağı mümkün olduğunca çiğ ya da az pişmiş tüketmek etkisini arttırır diyoruz. Yine köklü ve yumru sebzeler, havuç ve turp gibi sebzeler yüksek oranda beta-karoten ve C vitamini içerdiğinden dolayı bunlar solunum yollarını döşeyen mukoza tabakasını ne yaparlar? Sağlığını korurlar. Peki bu noktada hocam bunları pişirirken ne kullanalım? Tabii ki sağlıklı yağ ve kaliteli proteinler kullanalım. Ne gibi mesela? Zeytinyağı gibi. Zeytinyağı gerçekten inanılmaz bir nimet. Bakın zeytinin her şeyinden yararlanıyoruz. Zeytinin kendisini yiyoruz. Hatta sarısını, yeşilini, küçüğünü, büyüğünü yiyoruz. İkincisi zeytinin yağından istifade ediyoruz. Üçüncüsü zeytinin çekirdeğinin bir şekilde kırılarak küspesi kullanılıyor. Mesela zeytinin ne yapıyoruz? Yaprağını biz kurutarak çay şeklinde tüketerek tansiyon, kolesterol ve insülin direncini çok sevdiğimiz bir fitoterapik ajan. O nedenle zeytinyağını lütfen sofralarımızdan eksik etmeyelim. Hele fenol içeriği yüksek 100, 200, 300, 500 gibi yüksek fenollü zeytinyağlarını biz sabahları aç karnına bir tatlı kaşığı ya da bir yemek kaşığı ya da ilerleyen dönemlerde iki yemek kaşığına kadar çıkabiliriz tüketmek vücuttaki birçok sistem için çok çok yararlıdır. O nedenle alışkanlık haline getirelim ve vücudumuza zeytinyağlı hele soğuk sıkım yeni mahsul olursa çok daha şifa kaynağı olur. Tabii ki de hakiki tereyağı. Hakiki tereyağı noktasında biz faydasını biliyoruz, inanıyoruz ve görüyoruz. Diğer taraftan ev yapımı kemik suyu. Yani ninelerimizin, teyzelerimizin kadim Anadolu'da yaptığı gibi böyle ne yaklaşık 10, 15, 18, 20 saat böyle bizim Beypazarı'nda ığıl ığıl denir. İçerisine işte havuç katarak, sirke katarak, minimum bazı şeyleri katarak yavaş yavaş o kemik suyunun oluşmasını sağlayan yapı. Bunlar ne yapar? Hakiki tereyağı, zeytinyağı ve ev yapımı kemik suyu hücre zarlarının sağlamlığı ve bağışıklık sisteminin inşası için vazgeçilmezdir. Hem bir kolajen kaynağıdır. Özellikle kış aylarında taze sebze çorbalarını kemik suyuyla hazırlamak son derecede besleyicidir diyoruz. Tabii ki de biz soğan ve sarımsak ve zeytinyağı tereyağından konuşurken hakkını yemeyelim. Tekrar söyleyelim, baharatlarımızı dışarıda tutamayız. Bunlar zerdeçal, taze veya toz zencefil, karabiber ve karanfil, kekik ve biberiye. Bunları da muhakkak kullanma yoluna gidelim. Zerdeçal ne dedik? Etken maddesi kurkumin. Çok güçlü bir antiinflamatuar dedik. Zerdeçalın mutlaka mutlaka biz günlük bir tatlı kaşığın alınmasından tarafız. Eğer tabii ki de zeytinyağıyla ve biraz çay kaşığının ucuyla diyecek biraz azıcık karabiberle tüketirsek emilimi çok daha fazla artar, onu da söyleyeyim. Taze veya toz zencefil boğaz yumuşatır, mikroplarla savaşır, kan dolaşımı hızlandırır, sebze yemeklerine, çorbalara özellikle bitki çaylarına rendelenerek eklenebilir. Karabiber ve karanfil. Karanfil çok güçlü antimikrobiyal özellikle sahiptir. Çaylarda ve kompostlarda kullanılır. Ben ne diyorum mesela? Her zaman aynı şeyleri. İçtiğiniz her bir siyah çaya bir çay bardağına bir adet karanfil tomurcuğu lütfen atın. Çok daha kendinizi hissedeceksiniz. Hem enerjik hem de sağlıklı. Karabiber dediğim gibi hem lezzet verir hem de özellikle zerdeçalın etkisini artırır ama mide duyarlı olanlar için az kullanmasını tavsiye ediyorum. Ve son olarak da kekik ve biberiye. Yüksek uçucu yağ oranları sayesinde üst solunum yollarını rahatlatıcı, antiseptik etki gösterir. Et, tavuk ve sebze yemeklerinde muhakkak biberiye ve kekik kullanmakta fayda var. Evet kıymetli dinleyicilerimiz. Bugün kış aylarında üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunma noktasında doğal neler yapabiliriz bunları konuşmaya gayret ettik. İnşallah bir sonraki hafta yeni bir konu başlığıyla yan yana gelmek dileğiyle iyi akşamlar diliyorum.

saçlarını okşamak, kaybolmak gözlerinde, ellerimde.

Benim canım kadar sevdiğim güzel oğlum. Hayatımdaki her şeysin sen, benim canım oğlum. Gurur dolu

Haram her zaman haramdır oğlum. Sen ol, hiçbir zaman helalden vazgeçme oğlum. Bu dünyada güzellikler de var oğlum. Dünyamızda iyilikler de var oğlum.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyiciler, ben Mustafa Yalın, haberleri veriyoruz. Gaziantep-Osmaniye karayolunda yolcu midibüsüyle otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle midibüs devrildi, otomobil ise şarampole savruldu. Kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi ise yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelerde tedavi altına alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, savunma sanayisindeki gelişimi devrim olarak niteledi. Geçen yıl 10 milyar dolardan fazla ihracat gerçekleştirdik dedi. Yılmaz, Cumhurbaşkanımızı Birleşmiş Milletler'de gururla izledik. Tüm dünyaya mazlumların sesi olarak ülkemizin duruşunu ortaya koydu dedi. Cevdet Yılmaz, AK Parti Tuzla ilçe başkanlığını ziyaret etti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümüne ilişkin, Preveze'den bugüne uzanan güçlü denizcilik geleneğimiz, Mavi Vatan'ın güvenliği için görevli deniz kuvvetlerimizle yaşamaya devam ediyor dedi. Zaferin yıl dönümü siyasi yıl dönümünü siyasiler de mesajlarıyla kutladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında İstanbul Bağcılar'da konuştu. Bakan Tekin, bu tür toplantılar organize ediyoruz ve vatandaşın gerçek sorunlarını çözecek önerileri ilgili mercilere aktarıyoruz dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okullarda güvenliği artırdıklarını belirtti. Okul çevrelerinde asayişi ve sanal ortamda saldırı işaretlerini yakından takip ettiklerini söyledi. Siber devriyelerin çalışması sonucu saldırı şüphesi veren 2419 kişinin gözaltına alındığını, 243 kişinin tutuklandığını duyurdu. Çiftçi, velilere de silahlarına sahip çıkmaları konusunda çağrıda bulundu. Mersin'in batı yönündeki ulaşımını rahatlatacak Çeşmeli Kız Kalesi otoyolunda çalışmalar bitmek üzere. Otoyolun açılmasıyla yaz aylarında 2,5 saati bulan seyahat süresi 18 dakikaya düşecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, projenin hizmete girmesiyle zamandan yılda 2,7 milyar lira, akaryakıttansa 338 milyon lira tasarruf sağlanacağını vurguladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin sağlıkta güçlü altyapısını bilim, teknoloji ve inovasyonla daha da ileri taşımak için çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi. Bakan Memişoğlu, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde katıldığı programların detaylarını paylaştı. Fon krizi soruşturması devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, sorumluluğu olan herkesten hesap sorulacağını söyledi. İdari düzenlemeler dahil ne gerekirse yapılacak dedi. İstanbul'da konuşan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de her türlü yanlışa karşı tavizsiz hareket edileceğini vurguladı. Çelik, konunun Türk ekonomisine ve finansal sistemine yönelik bir risk oluşturmadığının da altını çizdi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne dair soruşturma kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan eski cezaevi kampüs doktoru evinde ölü bulundu. Polis ekiplerinin ilk incelemelerine göre Taner'in ölümü şüpheli bulundu. Yapay zeka Avustralya'da hükümetin internet sitesine sızdı. OpenAI tarafından geliştirilen bir yapay zeka ajanının Haziran ayında ülkenin kamu sağlık sistemine sızdığı belirtildi. Şirketin durumu aylar sonra gelen bir e-postayla açıkladığı kaydedildi. İngiltere'deki ABD askeri üssü Fairford çevresinde 85 ev patlayıcı şüphesiyle tahliye edildi. Polis 5 kişinin gözaltına alındığını ve bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını açıkladı. Amerikan üssünün İran'a yönelik saldırılar kapsamında kullanıldığı iddiaları da gündeme geldi. Haberleri sunduk.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Panama'dan. Victor Gutierrez yazmış. TRT İspanyolca yayın servisi çalışanları sevgili arkadaşlarım. Sizleri Orta Amerika'nın güzel ülkesi Panama'dan selamlıyorum. Haber bültenlerinizde Türkiye ve dünyadaki gelişmelere yer vermeniz, dinleyicilerinizi gündemdeki konularla ilgili bilgilendirmeniz çok

güzel. Sizlerden mesafe olarak çok uzak olsak da bu sayede bölgenizdeki konularla ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Aynı zamanda programlarınıza yer verdiğiniz kültürel ve sanatsal içerikler de akıcı anlatımınızla bizlere ulaşıyor. Böylece hem bilgi sahibi olup hem de keyifli zaman geçirebiliyoruz. Yayınlarınız için çok teşekkür ederim. Arjantin'den Oriel Osvaldo Torres'in mektubu. Merhaba, sizlere Arjantin'den yazıyorum. 52 yaşındayım ve gazeteciyim. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinlemek benim için büyük bir keyifti. 80'lerde sadece İngilizce yayınlarınızı dinliyordum. Şimdi İspanyolca yayınlarınızı da dinleyebiliyorum. Türk müziği gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bunun dışında kısa dalga yayınlarına devam etmeniz çok güzel bir uygulama. Dünyada hala kısa dalga yayınlarını dinlemeyi çok seven ve tercih eden insanlar var. Fransa'dan Jacques Augustin'den gelen mektupla size veda ediyoruz. Merhaba, özenle doldurulmuş bu 4 küresel kartı almak benim için ne kadar güzel ve memnuniyet verici bir sürpriz oldu. Çok şanslıyım ve size çok teşekkür ederim. Hangisinin daha güzel olduğuna karar vermek oldukça zor. Belki Amasra'yı, Bartın'ı tanıtan kart hepsinden daha farklı sayılabilir çünkü masmavi bir deniz var. Her küresel kartını doldurmanın nasıl bir zahmet olduğunun bilincindeyim. Fransa'da TSR'ye sadık kalmaya devam ediyorum. Bunun kanıtı olarak size dinleme raporumu gönderiyorum. Umarım bu rapor sizler için kıymetlidir. Eğer doğruysa bana bir küresel kartı göndermeniz mümkün olur mu? Halinizi ve sağlığınızı sormadan mektubumu bitirmek istemem. Sizleri en kısa zamanda tekrar dinlemek arzusuyla hepinize harika bir hafta dilerim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

yeniden başlamak. Yazan Didem Öztaşbaşı, dramaturg Selma Fındıklı, yöneten Ejder Akışık, yapımcı İsmet Keten, efektör Kani Akın.

Oynayan sanatçılar Zafer Mehmet Ege, Nejat Ahmet Türkoğlu, Nermin Ümit Sergen, Aslı Selin Tümer, Anne Nurşen Girgin Koç, Baba Alpay İzbırak, Canan Elçin Şanal, Fuat Faruk Günoğur.

0: Yağmur da başlayacak zamanı buldu.
1: Şimdi iyice kayganlaşır yol.
0: Bu durumda 2 saati bulur eve varmamız. Yavaş gitmek zorundayız.
1: Ne o Zafer? Bu sefer eve dönmek için çok sabırsız.
0: Biliyorsun Necat, bu son iş seyahatimdi. Özgürlüğe kavuşmanın şerefine Nermin'le Aslı'yı yemeği götürmeyip...

0: akşam.
1: Emekliliğini kutlamak için ha. Biz de görebilecek miyiz acaba o günleri?
0: Senin ne kadar kaldı Neşet?
1: Ben daha yolun yarısındayım. Emeklilik benim için şimdilik rüya. Hem sen şimdi emekliliği bırak da önüne bak.
0: Önümüzdeki araba da Kaan'ı mübarek.
1: Salla şunu.

0: Ay, geliyorum, geliyorum. Oh. Merhaba anne.
1: Ah, aşk olsun Aslı, nerede kaldın kızım?
0: Hava çok güzel. Okuldan çıkınca arkadaşlarla yürüdük biraz.
1: Sözde erken gelip bana yardım edecektin.
0: Üstümü değiştireyim, hemen geliyorum yardımına. Kaçta gelecek babam?
1: Yoldan telefon etti az önce. Yarım saate kalmaz gelir.
0: Babam çok şaşıracak. Emekliliği için böyle bir kutlama aklına gelmemiştir.
1: Bir haftası daha var ama bugünden itibaren emekli sayılır. Artık seyahatler bitti canım. En çok da buna seviniyorum. Doğrusu ya, benim de canıma tak etmişti.
0: Nermin Hanım, siz de bir banka müfettişiyle evlenmeseydiniz. Bunu 20 yıl önce düşünmeliydiniz. Tabii, gönül ferman dinlemez, o da başka.
1: Hadi hadi, gevezelik etmeyi bırak da sofrayı hazırla sen. Sınavının nasıl geçtiğini hiç söylemiyorsun. Kötü mü yoksa?
0: Yok, idare eder. Bu akşam benim de mezuniyetimi kutlayabiliriz. Sınavlar bitti. Hepsini verdiğimden eminim.
1: Dur bakalım. Senin için asıl kutlamayı üniversite sınavından sonra yapacağız.
0: Aman hatırlatma anne. Ay çok az kaldı. Aklıma geldi.
1: Bütün sene boşuna mı çalıştın kızım? Hiç heyecanlanmana gerek yok. Başarırsın.
0: Sınavdan sonraki hafta mezuniyet balomuz var. Gidebilirim değil mi?
1: Çok geç kalmaman şartıyla gidebilirsin yavrum ama babanla da konuş.
0: Peki ne giyeceğim? Böyle özel bir gecede giyebileceğim hiçbir şeyim yok.
1: Üzülme üzülme. Bir ara çarşıya çıkar bakarız.
0: Yaşa anneciğim. Balonun en güzel kızı ben olmalıyım.
1: Sen bu halinle de gitsen balonun en güzel kızı olursun yavrucuğum.
0: Teşekkür ederim anneciğim.
1: İyi de bu heyecanının sebebi ne? Ha? Yoksa kavalyen o çocuk mu olacak? Ha? Dur bakayım. Adı neydi onun?
0: Hakan. Ah, evet, baloya o davet etti beni. Of, çok heyecanlıyım anne.
1: Dur dur. Dönüp durma öyle, bir yere çarpacaksın. Hadi hadi, baloyu bir kenara bırak da şimdi işine bak bakalım. Ben de şu eti çıkarayım fırından.
0: Peki, gidiyorum. Ben açarım.
1: Ben açıyorum. Sen bardakları koy masaya. Alo? Aa, evet, buyurun efendim. Ne? Ah tanrım. Hangi hastane? Evet, evet, evet, hemen geliyorum. Durumu nasıl?
0: Anne, ne olmuş?
1: Teşekkür, teşekkür ederim.
0: Anne, kim de arıyor? Ne olmuş?
1: Kaza. Arabaları devrilmiş. Hastaneden aradılar. Babam...
0: Babama ne olmuş?
1: Kendinde değilmiş. Aman tanrım.
0: Anne, sakin ol anne. Hiçbir şey olmayacak. Hangi hastanedeymiş?
1: Hiçbir şey olmayacak. Olmayacak. Aslı, ocağı söndür yavrum. Ben çantamı alayım, hemen gidelim.
2: Tamam, söndürdüm.
1: Kendine gelecek. Hiçbir şey olmayacak. Hiçbir şey olmayacak.

0: sağ olun.
1: Sağ olun. Ayaklarınızı sağ olun.
2: Sağ olun. Oh, oh. Ay. Oh, sonunda hepsi gitti. Ay, ay, ay, ay, ayaklarıma kara sular inmiş. Aa, Nermin, hadi ağlama artık, gözlerim mahvoldu.
3: Elimde.

0: de değil anne. Hala inanamıyorum.
1: Şşşt, hadi, hadi toparla kendini. Ne yapalım? Alın yazınız böyleymiş. Karşı konulmaz ki. Aslı! Aslı! Yavrum, annene bir bardak su getir.
0: Kötü bir düşteyim sanki.
2: Al anneciğim. Suyunu getirdin.
0: Sağ ol yavrum. Saat kaç oldu?
2: 8'e geliyor.
0: Aa, anne, hadi bir şeyler yiyin siz. Benim hiç iştahım yok. Hadi.
1: Günlerdir ağzına doğru dürüst bir şey girmedi. Sen de bizimle yiyeceksin. İtiraz istemem.
0: Zorlamayın beni. İçim almıyor.
2: Lütfen anne. Benim hatırım için bir iki lokma ye. Sen de hasta olup yatağa düşeceksin.
0: Tamam kızım, tamam, yiyeceğim. Üzülme sen, hadi.
1: Biz yemeği hazırlayana kadar git içeride uzan biraz. Hadi kızım.
0: Olur. Anneannene yardım et kızım.
2: Çok korkuyorum anneanne. Babamdan sonra anneme de bir şey olacak diye çok korkuyorum. Durumu hiç iyi değil.
1: Haklısın. Çok acı çekiyor. Kolay değil tabii. Hele bu kadar bağlıyken ona... Gören 20 yıllık evli demezdi onlara. Hala ilk günkü gibi seviyorlardı birbirlerini.
2: Evet. İkisine de hayrandım bu yüzden. Birbirlerini kırdıklarını hiç hatırlamıyorum. Çok özleyeceğim babamı.
1: Oo, biliyorum yavrum, biliyorum. Ama sus şimdi, ağlama. Annenin durumu daha zor. Senin ona destek olman gerekiyor.
2: Annemin yanında belli etmemeye çalışıyorum ama kendimi zor tutuyorum. Neden oldu sanki bütün bunlar? Ne kadar mutluyduk. Neden biz? Neden?
1: Ne yapsak geri getiremeyiz onu. Şimdi senin üzüntünü yenip sınavını düşünmen gerek. Hem anneni hem de babanın ruhunu mutlu etmek için kazanmalısın üniversiteyi. Ha?
2: Kazanacağım. Mutlaka kazanacağım.
1: Aferin benim güzel kızıma. Hep böyle güçlü ve kararlı ol. Hadi gidip yemeği hazırlayalım. Deden de dayınları yolcu etmiştir. Gelir birazdan. Aa, işte geldi bile. Koş aç kapıyı.
2: Hoş geldin dede. Gitti mi dayımlar?
3: Garaja bırakıp döndüm onları. 8:30'da kalkacakmış otobüsleri.
1: Oh, sağ salim varsınlar da. Gidince telefon açsalardı, söyledin mi?
3: Açarlar, merak etme. Nermin nerede?
1: Uzandı biraz. Kızın ayakta duracak hali kalmadı. Hasta olacak bu gidişle.
3: Aslı, al yavrum şu ceketimi. Yemek yemeyecek miyiz?
1: Aa, şimdi hazırlayacaktık.
2: Sen otur anneanne, bugün çok yoruldun. Ben hazırlarım.
1: Hadi öyleyse. Yardım istersen çağır beni.
2: Çağırırım.
3: Aferin Aslı'ya. Onun yaşında hangi çocuk babası öldüğünde böyle olgun davranır?
1: Çok üzülüyor ama içine atıyor. Babasını bıraktı, annesine üzülmeye başladı. Oh, Nermin'in durumu da hiç iyi değil.
3: Onları bir süre yalnız bırakmasak iyi olacak.
0: Babam mı geldi?
3: Ben geldim kızım. İyi misin biraz?
0: İyiyim. Aslı nerede?
1: Mutfakta. Kendi hazırlayacakmış yemeği.
0: Oh, 2 hafta sonra sınavı var çocuğun. Ne yapacak bilmem.
1: Merak etme, başarır o. Bu arada siz de yalnız kalmayın. Babanla onu konuşuyorduk. Burada kalmanızın bir anlamı yok. Bize taşının. Koca evde dördümüz rahat rahat otururuz.
0: Benim için fark etmez. Belki iyi de olur. Bu evin her köşesi onun anısıyla dolu. Aslında kabul ederse taşınırız artık.
3: Kabul eder tabii. Neden etmesin? Buradaki düzeninin aynını kurarız ona. Yarın gerekli birkaç eşyayı alıp gidelim. Ha? Aslı'nın sınavından sonra toplarız bütün eşyayı. İstersen burayı da kiraya veririz.
0: Evet, öyle yaparız. Ne gerekiyorsa sen yaparsın baba. Benim için hiçbir şeyin anlamı yok artık.

0: Ne iyi ettin de geldin Canan. Nermin de çok sevindi seni gördüğüne.
1: Ne zamandır gelmek istiyordum. Bugün fırsat bulabildim. İyi gördüm Nermin'i, toparlanmış.
0: İyi görünüyor. Ama tam anlamıyla toparlanamadı henüz. İçine kapandı iyice. 2 aydır...

0: Üç ya da bilemedin 4 kere dışarı çıkmıştır. Kimseyle görüşmüyor. Ben de genç değilim ki zorla çıkarıp dolaştırayım onu.
1: Merak etmeyin teyzeciğim. Ben onunla konuşurum. Arkadaş toplantılarına katılması için zorlarım onu. Yavaş yavaş bu halinden de sıyrılır. Eski Nermin olur.
0: Aa, inşallah kızım.
2: İşte çaylarınız geldi. Aa,
1: sağ olasın. Ay, neden zahmet ettin Nermin'ciğim? Oo, şunlara bak, ne güzel şeyler.
2: 40 yılda bir geliyorsun zaten.
1: Bundan sonra daha sık görüşürüz. Söz veriyorum. Ama sen de dışarı çıkmamak için bahaneler uydurmayacaksın ona göre. Tamam mı?
2: Annem beni şikayet mi etti sana yoksa?
0: Haksız mıyım? Kapıdan dışarı adım attığın yok.
2: Dışarıda yapacağım bir iş mi var? Ev gezmelerine gitsem herkesin içini karartacağım. En iyisi evde oturmam.
1: Böyle evde oturup kendi kendine yemene izin vermeyeceğim. Bak, biz 15 günde bir arkadaşlarla toplanıyoruz. Sen de bize katıl.
2: Ya,
1: tamam
2: ben
1: mı?
2: Ben senin arkadaşlarının çoğunu tanımam. Ne işin var adamın?
1: Mazeret istemem. Tanışırsınız. Hepsi çok iyidir. Sen de seversin onları.
0: Neden gitmiyorsun kızım? Bak, Aslı da üzülüyor senin bu haline. Biraz kendine çeki düzen ver, değişik ortamlara gir.
2: Ya işte böyle Canan. Annem ne zaman bir şey yapmamı istese Aslı'nın hatırı için der.
0: Ben senin iyiliğini istiyorum.
2: Biliyorum
0: yavrum.
2: Anneciğim, biliyorum.
1: Sahi Aslı ne yapıyor? Sınav sonucu geldi mi?
2: Henüz gelmedi. Bugün yarın gelir herhalde. Arkadaşların çoğuna gelmiş.
1: Hadi hayırlısı. Aslı çalışkandır. Kazanır mutlaka.
2: Umarım kazanır. Sınava çok kötü bir dönemde girdi. Etkilenmem.

0: Gelmesi mümkün değil.
1: Aa canım, bu kadar üzülme. Bu sene kazanamazsa gelecek sene girer bir yere.
2: E kız çocuğun okuması o kadar da önemli değil zaten. Ya. Evlendikten sonra ne işe yarayacak? İşte Nermin de kaç sene üniversitede okudu. O kadar çalışıp çabaladı. Hepsi boşunaymış.
1: Aa, neden boşuna olsun teyzeciğim? Nermin isteseydi şimdi çok güzel yerlere gelmişti.
0: Ya büyük hata ettin.
2: Ya ya ya, sen en doğrusunu yaptın. Aslı doğduktan sonra nasıl çalışacaktın? Aa, burada kim böyle?
3: Şimdi öğreniriz anneciğim. Kazandım anneciğim, kazandım. Canım kızım benim. Nereyi kazanmışsın?
2: Bir
3: bakalım nereyi.
2: Ah yavrum.
3: Bırak oyun oynamayı da söyle. Nereyi kazandın?
4: Aa, merhaba Canan teyze. Merhaba Canan. Merhaba anneanne.
1: Merhaba güzelim. Bu ne heyecan böyle? Ha?
3: Sınav sonucu gelmiş. Ay, ay hadi söylesene Aslı, hadi meraktan kızım. Öldüreceksin beni kızım.
4: Senin bölümünü kazandım anneciğim. Sosyoloji mi? Evet. Harika değil mi? Kazandım. Biliyordum kazanacağımı.
3: Çok şükür.
1: Tebrikler ederim
4: Canan. Teşekkür ederim Canan teyze. Anne, sevinmedin mi?
3: Ah sevinmez olur muyum yavrum? Sevindim elbette. Hem de çok.
1: Annen gibi evlendikten sonra çalışmamak yok ama. İş hayatında da başarılarını göreceğiz ileride.
4: Evet, başarılı olmak için çok çalışacağım. Öyle mutluyum ki.
3: Keşke Zafer de görebilseydi bugünü.
1: Nermin, ne bu halin? Ağlıyor musun yoksa?
3: Yok canım. Siz bakmayın bana, sevinçten.
4: Anneciğim, arkadaşlar bu akşam kutlama için dışarı çıkıyorlar. Ben de onlarla gidebilir miyim?
3: Tabii, gidin eğlenin yavrum. Hak ettiniz.
4: Harika, gidip hazırlanayım.
2: Aman geç dönme evladım, deden kızar biliyorsun.
4: Aa, merak etme anneanne, erken dönerim.
3: Kazanmasıydı kendimi suçlardım. Sınava yakın hiç ilgilenememiştim onunla.
2: Geçmişte kaldı o günler. Bak kazandı işte. Düşünme geçmişi.
1: Demek o da sosyoloji istiyordu. Annesinin kızı. Zaten sana o kadar çok benziyor ki.
3: Kaderi benimkine benzemesin de.
1: Aman hadi hadi. Kötü şeyler getirme aklına. Bundan sonra her şey çok güzel olacak.
3: Moral vermekte üstüne yok Canan.
1: Senin de moralini bozmakta üstüne yok. Hadi bu akşam biz de bir kutlama yapalım.
3: Ne kutlaması?
1: Biz sergi açılışına davetliyim bu akşam, birlikte gideriz ha?
3: Yo yo, ben gelmeyeyim.
1: Aman yalnız bırakma beni. Hem sana da değişiklik olur, biraz havan değişir. Haksız mıyım teyzeciğim?
2: Canan haklı kızım. Ya. Hadi birlikte gidin. Bir saat kalır dönersin.
3: Ay, siz ikiniz bir oldunuz mu?
1: Hadi hadi.
3: Tamam tamam, hadi geleceğim. Ama bak Canan, bir saatten fazla iznim yok ona göre.
2: Tamam. Tamam, istersen daha çok kal. Ama gece nasıl döneceksin? Babanı biliyorsun, pek hoşlanmıyor gece gezmelerinden. Aslı'ya da laf etmese iyi.
3: Merak etme anneciğim, bir şey söylemez. Annesi izin verdi dersin. Ben de çok kalmam zaten. Canan'a eşlik etmek için gidiyorum.
1: Öyleyse git üzerini değiştir de çıkalım. Açılış 6'da ancak gideriz. Hadi.
3: Tamam tamam, hadi. Ben hazırlanıyorum.

0: Nasıl? Hoşuna gitti mi?
1: Kusura bakma ama sıkıntıdan patlayacağım. Aa. Canan. Şu insanlara baksana. Sanki sergiye değil yiyip içmeye gelmişler
0: sen
1: buraya.
0: Sen boş ver onlara. Sergiyi dolaştın mı?
1: Bu kalabalıkta dolaşmak mümkün mü?
0: Aman nemin. Bunlarla kafanı yoracağını sen de herkes gibi yap. Bir gruba katıl, sohbet et.
1: Yo yo yo, bunu yapabileceğimi hiç sanmıyorum. Lütfen beni bağışla, daha fazla kalamayacağım burada.
0: Ama daha yeni geldik.
1: Senin akşamını rezil etmek istemem, ben gideyim.
0: Ay dur dur, dur bekleyeceğim, dur. Ben de seninle geleceğim. Şuradaki arkadaşlara veda edip hemen geliyorum,
1: lütfen,
0: tamam mı?
1: Lütfen, benimle gelmene hiç gerek yok. Ne işim var benim burada? Keşke hiç gelmeseydim. Ne diye yaşıyorum ben? Hiçbir işe yaramıyorum. Aslı da artık kendini kurtardı sayılır. Keşke ben de...
2: Ermin?
1: Efendim? Evet?
2: Evet ya, sensin. İdealist arkadaşımız Nermin. Tanıyamadın mı?
1: Fuat?
2: Fuat ya.

0: Tanımakta zorluk çektiğine göre çok yaşlanmış olmalıyım.
1: Yo. Seni görebileceğim hiç aklıma gelmezdi. İstanbul'da değil miydin sen?
0: Gazetenin Ankara temsilciliğine terfi ettim. 3 aydır Ankara'dayım. Seninle en son ne zaman karşılaşmıştık?
1: Bir iş için Ankara'ya gelmiştin galiba. Yüksek lisansa başladığım günlerde.
0: Evet. Evet galiba. Yanında eşin de vardı değil mi? Ne kadar cana yakın olduğunu şimdi bile hatırlıyorum. O da burada mı?
1: Yok, burada değil. Eşimi 2 ay önce kaybettim.
0: Ya. Çok üzüldüm. Kusura bakma. Bu şekilde hatırlatmak istemezdim.
1: Önemli değil. Nereden bilecektin?
0: Hala fakültede misin?
1: Hayır. Yüksek lisansım bittiğinde kızım doğdu. O zaman ayrıldım. Bir daha da dönmedim.
0: Çok yazık, çok yazık. İçimizde en başarılı olanlardan biriydim.
1: Şimdi düşünüyorum da keşke devam etseydim. Bu kadar çalışan anne var. Onlar nasıl başarıyorsa ben de öyle başarabilirdim.
0: Yok, pişmanlık duyma sakın. Eminim sen de kızını en iyi şekilde yetiştirmişsindir.
1: Evet, gurur duyuyorum onunla. Bu sene üniversiteye başlıyor. Bizim bölümü kazandı.
0: Gerçekten mi? Görüyor musun? Devam etseydin onun hocası olacaktın şimdi.
1: Keşke demek için bile çok geç artık.
0: Hiçbir zaman geç değildir yani. Tekrar çalışmayı düşünmez misin?
1: Çalışmak mı? Bu yaştan sonra mı? Bu kadar uzun süre ara vermemiş olsaydım belki.
0: Ne olmuş ara verdiysen? Hem yaşında ne varmış? Gördüğüm kadarıyla gücün yerinde.
1: Evet, gücüm yerinde. Ama 40'ını geçmiş bir kadını kim işe alır?
0: Anlaşılan artık mücadele etmekten hoşlanmıyorsun. Evet, oysa eskiden...
2: Evet, geldim. Çok bekletmedim ya Nermin.
1: Hiç önemli değil. Bak seni Fuat'la tanıştırayım. Fakülteden arkadaşım. Neredeyse 20 yıl oluyor görüşmeyeli. Fuat, arkadaşım Canan.
0: Memnun oldum hanımefendi.
2: Ben de efendim. Demek bunca yıl sonra burada karşılaştınız.
0: Evet. Ama hemen tanıdım Nermin'i. Gidiyor musunuz yoksa?
2: İstersen kalabiliriz Nermin.
1: Hayır gidelim. Çok sıcak oldu burası.
0: Görüştüğümüze çok sevindim Nermin. Sana kartımı vereyim, ne zaman istersen ara beni.
1: Mutlaka ararım. Eşine selamlarımı ilet. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. İyi akşamlar Canan Hanım.
2: Size de. Demek evli. Ben de sizi karşıdan görünce birbirinize pek yakıştırmıştım. Doğrusu çok hoş adam.
1: Ay Canan, nasıl böyle şeyler düşünebiliyorsun canım?
2: Ne var canım, olamaz mı? Daha gençsin, ölünceye kadar yas tutacak halin yok.
1: Çok rica ediyorum Canan, bu konuları konuşma benimle. Daha 2 ay oldu. Zafer'in acısı hala yüreğimde. Sen kalkmış neler söylüyorsun?
2: Kötü bir düşüncem yok Nermin. Ben yalnızca senin eskisi gibi mutlu olmanı istiyorum.
1: Eskisi gibi mi? Bir daha eskisi gibi mutlu olabilir miyim sanıyorsun?
2: Olabilirsin elbette. Kendini dış dünyaya kapatma.
1: Hemen eve dönmek istiyorum. Bir taksi çağıralım mı?
2: Nasıl istersen. İşte bir tane geliyor.

0: Ya nerede kaldı bunlar?
1: Ama sen de iyice aksi oldun bey. Gelirler birazdan. Ne diye merak ediyorsun?
0: Başında kocası olsa neyse. Şimdi herkesin gözü bizim üzerimizde. Böyle gezip tozması doğru değil.
1: Nerede geziyor Allah aşkına? Aslı'ya bir şeyler almak için çarşıya çıktılar. Hiçbir yere çıkmasın mı bu kız?
0: Canım, çarşıya giden bir saatte işini halledip döner.
1: Tekrar evlensin en iyisi. O da kurtulsun biz de. Hayriye Hanım geldi bugün. Kardeşinden söz etti bana. Onun da 3 sene önce karısı ölmüştü. Bu sene kızını evlendirmiş. Şimdi kendi de evlenmek istiyormuş.
0: Ne yapalım evlenmek istiyorsa?
1: Anlasana canım, 50 yaşında adam. Genç bir kız bulup evlenecek değil ya. Hayriye Hanım Nermin'den bahsetmiş kardeşine. Nermin de kabul ederse olsun bu iş diyorlar.
0: İyi bir adam mı acaba?
1: Rahmetli karısıyla görüşürdük Hayriye Hanım'ın evinde. Adamı da uzaktan tanırım. Efendi birine benziyor.
0: Aslı'yı da kabul eder mi bakalım?
1: Tabii canım. Hayriye Hanım her şeyden bahsetmiş ona.
0: Bir konuş bakalım Nermin'le. Kabul ederse hem kendi için hem Aslı için iyi olur tabii.
1: Son zamanlarda iyice toparlandı sayılır. Belki kabul eder.
0: Bize yük olduklarını düşünmesin.
1: Yok canım. Biz onu evlensin diye zorlamayacağız ki. İstiyorsa evlenir.
0: Evlenirse iyi olur. Biz bugün varız, yarın yokuz. Başlarında bir erkeğin olması şart.
1: Öyle tabii. Geldiler galiba. Nermin!
2: Biz geldik anne. Merhaba.
1: Merhaba canım.
2: Of, acayip yorulduk.
0: Bu kadar fazla dolaşacak ne vardı?
2: Aradığımız her şeyi şıp diye bulamıyoruz ki dede. Gidip şu aldıklarımızı yerleştireyim. Oy, kitaplar kurşun gibi. Yardım eder misin anne?
3: Her şey ateş pahası. Şu evi kiraya verebilseydik iyi olacaktı.

0: Oh, yemekten sonra nasıl ağırlık çöktü üzerime. Çok yorulmuşuz bugün.
1: Aslı da hiç bu saatte yatmazdı.
0: Ben de yatsam fena olmayacak anne.
1: Seninle konuşmak istediğimiz bir mesele vardı.
0: Eve kiracı mı bulunmuş?
1: Yok canım. Onunla alakalı değil.
2: Yarın konuşalım. Kız yorgun, gidip yatsın.
0: Yoo, şimdi konuşalım. Nedir bu haliniz Allah aşkına?
1: Bugün Hayriye Hanım gelmiş, annenin komşusu.
2: Kardeşini hatırlıyorsun değil mi?
0: Evet.
2: Kardeşi tekrar evlenmeyi düşünüyormuş. Hayriye Hanım da ona senden bahsetmiş.
0: Benden mi bahsetmiş? Neden?
1: Yani onunla evlenmeyi düşünürsen...
0: Evlenmek mi?
2: Evet.
0: Ya bunu nasıl düşünürsünüz? Kimseyle evlenmeyeceğimi biliyorsunuz
2: anneciğim. Biz yalnızca sana bir soru sormak istedik kızım.
0: Tanrım. Daha Zafer'in öldüğü fikrine bile alışamadım. Siz beni evlendirmeye kalkıyorsunuz. Ay, inanamıyorum yani.
1: Canım, hayatının sonuna kadar yalnız mı kalacaksın? Dul bir kadın olmak kolay değil. Herkesin gözü senin üzerinde. Attığın her adım olay oluyor bu çevrede. Şişt,
2: bağırmayın lütfen. Aslı uyanacak. Ya,
0: size bu kadar sıkıntı verdiğimi bilmiyordum.
2: Kızım, o nasıl söz? Biz senin iyiliğini istiyoruz. Seni hiçbir şey için zorlamıyoruz.
1: Biz bugün varız, yarın yokuz. Aslı da ileride evlenip gidince yapayalnız kalırsın.
0: Beni merak etmeyin, başımın çaresine bakabilirim. Bu konuyu da bir daha açmayın lütfen. Kimseyle evlenmeyi düşünmüyorum ben.
2: Tamam kızım, tamam. Üzme kendini. Yalnızca bir soralım demiştik.
0: Anlaşılan babam kabul etmemi istiyormuş. Merak etmeyin. Sizi rahatsız edecek bir şey yapmamaya çalışacağım.

0: Alo, Fuat Bey'le görüşebilir miyim?
1: Buyurun, ben Fuat.
0: Fuat, merhaba, ben Nermin.
1: Merhaba Nermin, nasılsın?
0: Teşekkür ederim, sen nasılsın?
1: Sağ ol, iyiyim. Neler yapıyorsun? Uzun süre sesin soluğun çıkmayınca aramayacağını düşünmüştüm.
0: Fırsat bulamadım, kusura bakma. Bugün müsaitsen görüşebilir miyiz?
1: Tabii, çok sevinirim. Başka bir işin yoksa öğle vakti gazeteye gel, yemek yeriz birlikte.
0: Olur, öğle üzeri gelirim.
1: Görüşürüz. Aradığına sevindim Nermin. Şimdilik hoşça kal.
0: Hoşça kal.
2: Kiminle konuşuyordun kızım?
0: Arkadaşımla. Hani şu Canan'la gittiğimiz açılışta fakülteden arkadaşımla karşılaştığımızı anlatmıştım ya anne.
3: Ha, şu erkek arkadaşım. Ha,
0: evet, Fuat. Bu bakışı hatırlıyorum. Kendimi birden 17 yaşında gibi hissettim. Ne zaman erkek arkadaşlarımın lafını etsem bana böyle kuşkulu gözlerle bakardın. Ben dışarı çıkıyorum anneciğim.
3: Fuat'la mı görüşeceksin?
0: Evet, çalıştığı gazeteye gidiyorum.
3: Babanın kulağına gitmez inşallah.
0: Gelirken almama istediğin bir şey var mı?
3: Hayır canım. Geç kalma. Duymadı. Allah vere de babası gelmeden dönse. Daha geçen akşam tartıştılar. Oh, ne olacak bu kızın hali? Ah, bizde mi suç bilmem. Küçük çocuk gibi üstüne düşüyoruz galiba.

0: Ne iyi ettin gelmekle. O akşamdan bu yana biraz daha zayıflamış gibisin.
1: Aa, bilmem, farkında değilim.
0: Kendini iyice bırakmışsın Nermin. Ne bu halin? Hayatta hiçbir amacı kalmamış insanlar gibisin.
1: Öyle değil miyim zaten?
0: Böyle düşünüyorsan kendine bir amaç edin.
1: Nasıl? Kızım Aslı doğduktan sonra bütün amacım o ve kocam olmuştu. Şimdi kocam yok. Aslı da bensiz idare edebilir artık.
0: Öyleyse yalnız kendin için yaşamanın vakti gelmiş. Kendine acımayı bırak Nermin.
1: Ne yapabilirim? Hem bir şeyler yapmaya kalksam çevrem tepki gösterir.
0: Tamam, boş ver çevreyi. Kendine baksın herkes.
1: Keşke senin kadar eğlenceli görebilsem hayatı.
0: Ama son derece ciddiye de almalısın hayatı. Onu en iyi şekilde değerlendirmelisin. Gördüğüm o ki sen günlerini boşa harcıyorsun.
1: Biliyorum, biliyorum. Bunun sıkıntısını yaşıyorum. Ne ailemle ne eski arkadaşlarımla iki çift laf edebiliyorum artık. İçim boşaldı sanki.
0: İlk karşılaştığımızda da sormuştum. Neden çalışmıyorsun?
1: Ben de sana 40'ını geçmiş bir kadına kim iş verir diye sormuştum yanlış hatırlamıyorsam.
0: Mesela ben verebilirim. Böyle durduğuma bakma, esaslı bir patronumdur.
1: Ay, hiç değişmemişsin Fuat. Hatırlıyorum, okuldayken de böyle eğlenirdin benimle.
0: Ama bu sefer çok ciddiyim.
1: Peki bana nasıl bir iş vermeyi düşünüyorsunuz patron bey?
0: Ben gerçekten ciddiyim Nermin. Gazetede çalışabilirsin.
1: Gazetede mi? Haber peşinde koşabileceğimi düşünmüyorsun ya.
0: Hayır. Büro içindeki işler sana daha uygun. Haberlerin düzeltilmesini sağlar. Baskıya hazırlarsın. Telefonla takip edilecek işleri takip edersin. Ne bileyim ben, bir sürü iş var yapabileceğin. Bir yerden başlamalısın.
1: Yapabilir miyim dersin?
0: Eğer istersen yaparsın Nermin.
1: Sırf arkadaşlığımız hatırına mı bu işi teklif ediyorsun? Yoksa gerçekten elemana ihtiyacın var mı?
0: Arkadaşlığımızın hatırına? Eğer senin gibi bir arkadaşım olmasaydı sayabileceğim bir sürü işi ben ve diğer çalışanlar yüklenmek zorunda kalacaktım.
1: Teşekkür ederim Fuat. Evet, çalışacağım. Biliyor musun, uzun zamandır böyle heyecan duymamıştım içimde.
0: Şimdi sana bir şey daha söyleyeceğim. Ama hemen karşı çıkma.
1: Neymiş o?
0: Dünkü resmi gazetede bizim fakültenin bir ilanı var. Öğretim görevlisi alınacakmış. Başvuru için 1 ay süre vermişler. Sınav da 2 ay sonra.
1: Ya şimdi şaka ediyor olmalısın. Buna başvurmamı mı öneriyorsun?
0: Evet, neden olmasın? Akademik kariyer yapmak senin en büyük hayalin değil miydi? İşte fırsat sana.
1: Benden genç hocalar vardır, onların asistanı mı olacağım?
0: Bu seni rahatsız mı eder?
1: Hayır ama...
0: Yoksa sınavı başaramamaktan mı korkuyorsun? Ne kaybedersin Nermin, bir dene.
1: Bunu düşünmeliyim. Aslı'nın okulunda asistan olmak. Gerçekten önce kızım tepki gösterir buna.
0: Bence seninle gurur duyar.
1: Gazetedeki işe evet. Ama bunu biraz düşünmeliyim.
0: Düşünmen fazla uzun sürmesin. Çalışmak için zamana ihtiyacın var.
1: Hep benimle uğraştık bütün yemek boyunca. Sen anlat biraz da hadi. Eşin ne yapıyor? Ankara'ya alıştı mı?
0: Mine mi? Yalnız alışmadı. Sevmeye bile başladı. Özel bir şirkete girdi geçen ay. Bir hafta sonu haberleşelim de bize gel. Aslı'yı da getir.

0: Aa, sen aklını kaçırmışsın. Bu yaştan sonra işe girmek de nereden aklına geldi? Paraya ihtiyacın yok ki. Zafer'in maaşı var.
1: Para için çalışmıyorum anne. Boş oturmaktan sıkıldım. Bir işe yaramak istiyorum.
2: Bu harika bir fikir bence. Annem evde oturdukça karamsarlaşıyor. Bu iş onu hayata bağlar.
0: Yo, vazgeç bu sevdadan kızım. Baban duyarsa...
3: Ne duyacakmışım ben?
2: Günaydın dede. Çayını koyayım mı?
3: Koy kızım. Söyleyeyim bakalım. Ne duyacakmışım ben?
0: Yok bir şey.
1: Neden söylemiyorsun anne? Annem işe girmeme karşı çıkacağını düşünüyor baba.
3: İş mi? Ne işi?
1: Bir gazetede işe başlıyorum. Pazartesi günü.
3: İşe mi başlıyorsun? Ne zaman karar verdin buna?
1: Dün.
3: Bize bir şey sorulmuyor artık. İşe falan girmene gerek yok.
1: Yetişkin bir kadın olarak size danışmam gerektiğini bilmiyordum.
3: Bu evde yaşıyorsan bazı şeylere karar vermeden önce danışman gerekiyor elbette.
1: Ben kararımı verdim babacığım. Size de bu kararımı bildiriyorum. Pazartesi işe başlıyorum.
3: İnsanların neler düşüneceği seni ilgilendirmiyorsa bizi ilgilendiriyor. Kızımızın hakkında ileri geri konuşmalar duymak istemiyoruz.
2: Annem kötü bir şey yapmıyor ki dede. Çalışma kayıp mı?
3: Ya aç değilsiniz, açıkta değilsiniz. Çalışmasına ne gerek var?
1: Baba lütfen her şeyi sorun yapma. Bir şeyler yapmaya ihtiyacım var. Kendimi işe yaramaz hissediyorum. Bu işe geçici bir süre giriyorum. Eğer asistanlık sınavını kazanırsam fakülteye döneceğim. Bıraktığım yerden devam etmek için.
3: Boyun kadar kızın var. Bir de fakülte mi çıkaracaksın başımıza?
2: Anne, bizim fakülteye mi girmeyi düşünüyorsun?
1: Evet, sınav açılmış kızım. Çalışacağım. Kazanırsam devam edeceğim.
2: İşte asıl saçma olan bu. Anne, düşünsene. Senin yaşındakiler doçent olmuş. Hatta profesör olan bile var. Sen bu yaştan sonra en baştan mı başlayacaksın?
3: Annen doğru dürüst düşünemez oldu son günlerde.
0: Hadi bırakın şu tartışmayı da kahvaltımızı edelim. Çaylarınız soğudu. Nermin de pazartesiye kadar tekrar düşünür.
1: Hayır anne, ben kesin kararımı verdim.
2: Yani asistanlık sınavına girmeye kararlı mısın?
1: Evet kızım. Bu seni neden rahatsız ediyor anlamıyorum.
3: Bizi düşünmüyorsan kızını düşün. Alay konusu olacak okulda.
1: Neden alay konusu olsun baba?
2: Herkes kızına özenip okula girdi diyecek.
1: Gerçekten böyle mi düşünüyorsun?
2: Evet böyle düşünüyorum. Dilerim kazanamazsın. Keşke girmeseydin bu bölüme.
1: Aslı!
0: Of, hiçbir şey yemedi. Aslı! Gel kızım, kahvaltını et.
3: Hoşuna gidiyor mu yaptıklarım? Bizi düşünmüyorsan kızını düşün biraz.
1: Beni kim düşünecek? Ben kendi hayatımı ne zaman yaşayacağım? Belki fakülteye girmem ama gazetedeki işe başlayacağım.

0: İşte böyle Canan, kızımı tanıyamaz oldum. Ne zaman ne yapacağı belli değil.
1: Çok üzüldüm teyzeciğim. Keşke o sergi açılışına gitmek için zorlamasaydım onu.
0: Nereden bilecektik böyle olacağını? Şu Fuat denen adam çeliyor onun aklını.
1: Aralarında bir şey olmasın.
0: Ben de korkuyorum bundan.
1: Umarım fazla kaptırmamıştır kendini. Adam evli.
0: Aman, bu gidişle kimsenin yüzüne bakamaz olacağız. Bir de Aslı'nın okulunda asistanlık sınavına girdi. Düşünsene, bu yaştan sonra olacak şey mi?
1: Hiç böyle düşünceleri yoktu. Anlaşılan Fuat Bey bir hayli etkilemiş onu. Baksanıza, kendini kanıtlama çabasına girdi birdenbire.
0: Doğru. Eskiden hiç böyle şeyler yapmazdı. Gençliğinde bile hiç böyle dik kafalı olmamıştı. Canan, kızım, bir de sen konuş ha. Biz bir kelime söyler söylemez hemen karşı çıkmaya başlıyor.
1: Merak etmeyin teyzeciğim. Ben konuşurum onunla.
2: Sağ ol Canan. Ay, kusura bakma ne olursun. Bugün çok yoruldum. Arşivde çalıştık. Bir duş almadan kendime gelemeyecektim.
1: İyi ettin hayatım.
2: Annem benimle ilgili bütün şikayetlerini sıraladı mı?
0: Aman Nermin.
1: Yaramaz kız. Son günlerde anneni çok üzüyormuşsun.
2: Hayır. Yalnızca mutlu olmaya çalışıyorum. Benim mutlu olmamı istediklerini sanıyordum.
0: Tabii senin mutlu olmanı istiyoruz kızım.
2: Öyleyse neden yakınıp duruyorsunuz anneciğim? Sizi duyan da ahlaksızlık yaptığımı sanacak.
0: Zaten öyle sanıyorlar.
2: Kim? Ne zannediyormuş?
1: Fuat Bey'le aranızda bir şeyler olduğu söyleniyormuş.
2: Ne? Kim söylüyor bunu?
1: Canım.
0: Babanın arkadaşı görmüş sizi, Ahmet Bey. Yemek mi yiyormuşsunuz, neymiş?
2: Ne olmuş görmüşse? Yemek yiyemez miyiz yani?
0: Herkes seni gibi düşünmüyor. Ahmet Bey'in karısı geldi geçen gün. Kızınız tekrar mı evleniyor diye sordu.
2: Onu ne ilgilendirirmiş? Ay aman tanrım, herkes kafasını bana takmış. Başka derdi yok mu bu insanların canım?
0: Bir de adamın evli olduğu duyulursa vay halimize. Herkes onunla görüşebilmek için işe girdiğini düşünecek.
2: Ne yapacağım ben?
1: Gerçekten böyle mi Nermin?
2: Ne böyle mi?
1: O arkadaşınla aranızda bir şey mi var?
2: Ay neler söylüyorsun Canan? Fuat evli.
1: İşte bunun için endişeleniyorum ya.
2: Kulaklarıma inanamıyorum. En yakınımdakiler bile böyle düşünürse yabancılar neler uydurur kim bilir.
1: Yani yok mu böyle bir şey?
0: Aman kızım, çalışmaya devam edeceksen hiç olmazsa o adamla dışarıda görün.
2: Bu böyle yürümeyecek anne. Size huzursuzluk vermekten başka bir şey yapmıyorum. En iyisi sizden ayrılmam olacak.
1: Ayrılmam? Saçmalıyorsun Nermin.
2: Yo. Belki de en başında hata ettim buraya taşınmakla.
1: Anneni kırıyorsun Nermin.
2: Özür dilerim anne, seni kırmayı istemiyorum. Ama bütün bu olanlara dayanamayacağım artık. Biz tekrar evimize taşınınca sizin de başınız dinlenir biraz.
0: Eğer bu evden taşınacak olursan hakkımı helal etmem sana.
2: Anne.
0: Çalışmak istedin, işe girdin. Kızını düşünmeden asistanlık sınavına da başvurdun. Canın ne isterse yapıyorsun. Biraz da bizi dinle. O adamı bir görsem. Hiç utanmıyor musun diyeceğim evli barklı.
2: Anne yeter artık. Ortada hiçbir şey yok. Fuat'ın da günahını alıyorsun.
0: Ne diye savunup duruyorsun o adamı?
2: Tamam anneciğim, tamam. Bu kadar yeter.
1: Şeyler.
2: Bu akşam Aslı ile konuşacağım. Hafta sonu taşınacağız. Sakın engellemeye çalışma anne. Başka türlü olmayacak.
1: Sakin ol Nermin. Bu kadar tepki göstermene gerek yok.
0: Ben senin iyiliğin için konuşuyorum. Hep yanlış anlıyorsun.
1: Keşke hiç gitmeseydik o açılışa.
2: Haklısın. Keşke hiç gitmeseydik. Keşke yaşadığımın farkına hiç varmasaydım.

0: Buyurun.
1: Umarım doğru gelmişimdir. Nermin'i arıyordum.
0: Doğru gelmişsiniz ama annem evde yok.
1: Ah, sen Aslı olmalısın. Ben annenin arkadaşıyım Fuat.
2: Kim geldi Aslı?
0: Annemin arkadaşı Fuat Bey.
2: Fuat Bey mi?
1: Merhaba teyzeciğim. Nermin'i arıyordum ama evde yokmuş galiba.
2: İçeri buyurmaz mıydınız?
1: Teşekkür ederim.
2: Buyurun. Bugün işe gelmedi mi?
1: Bugün mü? Nermin bir haftadır işe gelmiyor. Merak ettim, bir telefon bile etmedi. Sizin telefonunuz da bende yok. Neyse ki adresi vardı.
2: Nermin geçen hafta kendi evine taşındı. İşe gitmediğinden haberim yoktu.
1: Taşındı mı? Ama Aslı...
2: Aslı burada kalıyor. Buradan okula gitmesi daha kolay oluyor da.
0: Doğruyu söylesene anneanne. Biz söylemesek annem söyler nasıl olsa. Ben gitmek istemedim annemle. Burada kalmayı tercih ettim.
1: Nedenini bilmiyorum ama doğru bir tercih olmadığını söyleyebilirim. Annen seni çok seviyor Aslı. Seninle gurur duyuyor.
0: Nedenini bilmedim.
2: Aslı! Fuat Bey bunları dinlemek için gelmedi.
1: Galiba bir anlaşmazlık olmuş aranızda. Nermin bu yüzden mi işe gelmiyor acaba?
2: Bize işe gitmeyeceğinden hiç söz etmedi. Size anlatmam belki doğru olmayacak ama biraz da sizinle ilgisi olduğu için anlatacağım. Nermin'in işe girmesi hiç doğru değildi. Hele boyunu geçmiş kızı varken kalkıp fakülte sınavına girmesi. Onu etkileyen siz oldunuz. Sizinle karşılaşmadan önce böyle düşünceleri yoktu.
1: Yok, eminim bu düşünceler hep vardı onda. Ben yalnızca biraz cesaret verdim.
2: Her neyse, bir şekilde etkilediniz onu.
0: Bir de dedikodu çıktı hakkınızda.
2: Aslı!
1: Ne? Şimdi anlıyorum. Demek bu yüzden gelmiyor işe. Teyzeciğim, yoksa evden de bu yüzden mi ayrıldı? İyi ama biz Nermin'le sadece iyi arkadaşız. Hem ben evliyim. Karım da tanıyor Nermin'i.
2: Bizim bunları bilmemiz yetmiyor ki. Gel de insanlara kabul ettir.
1: Başkaları bu kadar önemli mi sizin için? Kızınızdan da mı önemli?
2: Değil tabii, değil.
1: Ya sen Aslı? Sen de bu yüzden mi annenle beraber evinize gitmedin?
0: Hayır. Bence işe girmesi hiç de yanlış değildi. Ama asistanlık sınavına girmesi, hem de bizim fakültede.
1: Annen seni çok iyi tanıyormuş Aslı. Ona bu sınavdan bahsettiğimde önce senin karşı çıkacağını söylemişti. Ben de ona kızın seninle övünecek demiştim. Yanılmışım.
0: Sınavı kazanmış.
1: Kazanmış mı? Haber verdin mi?
0: Bugün öğrendim.
2: Bana söylememiştin.
0: Sevinmeyeceğini düşündüm.
1: Sevinilmeyecek bir haber mi bu Aslı? Teyzeciğim, siz hatırlarsınız, okuldayken en büyük hayali buydu. Şimdi bunca yıl sonra hayallerini gerçekleştiriyor.
2: Doğru. Eskiden hep bunu isterdi.
0: O eskidenmiş. Şimdi yerini gençlere bırakması gerekmez mi?
1: Gençler rekabete alışmalı. Bak Aslı, annen bu idealinden sen doğunca vazgeçmiş. Seni en iyi şekilde büyütüp yetiştirebilmek için. Şimdi koskoca bir kız olduğuna göre neden annene destek olmuyorsun? Keşke herkesin seninki gibi bir annesi olsa.
0: Çocuk kandırır gibi bir haliniz var.
1: Senin de çocukluk eder gibi bir halin.
2: İşten ayrılacağını neden kimseye haber vermedi bu kız?
1: Bir telefon edelim isterseniz. Hı?
0: Taşınırken telefonu kapattırmıştık.
1: Yani siz görüşemiyor musunuz?
2: Taşındıktan bir gün sonra uğradı buraya. Aslı ile konuşmak için. O zamandan beri görüşmüyoruz. Şimdi iyice meraklandım.
0: Kötü bir şey olmasın.
1: Yok, durun, telaşlanmayın, bir şey olmamıştır. İsterseniz gidelim hemen.
0: Tamam, hadi gidelim.
2: Hay Allah, deden de gelemedi. Nasıl gideceğiz şimdi?
0: Sen kal, ben annemle konuşup dönerim. Ya da daha iyisi bir yerden telefon açarım. Bu akşam annemle kalırım. Uf, tabii her şey yolundaysa.

0: Anne! Anne, evde misin?
1: Aslı!
2: Ay, anneciğim.
1: Aslı, yavrum ne oldu? Anneannene mi yoksa dedene mi bir şey oldu?
2: Hayır, ikisi de iyi. Biz seni merak ettik.
1: Ah, tamam tamam yavrum, sakin ol. Hadi gir içeri, soluklan biraz. Anlat şimdi, neden merak ettiniz beni?
2: Bir haftadır işe gitmiyor musun? Ay, Fuat amca geldi.
1: Ya, onu arayıp haber vermeliydim. Ama 5 gündür bakkala gitmek için bile evden çıkmadım yavrum.
2: Hasta mıydın?
1: Yo, düşünüyordum. Canım hiçbir şey yapmak istemedi. Haklıydınız. Galiba bir sürü gereksiz işe kalkıştım. Hepsinden vazgeçiyorum. Ama ben de senden bir şey isteyeceğim kızım. Artık evimizde kalalım. Hı? Sen de burada benimle kal, olur mu?
2: Senden özür dilerim anne. Çok kırdım seni, değil mi?
1: Anneler affeder. Anneannen de beni affedecektir. Hele her şeyden vazgeçtiğimi duyunca.
2: İşinden vazgeçmene sevindim anne. Fakülteyle bir arada yürütemezdin.
1: Fakülteyi de unut.
2: Unutamam. Çünkü sınavı kazandın.
1: Kazandım mı?
2: Evet anne, kazandın. Hep sen mi benimle gurur duyacaksın? Şimdi sıra bende.
1: Gerçekten sevindin mi?
2: Önceleri kızıyordum. Ama düşününce benim annem gibisi bulunmaz.
1: Oh,

0: Kendime sordum. Sigara içip diğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Türk Dil Kurumu sunar.
6: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bildiğiniz üzere dilimizde 8 ünlü ve 21 ünsüz harf vardır. Ünsüz harfleri yanına E sesi getirerek seslendiririz. Türkçenin tek harfle gösterilen, ancak birden fazla sesi bulunan ünsüzleri de var. Dilimizdeki 21 ünsüz harfin çıkışı H sesi dışında mutlaka gırtlaktan sonra ağzımızın herhangi bir yerinde şekillenir. Örneğin C sesi ağzımızda dil, ön damak ve dişler yardımıyla oluşur. Ama tam çıkışı esnasında dil dişlere sürtünür. Bu bakımdan dil bilgisi kitaplarında C için sürtünücü, dil ön damak, ötümlü, yumuşak diş ünsüzü diye yazar. C sesi D ve J ünsüzlerinin birlikte sesletilmesiyle çıkar. Yani D ve J seslerinin karışımıdır. Sesletme esnasında dilimizin ön ve orta kısmı ön damağa dayanıp tam bir kapanma oluşturur. C sesini söylerken dişler birbirine yaklaşır, dil ucu dişlerin ön kenarına yayılır, alt çene biraz aşağı düşer. Çıkış noktası dilin ön kısmıyla damak arasındadır. Dişleri çıkmayan çocuklar bu sesi zor söyler. Bu ünsüz yani konson Türkçe kelimelerde son seste bulunmaz. O halde C ile biten kelimemiz yoktur. C yalnızca ön ve iç seste bulunabilir. Cetvel, gece, bucak, cacık gibi. C sesi ses biliminde Afrika konson olarak bilinir. Afrika ses kapantılı olarak başlayıp sürtünmeli olarak biten fonemlere ya da seslere diyoruz. Afrika ses bir solukta İki ünsüzün birlikte söylendiği seslerdir ki dilimizde sadece C ve Ç için Afrika ses derler. C sesi Afrika bir ses olduğundan dolayı umumiyetle sağlam ve duru bir fonem vasfını kazanamamış ve bilhassa kelime başlarında bir kat daha damaksızlaşarak başka seslere doğru kaymıştır. G, C, Co diyelim ve bu çıkışın farkına varalım. G, C, Ca, Co. C sesi literatürde tek ses olarak gösterilir. Fakat bu sesin kelime içinde bazı seslerden etkilenerek dilin hareketiyle farklılaşan bir alt sesi var. Önce Necati, arkasından Necla diyerek 3-4 kez peş peşe söylediğimizde farkı buluruz. Şimdi bu iki sesi görelim. Necati, Necla. Necati, Necla. Biraz önce anlattım.

0: yaptığımız C sesi, ki ben buna asıl C diyorum, dilin ön kısmıyla damak arasında çıkarılan sestir. Ca, ce, co ve cö denirken alt çene hafifçe aşağı iner, cı, ci, cu, cü derken de dudak hareketlerinden yararlanılır. İki sesinin arasında net bir şekilde çıkar. Acayip dediğimizde hemen anlarız. Dil ön damak sesi olarak tanımlanır. Süreksiz ve yumuşak sadalı sestir, sürtünücü özelliği vardır. Örnek sözcüklerimiz cici, vacip, acem, lacivert, acayip, bacı, cami, hacı. Kişinin C sesinin doğru çıkıp çıkmadığını şu tekerlemeden anlayabiliriz. Ocak kıvılcımlandırıcılardan mısın, kapı gıcırdatıcılardan mısın? Ne ocak kıvılcımlandırıcılardanım, ne kapı gıcırdatıcılardanım. Türkçe sözlüklerde C harfiyle başlayan 48 kelime bulunmaktadır. Bazılarını sayalım. Cacık, ca, cağlık, caka, cavlaklık, caygın, caymak, cayırtı, cebe, cebeci, cıbıl, cılız, cılık, ciklet, coşku, cura. Yabancı kelimelerden Jackson, Jeffrey, Jagger, Djukanovic, Cibori'yi C sesine örnek kelimeler olarak gösterebiliriz. Çukurova Üniversitesi Türkoloji Merkezi'nin hazırladığı Türkçe Ses Bilgisi adlı çalışmada Türk dillerinde Ç esaslı bir ses olduğu halde C sesi ana Türkçedeki asli seslerden biri değildir denilmektedir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyiciler. TRT Haber Merkezi'nin hazırladığı 23 ana haber bültenini sunuyoruz. Ben Mustafa Yalın. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar. Fon soruşturması derinleştiriliyor. 7 fona ait tüm yatırımcı hareketleri tek tek incelenecek. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala fon soruşturmasında sorumlu kim varsa hesabını verecek dedi. Kozinoğlu soruşturması şüphelisi cezaevi doktoru evinde ölü bulundu. Dışişleri Bakanlığı Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskını kınadı. İran Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait bir su altı cihazını ele geçirdi. Şimdi ayrıntılar. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturmada tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. Başsavcılık 7 yatırım şirketine ait fonların kuruluşundan bugüne kadar kayıtlarını istedi. Fonlarda son 3 aydaki hareketlilik yakından incelenecek. Sermaye piyasası kurulu da Özat'a denizcilik paylarına ilişkin incelemesinin ardından 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Kurul 2 yıl işlem yasağı ve 5 kişi için lisans iptali kararı aldı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener gözaltına alındı. Özel ve Sarp Yener soruşturmada daha önce gözaltına alınmış ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı. MASAK çalışması kapsamında da 2,5 milyar liralık işlem teşebbüsü durduruldu. Tutarı yaklaşık 750 milyon lira olan birçok hesaba el konuldu. 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığı donduruldu. Tutuklu şüphelilerden Muhammed Yarız'ın mal varlığına yönelik de tedbir uygulandı. Ayrıca 37 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanacak. Fon krizi soruşturması devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala sorumluluğu olan herkesten hesap sorulacağını söyledi. İdari düzenlemeler dahil ne gerekirse yapılacak dedi.
2: Gereği neyse bir kere o yapılıyor ve yapılacak. Daha ilk anda Sayın Cumhurbaşkanımıza da konu arz edildiğinde, sunulduğunda sorumluluğu olan kim varsa hesap sorulacak, gereği yapılacak diye talimatını zaten verdi ve bu çerçevede de mesele devam ediyor. Sorumlu kim varsa o hesabını verecek, hesabı sorulacak ve soruluyor. Bu kadar net, bu kadar berrak. Yasal düzenlemeler, idari düzenlemeler dahil ne gerekirse yapılacaktır.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı'nda fon soruşturmasına dair konuştu. Her türlü yanlışa karşı tavizsiz hareket edilecek dedi.
3: Tabii ki yanlış yapanlar hukuk önünde hesap verecek. Burada her türlü yanlışa karşı tavizsiz hareket edeceğimizin bir kere daha altını çiziyorum. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla oluşmuş kurul ve bütün yetkili kurumlarımız da bu süreci titizlikle takip ediyorlar. Dolayısıyla biz temiz toplum ve temiz siyasetin adresiyiz.
1: Ömer Çelik, fon krizinin Türkiye ekonomisi açısından sistemik bir risk oluşturmadığını belirtti.
3: Fatma Betül Hanım ortaya çıkan gündemle ilgili olarak MYK ve MKYK üyeliklerinden affını talep etmiştir. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir. Fatma Betül Hanım şu anda MYK ve MKYK üyemiz değildir.
1: Ömer Çelik, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in fon kriziyle ilgili açıklamalarına da tepki gösterdi.
3: Onlar bize karşı linç kampanyası yürüteceklerine, Cumhuriyet Halk Partisi gibi köklü bir partiyi nasıl hırsızlık organizasyonlarına ve yolsuzluk şebekelerine kendi genel başkanlıkları altında teslim ettiler, imha ettiler, bunun hesabını versinler.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek de sürecin titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.
4: Şundan kesinlikle emin olun. Süreci hukuki yönden son derece titizlikle ele alıyoruz. Ucu nereye giderse gitsin vatandaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet veren tüm sorunların adalet önüne çıkarılması için kararlıyız.
1: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne dair yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan eski cezaevi kampüs doktoru evinde ölü bulundu.

0: Turgay Tamer'in 12 gün önce yurt dışına giden eşi Marina Tamer eve döndüğünde Taner'i yerde yatar vaziyette buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin ilk incelemelerine göre Taner'in ölümü şüpheli bulundu. Tamer'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi. Eski cezaevi doktoru Turgay Tamer daha önce Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında gözaltına alınarak serbest bırakılmıştı. Öte yandan Kurtlar Vadisi dizisinin yapımını üstlenen Pana Film'in direktörü İhsan Karademir'in Silivri Adliyesi'nde savcılık tarafından şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Karademir sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde yolcu midibüsüyle otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle midibüs devrildi. Otomobil ise şarampole savruldu. Kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Feci kazada ilk belirlemelere göre ikisi çocuk 7 kişi hayatını kaybetti. 16 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelerde tedavi altına alındı. Gazze'de İsrail'in soykırımı sözde ateşkesin gölgesinde sürüyor. Katil İsrail son olarak 8 yaşındaki bir çocuğu katletti. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana Gazze'de katledilen Filistinlilerin sayısı 1417'ye yükseldi. İsrail zulmü Batı Şeria'da da devam ediyor. Kalendiye kontrol noktasında katil İsrail unsurları Filistinli genç bir kızı vurarak yaraladı. Katil İsrail unsurları yıkım, baskın ve işgali genişletmeye devam ediyor. Mısır, Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesini ve Filistin yönetiminin zayıflatılmasını reddetti. Kudüs'teki tarihi ve hukuki statükoya saygı gösterilmesini ve gerilimi tırmandıran uygulamaların durdurulması çağrısı yaptı. Birleşmiş Milletler'de Filistin devletine yönelik destek mesajları öne çıktı. Çin, Birleşmiş Milletler kürsüsünden Filistin için iki devletli çözüm yoluna dönülmesi çağrısında bulundu. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Filistin devletinin kurulması için zamanın geldiğini vurguladı. İzlanda ise soykırımcı Netanyahu'ya sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı Gunnar Stoltenberg, Birleşmiş Milletler kürsüsünde provokasyonda bulunan katil Netanyahu'nun konuşmasına işaret etti. Esas ahlaki korkaklar, uluslararası hukuka defalarca aykırı davranan ve ona saygısızlık edenlerdir, dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu haftası kapsamında New York'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yoğun bir diplomasi trafiği yürütüldüğünü belirtti. Hakan Fidan, Filistin iklim değişikliği, gıda güvenliği, arabuluculuk ve göç gibi konularda yürütülen çalışmalara katkı sunulduğuna dikkat çekti. Fidan, Türkiye'nin öncülük ettiği girişimlerle krizlerin barışçıl çözümü için sunduğu önerilere gösterilen ilgi, ülkemizin artan diplomatik ağırlığını bir kez daha ortaya koydu, ifadelerini paylaştı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, katil Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler kürsüsündeki konuşmasına tepki gösterdi. Sanık kürsüsünde olması gereken birinin Birleşmiş Milletler kürsüsünde katliam propagandası yapması Birleşmiş Milletler'in de dünyanın da trajedisidir dedi. Çelik Birleşmiş Milletler'de Türkiye rüzgarı estiğini de vurguladı. Ömer Çelik İstanbul'da AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı'nın Türkiye Yüzyılı Buluşmaları etkinliğinde konuştu.
1: İnsanlık için en büyük kötülük bu soykırım şebekesi Netanyahu ekibidir. Bunun karşısında İnsan haysiyetini koruyan, insan onurunu koruyan, insanlık ittifakının en gür sesi de Sayın Cumhurbaşkanımızdır diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler'de hitap ederken bütün salon dolup taştı. Yüksek bir ilgi ve alakayla hem ikili temaslar hem diğer toplantılar gerçekleştirildi. Birleşmiş Milletler ziyaretinde bir Türkiye rüzgarının estiğini hep beraber gördük. Ama kötülük şebekesinin ve soykırım şebekesinin başında olan Netanyahu konuşurken salon terk edildi. Sanık kürsüsünde olması gereken birinin Birleşmiş Milletler kürsüsünde katliam propagandası yapması, Birleşmiş Milletler kürsüsünü katliam ve soykırım propagandasının sahnesi haline getirmesi Birleşmiş Milletler'in de dünyanın da trajedisidir.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail işgal güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirilen baskını lanetledi. Çelik, Mescid-i Aksa Müslümanların kırmızı çizgisidir dedi. Ömer Çelik, uluslararası toplumu, uluslararası hukuku ve kutsal mekanların statüsünü korumak adına net bir duruş sergilemeye çağırıyoruz mesajını paylaştı. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'de aşırılık yanlısı grupların Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü şekilde kınadı. Bakanlığın açıklamasında Netanyahu hükümetinin Müslümanlara ait kutsal mekanları hedef alan ihlallerle bölgedeki gerilimi körüklediği belirtildi. Provokasyonların barış ve istikrar çabalarını baltalamayı amaçladığı ortadadır denildi. Açıklamada İsrail'in Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünü ihlal eden uygulamaları karşısında uluslararası toplumun caydırıcı tedbirler alması yönündeki çağrı yinelendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 25 yılda güçlü Türkiye'nin inşası için büyük engellerin aşıldığını söyledi. Türkiye dünyada huzurun ve barışın teminatı haline geldi dedi. Bakan Işıkhan, İstanbul Arnavutköy AK Parti ilçe başkanlığında konuştu.
2: Türkiye'nin ulusal ve uluslararası ölçekte güçlü olması sadece kalkınmış, gelişmiş bir Türkiye değil. Aynı zamanda bölgesinde ve dünyada huzurun ve barışın teminatı haline gelmiş bir Türkiye anlamına da gelmektedir. Son 25 yılda güçlü bir Türkiye'nin inşası adına çok büyük engelleri aştık. Çok uzun yollar yürüdük ve yürümeye de devam edeceğiz. Küresel adaletin tüm insanlık için tecelli ettiği günleri görebilmemiz için daha çok çalışmamız, daha çok üretmemiz ve daha güçlü olmamız bir tercih değil, adeta bir zorunluluktur. Kalıcı refah, istikrarlı siyaset, bölgesinde ve dünyada sözü dinlenen tam bağımsız bir Türkiye için bugüne kadar nasıl çalıştıysak, bundan sonra da aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.
0: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin sanayide üretim kapasitesindeki artışa dikkati çekti. Pek çok kalemde Türkiye'nin üretimde Avrupa birincisi olduğunu belirtti. İnsansız hava aracı üretiminde ise dünya lideri olduğunun altını çizdi. Bakan Kacır, AK Parti Gazi Osman Paşa ilçe başkanlığında konuştu. Türkiye yüzyılında daha büyük başarılara imza atacağız dedi.
3: Büyük mesafe kat ettik. Türkiye'yi baştan başa eserlerle, hizmetlerle, asırlık kazanımlarla buluşturduk. Bugün Türkiye beyaz eşya üretiminde Avrupa'da bir numara. Ticari araç üretiminde Avrupa'da bir numara. Otobüs üretiminde Avrupa'da bir numara. Güneş paneli üretiminde Avrupa'da bir numara. Çelik üretiminde Avrupa'da bir numara. Bugün Türkiye askeri insansız hava aracı üretiminde dünyada bir numara. Bu seviyelere kolay gelmedik. Araştırma, geliştirme, inovasyon faaliyetlerine büyük kaynak ayırdık. Devrim otomobilini toprağa gömmüşlerdi. Devrim otomobili TOGG'la Türk milleti yeniden sahneye çıktı. Reci Hürkuş'un, Nuri Demirhan'ın önü kesilmişti. Şimdi Bayraktar'la, Akıncı'yla, Ankay'la, Aksungur'la, Hürkuş'la, Hürjet'le, Atak'la, Gökbey'le, Kaan'la, Kızılelma'yla Türk milleti imzasını gökyüzüne attı. Ama bütün bunlar bir fragman, bir ön gösterim. Daha yeni başlıyoruz. Türkiye yüzyılında inşallah çok daha büyük başarılara imza atacağız.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okullarda güvenliği artırdıklarını belirtti. Okul çevrelerinde asayişi ve sanal ortamda saldırı işaretlerini yakından takip ettiklerini söyledi. Okullarda alınan güvenlik önlemlerini hatırlatan Mustafa Çiftçi, 7 bakanlığın bu alanda ortak çalışma yürüttüğünü söyledi.
4: Maras saldırısından sonra biz siber devriyelerimizin sayısını daha da arttırdık. Mesela bu sene içerisinde Maras saldırısından sonra eylem yapacağına dair işaret veren sızıntı ortaya çıkan durumlarda 2419 kişiyi gözaltına aldık. Ve bunun da 243 tanesi tutuklandı. Okulun civarında yine biz narkotik ekiplerimizle, güvenlik ekiplerimizle, asayiş ekiplerimizle operasyonlarımızı arttırmış.

0: durumdayız. Okul güvenliğini temin etmeye yönelik. Okulun civarında metruk yapılar varsa onları kontrol ediyoruz. Yıkılması gerekenleri yıkıyoruz. Yıkılamayacak durumda olanları erişime kapatıyoruz. Onun dışında internet kafeleri, oyun salonlarını, çocukların gidebilecekleri yerleri düzenli aralıklarla denetliyoruz.
1: Bakan çiftçi ailelere de çağrıda bulundu.
0: Eğer evinde silahı olan ailelerimiz varsa lütfen silahlarına sahip çıksınlar. Çocuklarına sahip çıksınlar. Silahları çocukların erişebilecekleri, ulaşabilecekleri yere bırakmasınlar.
1: Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Ümraniye'yi ziyaret eden İçişleri Bakanı parti teşkilatıyla bir araya geldi. İç güvenlik konusunu değerlendiren Bakan Çiftçi, uyuşturucuyla mücadeleye ağırlık verdiklerini söyledi.
0: Bu yıl içerisinde toplamda 40 bin operasyon yaptık. Ve bunun neticesinde 33.750 kişinin de tutuklanmasına vesile olduk. Yaptığımız operasyonların neticesinde de bu yıl toplamda 37 ton uyuşturucu madde ele geçirdik.

0: kurtarmaya çalışan 19 gemiye de müdahale ettiği açıklandı. ABD Başkanı Trump'tan da müzakerelere ilişkin açıklama geldi. Bu hafta görüşmeler sürecek dedi. İngiltere'deki Amerika Birleşik Devletleri askeri üssü Fairford çevresinde 85 ev patlayıcı şüphesiyle tahliye edildi. Polis 5 kişinin gözaltına alındığını ve bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını açıkladı. İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana Amerikan savaş uçakları Fairford üssünü kullanıyor. İngiltere üssün savunma amaçlı kullanıldığını belirtiyor. Ancak bazı düşünce kuruluşları üssün saldırı amaçlı kullanıldığını öne sürüyor. Sayın dinleyiciler, dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Fon soruşturması derinleştiriliyor. 7 fona ait tüm yatırımcı hareketleri tek tek incelenecek. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, fon soruşturmasında sorumlu kim varsa hesabını verecek dedi. Kozinoğlu soruşturması şüphelisi cezaevi doktoru evinde ölü bulundu. Dışişleri Bakanlığı Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskını kınadı. İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait bir sualtı cihazını ele geçirdi. A Milli Futbol Takımı Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında İtalya ile karşılaşacak. Yarın saat 21.45'te başlayacak mücadele Bursa'da oynanacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Fenerbahçe'nin olağan mali genel kurul toplantısında Saadettin Saran ve yönetiminin 1 Mart 2026 ile 31 Mayıs 2026 arasındaki faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi. Sarı lacivertli kulübün toplam borcunun 27 milyar 821 milyon lira olarak açıklandı. Türk Telekom Ankara Açık WTA 125'te kupa Berfu Cengiz'in oldu. Milli tenisçi finalde Sırp Teodora Kostović'i 2-6, 6-4 ve 7-5'lik setlerle 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Berfu Cengiz böylece kariyerinin ilk WTA 125 şampiyonluğunu Ankara'da kazandı. Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Edirne hariç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde hissedilir derecede azalacak. İç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 13, İstanbul ve İzmir 17, Bursa, Denizli, Aydın ve Diyarbakır 15, Antalya 19, Adana, Mardin, Şanlıurfa ve Trabzon 20, Mersin 22, Gaziantep 16, Samsun 18, Erzincan 15, Sivas 10, Yozgat ve Erzurum 9, Kars 7 derece. Yol durumu. Konya-Ankara yolunun 36 ile 41. kilometreleri arasında Aselsan Kavşağı, Kayacık Mahallesi arası ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nin hazırladığı 23 ana haber bültenini sunduk.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Arkası yarın.

Denizde Gezen Ölüm 3. Bölüm. Yazan Rufus King. Çeviren Günseli Aran. Uygulayan Feyzan Şekercioğlu. Yöneten Kemal Bekir.

0: Efektör Yüksel Doğru. Oynayanlar: Anlatan Hayri Küçükdeniz, Miriam Seval Gökçe, Stone Cemilcan Bıçakçı, Leklos Ayten Oncuoğlu, Forsyth Yalçın Boratak, Biddle Rüçhan Çelebi, Murray Ertuğrul İlgin, Branch Pekcan Türkeş, Kate Güler Ökten, Donald Numan Pakner, Dr. Cronenshield Nüvit Özdoğru.
1: Miriam Lake, kimsesiz, maddi sıkıntı çeken bir genç kızdır. Mürebbiyelik yapmak üzere geldiği Donna Louise adlı yatta bir sürprizle karşılaşır. Yatın sahibi Donald Murchison, Miriam'ın kendi yeğeni olduğunu iddia eder. Genç kızın halası ve yeğeni olduklarını söyleyen Kate ve Forsyth Vanessi de bunu doğrularlar. Dr. Cronenshield ünlü bir psikiyatristtir. Miriam'a iki şahsiyetli biri olduğunu anlatır. Asistanı Dr. Stone'la birlikte kendisini tedavi ederek ona gerçek kişiliği olan Jennifer Murchison'ın kişiliğini kazandırmaya çalışacaklarını söyler. Donald Murchison'ın söylediğine göre yeğeni bir yıl önce kaybolmuş, izini bulmaları uzun zaman almıştır. Miriam, korkunç bir yanlışlık yapıldığını, kendisinin bir yıl önce Powers ve Bazar adlı firmalarda çalıştığını söyler. Gece kamerasında kitap okurken kapısının altından bir mektup atılır. Notu gönderen meçhul kişi Miriam'a çok dikkatli olması gerektiğini, işin cinayete kadar varabileceğini yazmıştır. Genç kız notun Stone'dan geldiğini zanneder.

0: Biraz gelir misiniz?
1: Tabii. Ben Bayan Vanessa'nın hizmetçisiyim. Ama siz titriyorsunuz. İzninizle bu şalı omzunuza alın lütfen.
0: Teşekkür ederim.
1: Doktoru çağırayım mı?
0: Hayır, biraz moralim bozuk, şimdi geçer.
1: Peki biraz yanınızda oturmamı ister misiniz?
0: İyi olur. Demin sanki kapının önünde biri sendeledi.
1: Koridor halı döşelidir. Sendeleyen olsa bile pek duyulmaz.
0: Bay Murchison nasıl biri?
1: Merhametli ve son derece namuslu bir insandır. Gerçek bir hayırsever.
0: Peki Bayan Vanessa ve oğlu nasıl kişiler? Ya da ilk defa mı geliyorlar?
1: Benim bildiğim ilk yolculukları. Size bir şey söyleyeyim mi? Bence Bayan Vanessa kalbinde ağır bir yük taşıyor.
0: Nereden anladın?
1: Şöyle, bakışlarındaki dalgınlık, bazı anlar dış dünya ile ilgisinin kesilmesi bende bu izlenimi yarattı. Her şeye rağmen çok terbiyeli bir hanımefendi ama. Oğlununsa nasıl söyleyeyim, çok yönlü bir kişiliği var.
2: Rahatsız ettimse özür dilerim. Dengemi kaybedip kapıya çarptım da.
0: Rica ederim, önemi yok Bay Forsyth.
2: Yattınız mı?
0: Hemen hemen.
2: O halde iyi geceler.
0: Size de.
1: Bir iç bitmiş olmalı. Bayan Vanessa'nın kamerasında yapılacak işlerim var. İzninizle.
0: Tekrar teşekkür ederim Leklo. Bu Jennifer Murchison ya öldü ya da öldürüldü. Eğer ben Jennifer Murchison olduğumu itiraf edersem ve herkes bunu duyarsa, bir gün yattan yuvarlanıp boğulmam işten bile değil. Fakat Jennifer Murchison neden bir daha öldürülmek istensin? Bundan kimin bir çıkarı olabilir? Of, bu düşüncelerden sıyrılıp bir uyuyabilsem.

0: Günaydın efendim.
1: Ah, günaydın Bidil.
0: İyi uyudunuz mu Bayan Meryem?
1: Uyudum ama sanki hiç dinlenmemiş gibiyim. Hava da ne kadar kapalı.
0: Evet efendim. Bugün ne giymek istersin?

0: Günaydın.
1: Ah, günaydın.
0: Erkencesiniz Bayan Miriam.
1: Öyle görünüyor.
0: Rüzgar hayli sert.
1: Evet Bay Murray.
0: Efendim kahvaltı arzu eder misiniz?
1: Hem de nasıl.
0: Size yemek salonunu göstereyim, buyurun.
1: Korkarım beni oraya taşımanız gerekecek.
0: Merak etmeyin, zamanla alışırsınız. Hem daha bu bir şey değil.
1: Burası da öbür bölümler gibi çok güzel. Duvarlar ceviz kaplı.
0: Evet.
1: Perdeler de goblen olmalı.
0: Evet efendim, goblen. Buyurun Bayan Miriam. Ben Branch'a burada olduğunuzu haber vereyim. Çünkü yemek salonuna o bakar.
1: Teşekkür ederim. Peçeteler de kar gibi bembeyaz.
2: Günaydın. Ne arzu edersiniz?
1: Portakal suyu ve kahve lütfen.
2: Mantarlı ciğer istemez misiniz?
1: İsterim tabii. Ciğerin her türlüsüne bayılırım.
2: Biraz kızarmış ekmek. Yoksa reçelli çöreği mi tercih edersiniz?
1: Tabii ki çöreği. Yıllardır reçelli çörek yemedim.
2: Bizim aşçı Spinoff'un yaptığı çörekler insanın ağzında dağılır.
1: İştahım büsbütün arttı.
2: Buyurun Bayan Miriam. Sabah telsize gelen haberler.
1: Teşekkür ederim.
3: Nazi ölüleri tarlalarda yığınlar halinde yatıyor. Hamburg'un bombalanan kısımları harabeye döndü. Vergiler korkunç şekilde artıyor. Roosevelt dehşet içinde.
4: Ne şans. Demek erken kalktınız.
3: Amma şık giyinmiş.
2: Her sabahki gibi değil mi Bay Forsyth?
4: Evet Branch, evet. Bu hava sizi etkilemiş miyim? Gözleriniz parlıyor.
1: Açlıktan olacak.
4: Nasıl uyudunuz? Herhalde gözleriniz kapalı olarak değil.
1: Hem de sımsıkı kapalıydı.
4: Peki siz de bana aynı soruyu sormayacak mısınız?
1: İstiyorsanız sorayım.
4: Teşekkür ederim. Ben de bebekler gibi uyudum.
3: Taktik değiştirdi. Bugün bana ruh hastası gibi değil, sanki yeni tanıştığı biriymişim gibi davranıyor. Acaba diğerleri de mi taktik değiştirdiler? Zaten katiller son an gelip maskelerini atıncaya kadar dünyanın en sevimli insanları olurmuş.
4: Tuhaflaştınız birden. Galiba deniz dokunmaya başladı.
1: Ah, herhalde. Kahvaltıdan vazgeçtim. Güverteye çıkıp hava alacağım.
4: Ben de sizinle geleyim.
1: Hayır, rica ederim. Yalnız kalmak istiyorum. Günaydın.
5: Ah, günaydın. Güvertede sabah yürüyüşü yapıyorum.
1: 1 kilometre yürümek için kaç adım atıyorsunuz?
5: Bilmem, saymadım ki. Kahvaltı etmeyecek misiniz?
1: Hayır.
5: Hasta falan değilsiniz ya?
1: Hayır, çok iyiyim.
5: Sakıncası yoksa beraber yürüyelim ha?

0: Biraz oturalım mı, ne dersiniz?
1: Olur. Yine neden kabuğunuza çekildiniz Bay Stone?
0: Öyle mi yaptım? Özür dilerim, fark etmedim.
1: Dün gece size yakınlık duymuştum. Ne demek istediğimi anladınız herhalde. Benden hoşlandığınızı, bana düşüncelerinizi açabileceğinizi hissetmiştim. Böyle konuşuyorum çünkü o zaman da dediğim gibi bu yatta sadece Doktor Crumlin Shield'la size güvenebileceğimi zannediyorum.
0: Asıl ben size güvenebilmeyi isterdim.
1: Buna memnun oldum. Demek benim o zengin kız olmadığıma inanıyorsunuz.
0: Eğer Doktor Crumlin Shield haklıysa çok tehlikeli bir şey yapıyorum. Bu düşündüğüm tedavinin akışını değiştirebilir. Fakat elimde değil. Bunları söylemek istemiyorum ama sizin yanınızda olduğum zaman kendime hakim olamıyorum.
1: Elinizde olmayan nedir?
0: Önce şunu anlamanız lazım. Dün size Doktor Crumlin Shield'in psikoloji dalında en bilgili kişi olduğunu söyledim. Gerçekten de öyledir. Fakat diğer yandan onun 80 yaşını geçtiğini unutmamak gerekir. 84 yaşında.
1: Sahi mi?
0: Tabii.
1: 60'ında görünüyor.
0: Son aylarda onda bir takım sinirli tuhaf hareketler belirdi. Bunları size anlatmak ona karşı bir çeşit ihanet oluyor.
1: Yani Doktor Crumlin Shield'in bunadığını mı söylüyorsunuz?
0: Hayır, belirli.

0: Bir şey yok. Yalnız birkaç ay öncesine kadar aksi bir tezin tartışması onu kızdırmaz, aksine sevindirirdi. Şimdi öyle değil. Bilemiyorum, herhangi bir olayda yalnız kendi düşüncelerinin doğruluğunu kanıtlayan belirtilere inanmaya başladı. İşte bu da beni korkutuyor.
1: O halde siz benim durumumu anlıyorsunuz.
0: İşte size güvenemememin esas nedeni de bu. Bu rolü neden oynadığınızı anlayamıyorum.
1: Rol mü?
0: Yakınlarınızı budala yerine koyuyorsunuz. Neyse, bu beni ilgilendirmez. Beni ilgilendiren Doktor Crown'un şildi budala yerine koymanız. Buna engel olmak için elimden geleni yapacağım.
1: Benim Jennifer Murchison olduğuma mı inanıyorsunuz?
0: Bunu zaten biliyoruz. Bu konuda en ufak bir şüphem bile yok.
1: Demek rol yaptığıma, erken bunama rolü oynadığıma inanıyorsunuz.
0: Hem de bu rolü çok güzel oynuyorsunuz. Bence başta Doktor Crown'un şildi olmak üzere herkesin iyiliği için bu oyuna bir son verin.
1: Son vermek mi? Hiçbir zaman başlamadım ki son vereyim. Siz buna rol diyorsunuz. Bense hayatıma karşı hazırlanan korkunç bir tuzak diyorum. Bunu daha açık nasıl anlatabilirim, söyler misiniz?
0: Çok kolay. Jennifer Murchison olduğunuzu itiraf edin.
1: Hayır, işte bunu yapamam. Çünkü ben Jennifer Murchison değilim. Ben Miriam Lake'im. Hem de çift kişilikli falan değilim. Oh. Ben normalim.
0: Demek bu kadar zaman boşuna nefes tüketmişim.
1: Artık sizden hoşlanmıyorum Doktor Stone.
0: Bunun konuştuğumuz konuyla hiçbir ilgisi yok.
2: Tam tersine konuyla büyük ilgisi var. Neden bilmem, bu kızın benden hoşlanmasını istiyorum.
1: Evet, bunun konumuzla hiçbir ilgisi yok doktor. Haklısınız.

0: Buyurun.
1: Miriam, öğle yemeğini bizimle birlikte yemeyecek misin yavrum?
0: Bilemiyorum. Odamda kalmayı tercih ederim.
1: Böyle davranmamanız. Yukarıda herkes seni bekliyor.
0: Peki, geliyorum Bayan Kate.

0: Sabahkinden daha iyi görünüyorsunuz. Yüzünüzdeki o yeşilimsi renk gitmiş.
1: Oysa o yeşilimsi rengin nedeni hala mevcut.
0: Yoksa gene aç mısınız?
1: Evet. Hepsi de benimle ne kadar ilgililer. İçlerinden hangisi katil acaba?
0: Moskova usulü ördeği beğendiniz mi?
1: Aa, anlayamadım.
0: Yemeği diyorum. Ben bu yemeği son defa bir uçak yolculuğunda yemiştim. Ve bana çok garip gelmişti. İnsanın kendisi uçarken bir kuş yemek.
1: Ah, ne oluyor annenize?
0: Anne! Ah. Anne! Aman yarabbim, anne!
2: Sizleri korkuttuğum için özür dilerim. Ara sıra böyle baygınlık geçiriyorum. Kamerama inip biraz dinlenirsem bir şeyim kalmaz. İzninizle.
3: Meryem, biz de şuraya geçelim mi? Ne dersin? He? Biraz konuşuruz.
1: Neden olmasın Doktor Crumnishield? Zaten yapacak daha ilginç bir işim yok.
3: Şöyle karşılıklı oturalım. Ay, ay dizler. Bayan Kate Vanessa beni endişelendiriyor. Devamlı sakinleştirici alıyor. Mutlaka onu üzen bir şey var. Fakat kimse ne olduğunu bilmiyor. Kaç defa sırrını benimle paylaşmasını söyledim, dinlemedi. Oysa anlatsa vücudundan öldürücü bir zehir akmış kadar rahatlayacak. Fakat o kabul etmedi ve neden bahsettiğimi anlamadığını söyledi.
1: Doktor, Bayan Vanessa'ya hak veriyorum desem kabalık etmiş olur muyum? Hı? Çünkü benim hakkımdaki teşhisinizde de ne yazık ki yanıldınız.
3: İki durum birbirinden çok farklı. Şimdi söyleyeyim bakalım, dün gece uyudunuz mu?
1: Evet.
3: Rüya gördünüz mü?
1: Hayır.
3: O halde bana düşündüklerinizden söz edin. Aklınızdan geçen her şeyi söyleyin.
1: Bana koyduğunuz teşhis erken bunama olduğuna göre bunu yapamayacağım doktor.
3: Ben sabırlı bir insanım. Önümüzde daha uzun günler var.
1: Aptallık ediyorum. Hayatım tehlikede. Beni kurtaracak tek şey bilgi. Eğer etrafımdakilerden birini Jennifer Murchison'ın öldüğüne inandırabilirsem, o zaman benim ben olduğuma inananlar olacaktır. Bir şey sorsam cevap verir misiniz doktor?
3: Tabii.
1: Dün akşam benim, daha doğrusu Jennifer Murchison hakkında her şeyi bildiğinizi söylediniz.
3: Her şeyi biliyorum.
1: O kız hakkında bütün bildiklerinizi bana da anlatır mısınız?
3: Anlatayım. Hem bunu sorduğunuza çok memnun oldum. Bu iyi işaret. Jennifer Murchison'ın Bay Murchison'la Bayan Vanessa'nın yeğenleri olduğunu anlamışsınız.
1: Evet.
3: Kendisi bu kızdan söz ederken o diyeceğim yerde siz desem üzülür müsünüz? Bu fikir sizde bir tiksinti yaratıyor mu?
1: Evet ama önemi yok. Benim asıl amacım gerçekleri öğrenmek.
3: Şimdi babanızın adı Bellamy Murchison'dı. Siz onun ölümüyle Murchison servetinin büyük bir kısmına sahip oldunuz. Babanız servetini tahvillere yatırmıştı. Son nefesinde bile onları sahtekar bankerlere kaptırmamanızı tembih etmişti.
1: Bellamy Murchison ne zaman öldü doktor?
3: 6 yıl önce, Nisan ayında. Ondan sonra da siz Güney Kaliforniya'daki çiftliğinizde inzivaya çekildiniz.
1: Jennifer Murchison'ın insanlardan kaçma derecesi neydi?
3: Dış dünya ve insanlarla olan ilişkilerinizi tamamen kestiniz.
1: Peki para meselesini nasıl hallediyordu?
3: Paraya ihtiyacınız olduğunda arabanıza atlayarak Los Angeles'a gidip bir tahvil satmak işinizi hallediyordu.
1: Peki ya dostlar, arkadaşlar?
3: Evinize geldikleri zaman hiçbirisiyle görüşmeyerek bütün dostlarınızı darılttınız. Hizmetçileri kovup onların yerine özellikle seçtiğiniz Meksikalıları aldınız. Görüyorsunuz ya, 6 yıl gibi uzun bir zaman önceden bilinç altınızda başka bir kişi olmaya çalışıyordunuz. Bir de Meksika el sanatlarına merak sardınız. Özellikle seramikte çok ilerlediniz.
1: Plan kendiliğinden korkunç bir şekil alıyor. Çocukluk günlerinden beri onu tanıyan hizmetçilerini kovmuş, dostlarından uzaklaşmış zengin bir kız yıllarca seramikle vakit geçirmiş. Sonra bir gün cinayete kurban gitmiş. Neden Murchison serveti?
3: Sonra ortadan kayboldunuz.
4: Bu nasıl oldu? Yani kaybolmadan önce ne gibi olaylar oldu?
3: Her zamanki gibi kahvaltıdan sonra atınızla dağ yollarında gezmeye çıktınız. Fakat ne siz ne de atınız geri döndü.
4: Mutlaka arama yapılmıştır.
3: Yapılmaz mı? Ülke çapında araştırmalar yapıldı.
4: Gazetelerde bu konuyla ilgili hiçbir yazıya rastlayamadım.
3: Gazetelere geçmedi. Arama amcanız tarafından gizli olarak yaptırılıyordu. Araştırmayı Durney adındaki detektiflik bürosu yapıyordu. İlk akla gelen kaçırılmış olabileceğinizdi. Fakat hiç para isteyen olmayınca bu düşünceden vazgeçildi.
4: Jennifer Murchison'ın rahatsızlığı, hafıza kaybı dedikleri amnezi hastalığı olamaz mı? Belki de atından düşüp başını çarpmıştır. Böyle bir durum amneziye neden olmaz mı doktor?
3: Sevgili bayan Meryem, ortada at yoktu. O da beraber kaybolmuştu. Hem amnezi de bu hastalığa neden olan olaydan önceye ait hiçbir şey hatırlanmaz. Eğer öyle olsaydı, kendinize gelince yardımınıza koşan kişilere hafızanızı kaybettiğinizi herhangi bir şekilde belli ederdiniz. Onlar da sizi bir doktora ya da bir hastaneye götürürlerdi. Durney detektiflik bürosu bu ihtimal üzerinde de araştırmalar yaptı. Fakat bir sonuç elde edemedi.
4: Çok garip doğrusu. Ben arada bir fark göremiyorum. Eğer hastalık erken bunama olsa...
3: Bunda eğer diye bir şey olamaz. Amnezi olmadı. Siz Miriam Lake adında her bakımdan bambaşka bir kişi haline geldiniz. Kendinize bir de geçmiş yarattınız ve değişik huylar edindiniz. İşte sigara içmek bunlardan biri. Miriam Lake olarak çok hoşlanıyorsunuz. Oysa Jennifer Murchison olarak sigaradan nefret ederdiniz. Şimdiye kadar bu kadar ilginç, çift kişilikli bir şizofreni olayına rastlamamıştım.
5: Denizde Gezen Ölüm adlı oyunumuzun 3. bölümünü dinlediniz. Hoşça kalın.

Burası Kısa Dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

Küresel siyasetin değişen dengeleri, diplomasi ve strateji. Küresel gündemin nabzı bu programda atıyor. Dünyayı şekillendiren dış politika başlıkları, dış politikadaki son gelişmeler, sağdan yansıyan bilgiler ve yorumlar küresel analizde. Küresel analiz her salı Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı dağlarında başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun kıymetli dinleyicileri, musikiye gönül vermiş değerli musiki severler, kalplerimizi notaların huzur veren ikliminde buluşturmak üzere Ay'ın konseri programıyla sizlerleyiz. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırlıyor, teknik masada Tolga Kökten ve Süleyman Ozan Koçak sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırıyor. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca, hepinize hürmet ve muhabbetlerimizi sunuyoruz. Efendim programımızın 9. bölümünde gönül penceremizi bu kez Türk sanat müziğinin unutulmaz bestekarı, eserleriyle kalplerimize taht kuran Avni Anıl'ı açıyoruz. Stüdyomuzda bu büyük ustanın eserlerini canlı icralarıyla sunacak kıymetli misafirlerimiz, TRT Personel Korosu Başkanı ve Şefi Sayın Emine Gümüş'ün rehberliğinde, Kültür Bakanlığı Saz Sanatçıları Keman'da Evren Turna, Kanun'da Özgür Ahmet Şarman, Ud'da Mehmet Akgün bizimle. Ritimde ise Adem Atuk eşlik ediyor. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk.
0: Türk sanat musikisinin en narin ve derin kalemlerinden Avni Anıl'ı anacağımız yayınımıza unutulmaz bir eserle başlıyoruz. Değerli saz üstadlarımızın zarif eşliğiyle TRT Personel Korosu Başkanı ve Şefi kıymetli sanatçımız Emine Gümüş'ün yorumuyla güftesi Turhan Oğuzbaş'a, bestesi Avni Anıl'a ait Uşak makamındaki Ne yeşili ne siyahı, gözümde hep gözleri var eserini dinliyoruz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Ay'ın konseri devam ediyor. Güftesi Turhan Oğuzbaş'a, bestesi Avni Anıl'a ait Uşak makamındaki Ne Yeşili Ne Siyahı, Gözümde Hep Gözleri Var eserini dinledik kıymetli sanatçılarımızdan. Teşekkür ediyoruz efendim.
1: Rica ederiz.
0: Efendim, bugün programımızda Avni Anıl'ı konuşuyoruz. Sayın Gümüş, Avni Anıl kimdir? Hikayesini sizden dinleyelim.
1: Avni Anıl'ı birkaç satırla anlatmak tabii ki mümkün olmasa gerek. Ancak programımızın ölçüsünde bilgiler vermeye çalışacağım. 1928 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiş. Avni Anıl'ın ailesi Bulgaristan'ın Varna şehrinden Türkiye'ye göç etmiş. Çocukluğu Üsküdar'ın tarihi ve kültürel atmosferinde geçmiş. Küçük yaşlarda musikiyle tanışmış. Bu ilgi zamanla hayatının en büyük tutkusuna dönüşmüş. 49 yılında İstanbul'da askerlik görevine başlamış. Babasının rahatsızlığı nedeniyle ailenin geçimine katkı sağlamak adına askerlik sonrası genç yaşta polislik mesleğine adım atmış. Ankara Polis Okulu'ndan mezun olduktan sonra Adana'da görev yapmış. Ancak gönlündeki gerçek ideal musiki olduğu için önemli bir karar alarak 55 yılında polislikten ayrılmış ve ömrünü tamamen Türk sanat musikisine atamış Avni Anıl.
0: İdealist biriymiş Avni Anıl.
1: Evet, evet.
0: Hayallerinin peşinden gitmiş.
1: Evet.
0: Avni Anıl'ın sanat hayatının dönüm noktası ne zaman, nasıl başladı, neler söylersiniz?
1: Biraz önce de ifade ettiğim gibi 55 yılında polislikten ayrıldı ve tamamen sanat musikisine kendini adadı. Ve bu musiki yolculuğu Üsküdar Halk Evi'nde başladı. Ancak sanat hayatının en önemli dönüm noktası Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde büyük hoca Emin Ongan ile tanışmasıyla oldu. 7 yıl boyunca süren bu eğitim onun makam, usul, meşk geleneğini en sağlam temeller üzerinde öğrenmesini sağladı. Beste, şarkı formu ve günün şarkılarını meşk yoluyla öğrendi. İlk beste denemelerini Üsküdar Musiki Derneği'nde başladı. Arif Sami Toker vasıtasıyla notalarını Emin Ongan'a götürmüş. Emin Ongan notaları inceledikten sonra, "Aman Avni, bunlar ne güzel şeyler." Bu söz onun için unutulmaz bir teşvik olmuş ve böylece devamı gelmiş. Bu güzel
0: İnsan
1: eserlerin.
0: Bir şeye sevdalıysa peşini asla
1: evet.
0: bırakmıyor ve inatçı oluyor, tuttuğunu koparıyor.
1: Evet.
0: Avni Anıl da bunlardan biriymiş.
1: Evet.
0: Kıymetli dinleyenler, Beste Denizi'nde derin bir yolculuğa çıkıyor ve şair Ümit Yaşar Oğuzcan'ın eşsiz dizelerinin Avni Anıl melodileriyle buluştuğu o özel anlardan birini yaşıyoruz. Şimdi stüdyomuzdan Nihavend Makam.

0: Sevgili dinleyenler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Ay'ın konseri programıyla sizlerle birlikteyiz. Kıymetli sanatçılarımızdan Nihavend makamında Biraz Kül, Biraz Duman, O Benim İşte eserini dinledik. Teşekkür ediyoruz.
1: Rica ederiz.
0: İnsan bu eserleri dinleyince sanki bir bahar mevsiminde çiçeklerin arasında dolaşıyormuşçasına, bir sahil kenarında denizin dalgalarını dinler gibi. Bana
1: evet,
0: öyle geliyor.
1: Eylül ayında iyi oldu bu eserler. Değil mi?
0: Evet, çok
1: kışa
0: güzel.
1: Geçiş başladı artık.
0: Öyle.
1: Kış mevsimine.
0: Evet. Avni Anıl'ın hikayesini konuşmaya devam ediyoruz. Biraz
1: evet,
0: da bestelerini konuşalım. İlk bestesi hangisi?
1: Avni Anıl 1988 yılında verdiği bir röportajda Ağla Çeşmim Eski Lezzet Kalmamış Peymanede adlı eserinin ilk bestesi olduğunu açıklamış. Hüzzam makamındaki bestesini Adana'da polisken yapmış. Cahit Öney'in Ağla Çeşmim Eski Lezzet Kalmamış Peymanede isimli güftesi çok hoşuma gitti ve sürekli içimden müzikli olarak okumaya başladım ve ilk bestem böylece çıkmış oldu. İfadelerini kullanarak beste çalışmalarına nasıl başladığını anlatmış. Sordular Mecnun'a Leyla'nın Saadet Hanesin adlı rast makamındaki bestesinin ise notaya alınan ilk bestesi olduğunu, küfte yazarının ise bilinmediğini açıklamış Avni Anıl. Kendi ifadesi bu şekilde.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Hiç vakit kaybetmeden yine güzel bir eserle devam edelim. Efendim, şimdi musikimizin sadece bestekarı değil, yayıncısı, araştırmacısı ve yazılı hafızası olan büyük ustanın en bilinen klasiklerinden birindeyiz. Güftesi Turgut Yarkent'e ait Nihavend makamındaki Mihrabım Diyerek Sana Yüz Vurdum eserini kıymetli sanatçılarımızdan dinliyoruz. Buyursunlar efendim.

0: Sevgili dinleyenler, Ay'ın konseri devam ediyor. Kıymetli sanatçılarımızdan bestesi Avni Anıl'a, güftesi Turgut Yerkent'e ait Nihavend makamındaki Mihrabım diyerek sana yüz vurdum eserini dinledik. Teşekkür ediyoruz.
1: Rica ederiz.
0: İnsan bu eserleri dinledikçe dalıp dalıp uzaklara gidiyor. Ne kadar güzel
1: Ben
0: eserler.
1: söylerken siz dalıyorsunuz zaten,
0: Evet,
1: farkındayım.
0: hakikaten öyle. Efendim, Avni Anıl'ın hikayesini konuşmaya devam ediyoruz. Avni Anıl'ın besteciliği dışında musikimize nasıl katkıları oldu? Neler söylersiniz?

0: Anadolu Radyosu'nun haber servisinde 10 yılı aşkın süreyle çalışmış. Bu dönemde Türk musikisinin önemli sanatçılarıyla çalışma fırsatı bulmuş. Avni Anıl sadece besteci kimliğiyle değil, araştırmacı, yazar ve yayıncı olarak da Türk musikisine önemli hizmetlerde bulunmuş. Çeşitli gazetelerde musiki üzerine yazılar kaleme almış. 67 yılında Avni Anıl yayın ajansını kurmuş. 69 yılında 36 sayı ve 3 ciltten oluşan Musiki ve Nota dergisini yayımlamaya başlamış. Nota albümleri ve araştırma eserleriyle Türk musikisinin yazılı hafızasına da önemli katkılar sağlamış. Musiki Sözlüğü adı altında yayımladığı 4 ciltlik eserinde Türk musikisi tarihine ışık tutan önemli bilgi ve hatıralara yer vermiş. 72 yılında İzmir Radyosu'nda müzik yayın şefi olarak göreve başlamış ve 82 yılında emekli olana kadar bu görevini sürdürmüş. Emekliliğinin ardından da Kültür Bakanlığı bünyesinde çalışmalarına devam ederek farklı illerde koroların kurulmasına öncülük etmiş, pek çok sanatçının yetişmesine katkı sağlamış. 83 yılında da İzmir'de Avni Anıl yayın evini kurmuş. Bu şekilde hizmetleri var.
1: Hakikaten yaptığı bu çalışmalarla Avni Anıl, musikimizin sadece bestekarı değil, yayıncısı, araştırmacısı ve yazılı hafızası. Efendim şimdi kalıcılığı ve duygusal derinliği her şeyin üstünde tutan usta bestekarın Hicaz makamındaki bir başka şaheserine kulak veriyoruz. Güftesini Sedat Ergintuğ'un yazdığı Kader Kime Şikayet Edeyim Seni Bilemem eserini dinliyoruz. Buyursunlar efendim.

0: Sizin radyonuz TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Ay'ın konseri programı devam ediyor. Hicaz makamında bir eser dinledik kıymetli sanatçılarımızdan. Avni Anıl'ın bestelediği, güftesini Sedat Ergintuğ'un yazdığı Kader Kime Şikayet Edeyim Seni Bilemem. Teşekkür ediyoruz.
1: Rica ederiz.
0: Avni Anıl'a ait sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz.
1: Evet.
0: Avni Anıl'ın kaç bestesi var ve nasıl bir bestecilik hayatı anlayışı vardı? Neler söylersiniz?
1: Avni Anıl 152 tane şarkı formunda ve bir tane de dini formda olmak üzere 153 eser bestelemiş. Bazı kaynaklarda bir tane de çocuk şarkısının olduğu ve toplam 154 eser bestelediği belirtilmiş. En fazla Nihavend makamında eser bestelemiş. 17 farklı makam ve 8 farklı usul kullanmış. Avni Anıl'ı farklı kılan yalnızca eserlerinin sayısı değil tabii ki besteciliğe bakışı. O gerçek bir bestenin önce gönülde olgunlaşması gerektiğine inanan ve ben eserimi kafamda bitirmeden yazıya dökmem sözleriyle de bu anlayışını dile getiren bir bestekar. Bir şiiri hemen bestelemek yerine günlerce hatta aylarca onun duygusunu yaşar. Söz ile melodinin en mükemmel uyumuna ulaşıncaya kadar beklermiş. Bu nedenle yılda yalnızca birkaç eser besteler, nitelikten çok kalıcılığa önem verirmiş. Şiir seçimine gösterdiği özen ve prozodi konusundaki titizliği eserlerinin en belirgin özelliklerinden biri. Ona göre her kelime, her vurgu, her nota anlamına uygun olmalı. Bu yüzden bestelerinde söz ve müzik birbirini tamamlayan ayrılmaz iki unsur. Dinleyici yalnızca melodiyi değil, şiirin ruhunu da hisseder. 98'de Doktor Ayhan Sarı, Avni Anıl ile yaptığı bir görüşmede kendisine "Sizi diğer Türk sanat müziği bestecilerinden ayıran özellik nedir?" diye soruyor. Avni Anıl, sanatındaki kendine has üslubu büyük bir tevazuyla şu şekilde ifade etmiş. "Vallahi imzam ortada diyorlar. Bu imza Allah'ın lütfu. İhsanı bir vasıftır. Başka bir tarifi yok." Gerçekten de bugün bir Avni Anıl bestesi daha ilk cümlelerinden itibaren kendine has üslubuyla hemen tanınıyor. Bu Avni Anıl'ın bestesidir deniyor.
0: Sanırım mükemmeliyetçi bir tarafı var.
1: Evet.
0: Kim bilir bu bestelerini kaç defa yazdı, kaç defa sildi. Kafasında tam oturtmadan hayata geçirmek istemedi dediniz ya.
1: Evet, evet.
0: Yani üzerinde uzun uzun düşündü. Burası olmadı, aslında şöyle olmalıydı diye kim bilir neler söyledi.
1: Muhtemelen öyle yapmış çünkü yılda çok az eser bestelediğine göre bir yılda kalıcılığa evet. Önem vermiş. Ve bu eserleri de uzun yıllardır sürekli icra edilen, herkes tarafından sevilen eserler.
0: Çok güzel melodiler. Sizden bir eser daha dinleyelim.
1: Memnuniyetle.
0: Şiirle melodinin kusursuz uyumunu ve prozodi ustalığını en hisli şekilde yansıtan bir Avni Anıl klasiği daha. Güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait Hicaz makamındaki "Bir ateşim yanarım, külüm yok, dumanım yok" eserini sizden dinliyoruz.
1: Bakalım sizi o hayal dünyasına götürebilecek miyiz?
0: Elbette, buyurunuz.

0: Kıymetli dinleyenler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Ay'ın konseri programı devam ediyor. Bestesi Avni Anıl'a, güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait Hicaz makamındaki Bir Ateşim Yanarım, Külüm Yok, Dumanım Yok eserini kıymetli sanatçılarımızdan dinledik. Teşekkür ediyoruz.
1: Rica ederiz.
0: Sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Avni Anıl'ı konuşuyoruz. Sayın Gümüş, Avni Anıl'ın nasıl bir hedefi vardı?
1: Avni Anıl sanat yaşamı boyunca yalnızca eserleri bestelemekle yetinmemiş. Yani biraz önce de tabii bahsettik. Türk musikisinin geleceğini de düşünmüş. Genç sanatçılarla bilgisini paylaşmış, konferanslar vermiş, koroların kuruluşunda görev almış. Türk musikisinin sağlam temeller üzerinde gelişmesi için büyük çaba göstermiş. Ona göre önemli olan geçici başarılar değil, zamana meydan okuyabilen eserler bırakabilmekti. Bu düşüncesini müzik müziktir, güzeli vardır, kalıcı olanı vardır sözleriyle de ifade etmiş.
0: Evet.
1: Evet, bu şekilde.
0: Bazı ustalar vardır, bilgilerini, birikimlerini kimseyle paylaşmak istemezler.
1: Evet.
0: Kendilerinden sonra başarılı birilerinin çıkmasını belki arzu etmezler. Ama işte Avni Anıl gibi şahsiyetler yarınlara kendileri gibi yetişecek güzel öğrenciler bırakırlar paylaştıklarıyla.
1: Evet.
0: Çünkü
1: ne güzel.
0: Malın zekatı olduğu gibi ilmin de zekatı vardır. İşte onlar da ilimlerinin zekatlarını veriyorlar.
1: Evet.
0: Sizden bir eser daha dinleyelim. Sırada Türk musikisi repertuarında müstesna bir yerin sahibi olan ve dünle bugün arasında gönül köprüleri kuran bir beste var. Güftesi İlkan Sana ait Hicaz makamındaki Gün be gün yaşanan o hatırayı unutup bir yana atmak olmaz ki eserini dinliyoruz hep birlikte. Buyursunlar efendim.

0: Sevgili dinleyenler, Ay'ın konseri devam ediyor. Bestesi Avni Anıl'a, güftesi İlkan Sana'a ait. Hicaz makamındaki gün be gün yaşanan o hatırayı unutup bir yana atmak olmaz ki eserini dinledik. Teşekkür ediyoruz.
1: Rica ederiz.
0: Sensin beni halden hallere koyan, Tanrı'ya gücenip küsmek olmaz ki. Şahane. İşte
1: Değil
0: bazı
1: mi?
0: sevdalar var, insanı halden hallere koyuyor. Sevdanın da
1: Yine
0: hayırlısı.
1: hayal dünyasına geçtiniz mi eser
0: Geçiliyor
1: dinlerken?
0: tabii, istemsizce. Sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Avni Anıl'ın eserleri Türk musikisinde nasıl bir yer edindi, neler söylersiniz?
1: Yani şüphesiz Türk sanat müziği repertuarına unutulmaz eserler kazandırdı Avni Anıl. Besteleri Nurettin Selçuk'tan Zeki Müren'e, Bekir Sıtkı'dan Alaaddin Yavaşçı'ya kadar pek çok büyük sanatçı tarafından yorumlanmış. Bugün de yeni kuşak sanatçılar tarafından aynı beğeniyle seslendirilmeye devam etmekte. İşte biraz önce icra ettiğim gibi biraz kül, biraz duman, ayrılık ümitlerin ötesinde bir şehir. Ne olur akşamları gelsen yanı başıma. Şarkılar yazdım sana ve daha birçok eseri gerçekten Türk musikisinin unutulmaz eserleri arasında yerini almış. Avni Anıl'ın güzel
0: Evet.
1: besteleri. Biz de zevkle icra etmeye çalışıyoruz.
0: Zaman hızla akıyor. Sizden bir eser daha.

dinleyelim. Devlet sanatçısı unvanıyla musikimize adını altın harflerle yazdıran merhum Avni Anıl'ın aşka ve hayata dair hüznünü dinliyoruz şimdi. Güftesi İlkan Sana ait Hüzzam makamındaki "Şu yalan dünyayı aşksız geçirme" eseri için sanatçılarımıza kulak veriyoruz. Buyursunlar efendim.

0: bestesi Avni Anıl'a, güftesi İlkan Sana ait Hüzzam makamındaki Şu Yalan Dünyayı Aşksız Geçirme eserini kıymetli sanatçılarımızdan dinledik. Teşekkür ediyoruz.
1: Rica ederiz.
0: Vakit hızla gelip geçiyor. Programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Sayın Gümüş, Avni Anıl'a dair son olarak neler söylemek istersiniz? Avni Anıl nasıl bir iz bıraktı?
1: Avni Anıl sanata yaptığı üstün katkılar nedeniyle 1998 yılında devlet sanatçısı unvanına layık görülmüş. 2008 yılında da 80 yaşında maalesef aramızdan ayrılmış. Bazı sanatçılar yaşadıkları döneme damga vururlar ve bir ekole dönüşürler. Avni Anıl bu isimlerden biri. O yalnızca notalar yazmamış. Duyguları, şiiri ve musiki aynı potada eriterek kalplere ulaşan eserler bırakmış. Bugün onun besteleri seslendirildiğinde yalnızca güzel melodiler değil, bir kültürün zerafeti, bir geleneğin inceliği ve büyük bir sanatkarın ruhu da yeniden hayat bulmakta. Avni Anıl'ı rahmetle anıyorum.
0: Türk müziğinin unutulmaz bestekarı Avni Anıl'ın vefatının üzerinden 18 yıl geçti.
1: Evet.
0: Ondan geriye bize bıraktığı güzel eserler, güzel besteler kaldı. Yüzyıllarca dinlenecek. Rahmetle yad ediyoruz. Mekanı cennet olsun.
1: Evet.
0: Efendim böylece programımızın sonuna geldik. Sizlere çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. Değerli yapımcımız Şule Hanım'a, size, değerli saz üstadlarına ve teknik yönetmen arkadaşlarıma ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Kıymetli dinleyenler, sevgili musiki severler, gönül penceremizi musikimizin önemli bestekarlarından Avni Anıl'ın yaşam öyküsüne ve sanatına araladığımız bir ayın konseri programının daha sonuna geldik. Sanatkarların zarif dünyalarından süzülüp gelen namelerle gönüllerinizde hoş bir sada bırakabildiysek ne mutlu bize. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırladı. Teknik masada Tolga Kökten ve Süleyman Ozan Koçak sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırdı. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Stüdyomuzda bize eşlik eden ve eserleri canlı icralarıyla yeniden kalplerimize taşıyan değerli konuklarımız, TRT Personel Korosu Başkanı ve Şefi Sayın Emine Gümüş'e, Kültür Bakanlığı Saz Sanatçıları Kemanda Evren Turna'ya, Kanun'da Özgür Ahmet Şarman'a, Ud'da Mehmet Akgün'e, ayrıca Ritim'de Adem Atu'a kıymetli icraları için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Efendim programımızın bu bölümünü Avni Anıl'ın dinleyenleri sevgiyle kucaklayan o muazzam neşesiyle noktalamak istiyoruz. Güftesi Reşat Özpirinççi'ye, bestesi Avni Anıl'a ait Kürdili Hicazkar makamındaki Safalar Getirdiniz, Safa Geldiniz Dostlar eseri kıymetli sanatçılarımızın yorumuyla sizlerle. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle, musikiyle, muhabbetle ve esenlikle kalınız efendim.

Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Pakistan'dan Malik Amer Bakş mektup yollamış. Günümüzde kitaplar artık okunmuyor. Gazetelerse oldukça geriden geliyor. Radyo ise eski gücünde değil. Bunların yerini artık internet alıyor. İnternet sayesinde her şey önümüze hazır geliyor. Diğer yandan akıllı cihazlar gençlerin kültürünü yok ediyor. Bir yandan sosyal medyadan binlerce arkadaş eklerken, diğer yandan yalnızlaşıyoruz. Zaman geçtikçe karşımıza sosyal medya vasıtasıyla yeni dünyalar çıkıyor. Bizlere düşen gelecek nesli inanç ve geleneklerle aydınlatmaktır. Bu konuda önemli rol oynayan radyo eskiden de vardı, şimdi de var. Ancak gelecekte ne olacağını zamanda göreceğiz. Yine de ne olursa olsun radyodan vazgeçmeyeceğiz. Yeni medya anlayışı hızla öne çıkıyor ancak burada amaç bilgiye ulaşmak olmalı. Tüm dünyada haber merkezi çalışanlarının dinleyicilerle iletişimi güçlendirmeleri gerekir diyerek sonlandırmış mektubunu. İspanya'dan Jose Garzon Guterres yazmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları, yayınlarınızı uzun zamandır İspanyolca, bazen de Fransızca ve İngilizce olarak dinliyorum. Yayınlarınızı yalnızca müzikleriniz için dinlediğim de oluyor. Türkçe şarkıların melodisi ve telaffuzunu çok beğeniyorum. Kişinin kendini iyi hissetmesi için çalınan her müziğin dilini bilmesi gerekmiyor. Geçen gün yayınlarınızda bana ülkemin Endülüs müziğini hatırlatan güzel bir şarkı dinledim.

Sessiz müzikler çocukluğumu hatırlatıyor. Öte yandan programlarınızı İspanyolca olarak dinlemeye devam ettiğimi ve ilettiğim raporlar için bana gönderdiğiniz küresel kartlarını çok beğendiğimi de söylemek istiyorum. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın anım günü kapsamında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le telefonda görüştü. Erdoğan, Aliyev'le görüşmesinde şehitleri rahmetle yad etti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini ve Filistin halkının onurunu hedef alan saldırıları kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Müslümanların kutsal mekanlarını hedef alan saldırıların bölgede istikrar çabalarını baltaladığını ifade etti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonun kabul edilemez bir saldırı olduğunu belirtti. Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskına bir tepki de AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, Mescid-i Aksa'nın Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu vurguladı. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturmada tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. Başsavcılık 7 yatırım şirketine ait fonların kuruluşundan bugüne kadar kayıtlarını istedi. Fonlarda son 3 aydaki hareketlilik yakından incelenecek. Öte yandan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tedbir kararı alınan kişiler için ilgili kurumlara yazı gönderdi. Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu'nun değerlendirmesi üzerine Başsavcılık 45 firma ve 19 fon için tedbir kararını kaldırdı. Fon krizi soruşturması devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, sorumluluğu olan herkesten hesap sorulacağını söyledi. İdari düzenlemeler dahil ne gerekirse yapılacak dedi. İstanbul'da konuşan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de her türlü yanlışa karşı tavizsiz hareket edileceğini vurguladı. Çelik, konunun Türk ekonomisine ve finansal sisteme yönelik bir risk oluşturmadığını da altını çizdi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne dair soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan eski cezaevi kampüs doktoru evinde ölü bulundu. Kozinoğlu soruşturmasında Pana filmin direktörü İhsan Karademir'in de şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Terörsüz Türkiye Süreci Koordinasyon Kurulu'nun bugün ikinci kez toplanacağını söyledi. Bu kapsamda terör örgütünün fesli ve silahsızlanma sürecinin sahada tespitinin ilgili kurumların koordinasyonu içinde titizlikle takip edildiğini vurguladı. Tuzla'daki programları kapsayan konuşma yapan Cevdet Yılmaz, savunma sanayindeki gelişmede dikkat çekti. Gelinen noktayı devrim olarak niteledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek. Fidan'ın gündeminde Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri, Körfez'deki gelişmeler, Hürmüz ve Bab-ül Mendeb boğazlarında seyir-i sefer güvenliğiyle Gazze ve Yemen başta olmak üzere bölgesel meseleler olacak. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında İstanbul Maltepe'de bir dizi ziyarette bulundu. Bakan Güler, dünyanın çetin bir döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin uluslararası güvenlik mimarisinin etkin aktörlerinden biri haline geldiğini söyledi. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde minibüs otomobille çarpıştı. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ise yaralandı. Karaman'da da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti. İkisi ağır, 5 kişi yaralandı. Antalya Manavgat'ta ise önünde seyreden otomobile çarpan tır devrildi. Yol kenarında bekleyen 2 kişi devrilen tırın altında kalarak hayatını kaybetti. Gazze'de İsrail'in soykırımı sözde ateşkesin gölgesinde sürüyor. Katil İsrail, Gazze'de son olarak 8 yaşındaki bir çocuğu

0: katletti. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana Gazze'de katledilen Filistinlilerin sayısı 1417'ye yükseldi. İsrail zulmü Batı Şeria'da da devam ediyor. Katil İsrail unsurları yıkım, baskın ve işgali genişletmeye devam ediyor. İsrail, Yahudilerin bayramını bahane ederek işgal altındaki Batı Şeria'yı tamamen kapattı. Tüm geçiş noktalarında ulaşımı durdurdu. İran, Hürmüz Boğazı'nda Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir su altı cihazını ele geçirdi. İran ordusunun Hürmüz'den geçmeye çalışan 19 gemiye de müdahale ettiği açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan da müzakereyle ilişkin açıklama geldi. Bu hafta görüşmeler sürecek dedi. Haberleri dinlediniz.
1: Gönülden notaya başlıyor.

0: Gönülden notaya sona erdi.
1: Türk Dil Kurumu sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Orhan Ayhan, hatırladınız mı? 1960'lı yıllardan itibaren 60 yıla yakın maç anlatan spiker. 90 yaşına yaklaşmış olmasına rağmen halen TRT'de zaman zaman program yapıyor, anlatıyor, sesini ve geçmiş maçları unutturmuyor. Nasıl oluyor da 65 yıl boyunca mikrofondan konuşmaya devam ediyor? Ajda Pekkan 80 yaşında ve konser veriyor. Rahmetli Müzeyyen Senar 88 yaşındayken vefatından 20 gün önce konser vermişti. Demek ki bu sanatçılarımızın ses organları oldukça sağlıklı kalmış ve seslerini korumuşlar. Ses, havanın ses tellerini titreştirmesiyle oluşur. Sesin biçimlenmesini sağlayan organlarsa ağız, burun, dil, dişler, gırtlak, akciğerler ve bunları yöneten kaslardır. Ses için gerekli olan enerji, soluk verme sırasında ciğerlerden gelen hava akımıyla elde edilir. Eksik diş, sinüzit, faranjit, geniz ve burun eti güzel sesin oluşmasını engeller. Yine iyi bir ses için akciğerlerin ve nefes borusunun, hatta yemek borusu ve midenin sağlıklı olması gerekir. Daha kısa yolla ifade etmek gerekirse, iyi bir ses için sağlıklı bir beden şarttır. Bedenin yorgunluğu sesi etkileyen faktörler arasındadır. Ayrıca uykusuzluk da bedeni, dolayısıyla sesi etkileyen bir faktördür. İyi bir konuşma sesinin özelliklerini İstanbul Radyosu'nun emekli spikerlerinden Bengül Erdamar şöyle sıralıyor. Birincisi işitilebilirlik. Biz buna sesin tonu da diyoruz. Sesin belli bir mekanda işitilebilir olma özelliğidir. Herkesi rahatsız edecek kadar yüksek değil ama yalnızca kendi duyabileceği kadar düşük de olmamalıdır. Elbette konu olan mikrofonsuz ses çıplak sestir. Kısacası belli bir mekanda herkes tarafından duyulabilen bir ses olmalıdır. İkincisi akıcılık. Konuşurken karşımızdakinin algılama hızına denk bir akıcılıkta konuşmalıyız. Bunun üzerindeki hız algılamayı güçleştirdiği gibi bazı seslerin yutulmasına da neden olacaktır. Böyle bir sesin de iyi bir konuşma sesi olduğu söylenemez elbette. Üçüncüsü hoşa giderlik. Biz buna sesin tınısı diyoruz. Tınaları tiz sesler, pes sesler, metalik sesler, burun sesleri gibi sözcüklerle ifade ederiz. Aslında en güzel sesler tiz seslerle pes sesler arasında orta kalınlıktaki seslerdir ki bunlara parlak sesler diyoruz. Dördüncüsü anlamlılık. Ses amacını anlatmalıdır. Bunun için güvenli, dengeli, sade ve kişilikli bir sesle konuşmak gereklidir. Ve beşincisi bükümlülük. Ses monoton olmamalıdır. Konuşurken cümleleri doğal melodisiyle söylemek gerekir. Vurguların yerinde olması doğru ezgiyi bulmak için önemlidir. Acaba sesi başarılı çıkarmak için neler yapmak gerekir? Öncelikle iyi bir ses için nefesi iyi ayarlamalıyız. Yanlış yerde nefes almak cümlenin akışını bozar. Nefes çalışmaları yapılmalı, kondisyon geliştirilmelidir. İkincisi, kendi imkanlarımızı bilmek gerekir. Bunun için dakikada kaç kelime konuştuğumuzu bilmeliyiz. Doğaldır ki bu sayı okunan metnin içeriğine göre değişecektir. Eğitim kültür programlarında edebi metinlerde dakikadaki kelime sayısı azalırken haberde, magazinde artacaktır. Haberde, magazinde tempo hızlıdır ama söylenenlerin anlaşılır olması da esastır. Ve son olarak sistemli çalışmak iyi bir ses için vazgeçilmez konudur. Her gün düzenli olarak yüksek sesle okumak büyük kazanç sağlayacaktır. Bu süre 3 ya da 5 dakika bile olabilir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Hayatımın Şarkıları programını dinlediniz.
1: Kas Hafızası.
2: Kas Hafızası'nda bugün 1980'li yılların unutulmaz basketbol atmosferinden söz edeceğiz. 80'li yıllar basketbolun sadece bir spor dalı olmaktan çıkıp küresel bir kültür ve devasa bir eğlence endüstrisine dönüştüğü dönemdir. Bu 10 yılda özellikle Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi NBA iflasın eşiğinden kurtulup dünyanın en çok izlenen organizasyonlarından biri haline gelmesini sağlayan benzersiz bir yetenek havuzuna da ev sahipliği yapmıştır. Batı yakasında Lakers Showtime dönemini başlattı. Magic Johnson'ın oyun kurucu vizyonu basketbolun hızını ve estetiğini kökten değiştirdi. Bakmadan atılan paslar, tam saha baskı sonrası yapılan hızlı hücumlar ve Kerem Abdülcabbar'ın meşhur çengel atışlarıyla Lakers parkeyi adeta bir şov sahnesine çevirdi. Doğuda ise köklü geneliyle Boston Celtics, Larry Bird önderliğinde bu görsel şölenin karşısındaki en büyük güçtü. Bird'ün oyun zekası, şut yeteneği ve soğukkanlılığı Celtics'i zamanla sert ve disiplinli bir makineye dönüştürdü. Magic Johnson ve Larry Bird arasındaki bireysel rekabet ise basketbolun kolektif bir oyun olduğunu da tüm dünyaya kanıtladı. 1980'lerin sonuna doğru oyunun karakteri biraz daha sertleşti. Detroit Pistons, Bad Boys yani kötü çocuklar lakabıyla fiziksel oyunun sınırlarını zorlayarak üst üste şampiyonluklar yaşadı. Isaiah Thomas'ın liderliğindeki bu ekip Lakers ve Celtics hegemonyasına son veren beklenmedik

0: gelmedik bir başka güçtü. Ancak 1984 yılında lige adım atan bir genç basketbolun çehresini tamamen değiştirecekti. Michael Jordan. Havada asılı kaldığı saniyeler ve kazanma hırsıyla ünlü bu genç adam 80'lerin mirasını devralarak 90'ların mutlak krallığına hazırlanmaya başlıyordu. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.

0: Hepimizin hayatında çözülmeyi bekleyen düğümler, yanıt aradığımız sorular ve anlamaya çalıştığımız duygular var. İşte bu program, iç dünyanızla tanışmak ve birlikte yaşadığınız toplumu anlamak için bir davet.
1: Psikolojinin ışığında uzman konuklarla samimi sohbetler, kendinize dair keşifler ve hayatınıza umut katacak önerilerle konuğunuz olmak istiyoruz. Bizimle yalnız olmadığınızı hissedecek, küçük bir farkındalığın nasıl büyük değişimler sağlayabileceğini göreceksiniz. Gelin, güzel bir günde konuşalım, keşfedelim ve güçlenelim.
0: Güzel bir gün, her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yaz yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yaz Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her Perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenler.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın anım günü kapsamında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le telefonda görüştü. Erdoğan, Aliyev'le görüşmesinde şehitleri rahmetle yad etti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini ve Filistin halkının onurunu hedef alan saldırıları kınadı.